0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaştı. Sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. AK Parti il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın bütün mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel konukları vardı. Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcilerini ve sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da 10. Sporun Devleri Buluşuyor ödül törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, spor alanında elde edilen başarıların ülkenin geleceğine nasıl yansıdığını gösterdiğini belirtti. Milli sporcularımız 2026 yılında 4.440 madalya kazandı dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde duyuru yayımladı. Duyuruda yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Sakarya'da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilik, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği amacıyla alınan kararın, yağışların oluşturabileceği risklere karşı tedbir niteliğinde olduğunu bildirdi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisans üstü öğrencilerine ise aylık 8.000 lira yurt içi bursu ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Yunanistan'ın yükümlülüklerini ele alan izleme raporunu kabul etti. Raporda Batı Trakya Türklerinin örgütlenme özgürlüğüne ilişkin sorunlar ve Atina'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaması da yer aldı. Türkiye ve Azerbaycan orduları sahada tek yürek oldu, birliğin gücü bir kez daha vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı ortak eğitim, güçlü koordinasyon ve yüksek hazırlık parolasıyla yürütülen tatbikatta iki ülkenin askeri unsurları zorlu arazi şartlarında belirlenen senaryo.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutu Marmara kuzeye, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneliyle Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği de tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara 12, İstanbul ve İzmir 16, Gaziantep 15, Antalya 20, Sivas, Muş ve Bingöl 11, Samsun 17, Trabzon 18, Erzurum ve Kars 6, Diyarbakır 14 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Katonoğlu, ben Enes Kutluhan Görücü. Ben akum anlamasını sesimin sizlere teknisyen Sefa Aktan yönetiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam malum gündem hem Türkiye'de hem de dünyada ekonomi, özellikle enflasyonun bindirilmesi için Türkiye'de de çalışılırken bir de artan küresel enflasyon hikayesi var. Özellikle ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlatmış olduğu savaş bence enflasyonu çok kısa sürede hayatımızdan çıkarılamayacak bir hadise olarak geri döndürdü. Bunu küresel ekonomi için konuşuyorum.
1: Maalesef.
0: Zaten Türkiye'de çok uzun zamandır enflasyon ülkenin ana gündemlerinden birisini teşkil ediyor. Ancak ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlatmış olduğu savaşın ardından da tüm dünyada bir enerji krizi yaşanıyor ki zaten Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken bu savaşın başlaması da artık bu hadiseyi bir kriz noktasına getirdi. Sadece Türkiye'de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde bakıyoruz ki benzin ve dizel fiyatları neredeyse iki katına geldi. Türkiye'de biliyorsunuz 3 haneye çıkmıştı, sonradan düştü. Birçok benzinlikte dahi 3 haneli o tabela ışıklandırma
1: Evet.
0: yoktu. Oradan bir anlamda geri dönüldü. Buradan başlayalım hocam. Küresel ekonomi nereye gidecek?
1: Evet, Kutluhan, arkamıza yaslanıp iç çekerek konuşmaya başlayalım. Gerçekten görüntü hiç iyi değil. İyimser olmak için sebep de yok. Bir defa tabii her şey aslında Rusya-Ukrayna savaşıyla başladı. Biliyorsun dünyanın sadece enerji arz üreticisi değil Ruslar. Aynı zamanda tahıl ambarı, birçok emtianın
0: Özellikle
1: üretildiği
0: Ukrayna
1: yer.
0: toprakları inanılmaz verimli.
1: Ukrayna'da buğday, mısır gibi birçok önemli gıda emtiasının ana üreticilerindendi. Karadeniz bu anlamda çok önemli limanlara sahipti ve tüm dünyaya ciddi anlamda buradan emtia sevk ediliyordu. Ruslar ise dünyanın en büyük enerji üreticisiydi bir noktada. Sadece ham petrol değil, doğal gaz açısından da benzer bir durum vardı ve rafineriler aracılığıyla benzin ve dizel ve diğer ürünlerin de ihracatı yapılıyordu. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı gittikçe eskale oldu, tırmanışa geçti. Ülkeler birbirlerinin enerji altyapılarını vurmaya başladılar, limanları hedef aldılar. Dolayısıyla ora temelli ciddi bir arz eksikliği krizi yaşanıyor. Özellikle Ukrayna'nın çok ciddi anlamda Rusların rafinerilerini, petrol rafinerilerini vurması, Rusya'nın kendi içinde bile ciddi bir benzin ve dizel krizi yaşanmasına ve Rusya'nın ithalat yapmasına neredeyse beraberinde getirecek bir durum oluşturdu. Yine Ruslar ise bunu Ukrayna'nın liman altyapısını, tren altyapısını vurarak yanıt verdiler ve

0: Ukrayna'nın tahıllarını ihracat yapmasını Karadeniz üzerinden engellemiş durumdalar. Bu da hem enerji hem gıda fiyatlarının dünyada yükselmesini beraberinde getiriyor. Şimdi birincisi bu. İkincisi, senin yine ifade ettiğin gibi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı, İran'ın Babülmendebi Husiler, Hürmüz'ü de direkt doğrudan kendisi üzerinden kesmesi ya da kısıtlaması çerçevesinde oluşan bir kriz. Tabi burada İran enerji altyapısı hedef oldu. İran bölgedeki körfez ülkelerinin rafinerilerini ve petrol altyapısını hedef aldı. Zaman zaman Husiler de Yanbu hattı ve diğer Aramco'ya ait Suudi Arabistan'daki tesislere hedef aldı. Şimdi buradan da hem Hürmüz hem Babülmend'den geçen normaldeki ürün miktarı azaldı. Hem de altyapılar hedef oldu. Dolayısıyla enerji arz krizini ciddi anlamda tahkim edecek ikinci gelişme de İran kaynaklı olmuş oldu. Şimdi bu iki kriz birbirini besleyecek şekilde birleşince dünyada da ciddi bir enerji arz kriziyle karşı karşıya kaldık. Şu anda Brent petrol ya da Amerikan tipi petrol fiyatları 100 dolar civarında. Zaman zaman daha yukarı çıkıyor, zaman zaman aşağı iniyor ama fiziki teslimatlarda rakamların 120, 130, 140, 150 piyasasına göre değişimini görüyoruz. Tabii bunun ötesinde bizim günlük olarak kullandığımız dizel ya da benzini ham petrolle doğrudan fiyatın alakası yok. Yani ham petrol fiyatının üstüne siz rafineri marjlarını koymanız gerekiyor. Bunun içinde bölgesel marjlar var. İşte Akdeniz çanağındaki bir marj var. Bunlara crackler deniyor. Amerika'da ayrı fiyatlanıyor. Çeşitli bölgelerde farklı. Ve buralarda da en az 100 dolara kadar çıkmış durumda bu marjlar. Özellikle dizel marjları. Daha önce savaş, yani İran savaşının öncesinde 20 dolarlar civarındaydı bu marjlar. Düşün yani 5 katına çıkmış. Dolayısıyla sen dizeli 200 dolardan kullanıyorsun aslında. Ve bu da
1: hocam peki
0: çok
1: şunu da sormak
0: fiyat
1: istiyorum.
0: Neden oluyor?
1: Yani mesela Türkiye'de dünyada da bilmiyorum, en azından Türkiye'deki fiyatları takip ettiğim zaman dizel hep benzinin gerisinden gelirdi. Ama şu anda dizel fiyatları neredeyse 100 liraya yaklaşırken Benzin 80 lira civarlarında. Aralarında artık neredeyse %20-25'e yaklaşan bir fiyat farkı oluşmaya başladı ki dizel aldı başını gidiyor. Bu neden kaynaklanıyor?
0: Tabii bunun iki sebebi var. Birincisi yapısal. Yapısal olan şu, özellikle Batı dünyasındaki dizel üreten rafineri sayısında ciddi azalma oldu. Yani orada zaten biliyorsun önce benzin ardından yenilebilir enerji ve elektrik enerjisine geçmeye yönelik bir eğilim söz konusuydu. Bu çevreyi de çok kirlettiği düşünüldüğü için dizele yönelik yaptırımlar gelmeye başladı. Ek vergiler. Rafinerler de ciddi anlamda ya kapandı ya kapasitesini küçülttü ya da üretimini dizel yerine benzin, jet yakıtı vesaire gibi ürünlere kaydırdılar. Böylece küresel anlamda dizel üretimi zaten sınırlıydı. İşte aynı anda hem Rusya hem de İran merkezli çatışmalar ve rafinerilerin vurmasıyla birlikte dizel arzında ciddi bir kısıtlama olunca, talep artınca arz talep dengesi bağlamında dizelin ciddi anlamda yükselmeye başladığını gördük. Tabii dizel ne anlama geliyor? Benzinden daha farklı yani. Enflasyon oluşması açısından çok da önemli. Çünkü
1: tüm
0: dizel
1: taşımacılık
0: sektöründe artı tarımda ciddi anlamda birinci enerji olarak kullanılıyor. Benzinde insanlar otomobillerinde belki kullanıyorlar, doğrudan hissediyorlar ama aslında dizel üzerinden tüm üretici enflasyonda çok ciddi artışlar oluyor. Dolayısıyla bu birinci etken yaratmış.
1: Yani Türkiye'deki
0: durumda
1: yerel ulaşım fiyatlarında bile en belirleyici, mesela Ankara'daki dolmuşlar için belirleyici unsur dizel fiyatı.
0: Mazot yani.
1: Mazottur.
0: Benzinden önce geliyor. Yine tarımda çiftçiler traktörlerinde dizel kullanıyorlar, mazot kullanıyorlar vesaire. Bu açıdan çok kritik. Bu da küresel enflasyona işte tetikliyor. Küresel enflasyon artınca merkez bankaları faizleri düşürme eğiliminden tekrar artırma eğilimine girdi. Şu an son Fed, Avrupa Merkez Bankası, hatta Japon Merkez Bankası faiz artırma döngüsünün içerisine girdi. Bu da küresel resesyon tetikleyecek bir şey. İnsanların hayatı gittikçe zorlaşacak. Yani alım gücünün düştüğü, enflasyonun arttığı, faizlerin yüksek kaldığı bir denklemin içerisine maalesef sürükleniyoruz. Tabii faizlerin yüksek olmasının bir sebebi de küresel borçluluk oranı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda mesela 2003'ten beri en yüksek faiz oranlarına çıktı Amerikan tahvilleri. 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl, 30 yıllıkların hepsinde. Mesela 10 yıllıklar şu anda 5.27 civarını falan gördü bugün sabah ben baktığımda. Bu inanılmaz yüksek bir rakam. Çünkü Amerika'nın 40 trilyon doları geçmiş bir borcu var ve borcu tahvillerle çevirmek zorunda ve çok yüksek fiyattan artık çevirmeye başlamak zorunda kaldı. Bu da Amerikan ekonomisi ve Amerika'nın borcunu sürdürebilirliği ilgili soru işaretleri oluşturuyor. Bu sefer daha tahvillere talep azalıyor. O talep azaldıkça faizler artıyor. Bir yandan da Merkez Bankası, Fed'in faiz artırma baskısı onun üzerine artıyor. Trump ise seçimlere gidiyor. Fed'in aslında faiz indirmesini istiyor ama ekonomik gerçeklik çok başka. Özellikle İran savaşını başlatarak aslında kendi ekonomisine o kadar büyük bir zarar vermiş durumda ki Trump. Yani şu anda Amerikan hazinesi yılda 1,5 trilyona yakın neredeyse faiz ödemesi yapar duruma geldi. Bütçe açıkları bunun çok daha ötesinde. Dolayısıyla böyle bir kısır döngünün içerisine girdi dünya. Bu tabii sadece Amerika için de değil. Mesela Japonya'ya baktığımızda, Avrupa Birliği'nin bileşenlerine baktığımızda, İngiltere'ye baktığımızda hepsinin çok ciddi yüksek borçluluk oranları olduğunu görürüz. Türkiye işi ayrıştıran şey bu. Türkiye'nin kamu maliyesi çok son yıllarda iyi yönetildi ve Türkiye'nin kamu borçluluğu gerçekten çok düşük.
1: Hane halkı da öyle yani.
0: Hane halkı borçluluk oranı. Ya orada mortgage sisteminin bizde çok yaygın olmamasının getirdiği bir denklemle evet. De bu oluşuyor ama kamu maliyesi disiplini çok güçlü. Biz evet maalesef hala enflasyondan dolayı yüksek faiz ödüyoruz. Bu bütçede yük yapmaya başladı ama buna rağmen borçluluk oranlarımız Amerika ve şeritten Avrupa veya Japonya'ya göre neredeyse yarı yarıya düşük oranda. Bu bizi avantajlı kılıyor. Ama tabii Türkiye açısından da farklı zorluklar var. Bir defa hem kuzey hattımızda hem güneydoğu hattımızda iki büyük savaşın olması, bizim ihracat pazarlarımızın zarar görmesi, enerji maliyetlerinin inanılmaz derecede yükselmiş olması Türk ekonomisini ciddi anlamda sarsıyor. Dolayısıyla tam da enflasyonu düşürmeye çalıştığımız bir dönemde küresel enflasyonun oluşması, faizlerin yeniden yükselmeye başlaması da bizim açımızdan tabii handikap oluşturacak bir unsur. Türkiye'de de tabii seçim atmosferi artık yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacak. Bu ayrı bir meydan okuma. Tüm bunlar yaşanırken işte bu fon meselesinin gündeme gelmiş olması, burada çeşitli kuruluşların istismar ederek sistemi dolandırıcılığa varan işlemlerin içerisine girmesi ve yüz binlerce insanın mağdur olması piyasalardaki güveni de ciddi anlamda sarsan etkiler yaratıyor. İşte hem bu küresel etkiler hem yerel etkilerin tabii ekonomide ciddi maliyetleri söz konusu olacak gibi görünüyor Kutlan.
1: Yani hocam maalesef ya bu fon meselesine ilişkin aslında söylenecek çok bir şey yok. Hani sözün bittiği yer diyebileceğimiz bir hadise. Binlerce hem mağduru hem de aslında suçlusu da evet. Diyebileceğimiz bir yaklaşım söz konusu burada. Çünkü bir anlamda dolandırmaya gidenin
0: dolandırıldığı bir durumda var.
1: Evet. Bir kısmı için söylüyoruz bunu. Yani bu artık hani bu Türkiye'de 2026 Türkiye'sinde görmeye en son isteyeceğimiz tablolardan birisi
0: yani
1: maalesef.
0: İşte insanların fazla para kazanma hırsının istismarıyla da ilgili bir şey bu. Açgözlülük.
1: Maalesef
0: işte
1: enflasyonist
0: getirisi,
1: ortamlar da bunu
0: yüksek getirisi
1: dayatıyor.
0: Olan riskli ürünlere gidip yatırım yapıyorsun. Doğru zamanda çıkarsan kar ediyorsun ama çıkamayınca işte dolandırılmış oluyorsun. Aslında Ponzi sistemine benzer sistemlere dönüşüyor. Tabii burada denetlemekle sorumlu olan, regülasyon yapan kurumların da ciddi anlamda sorumluluğu var. Bunların hepsinin ciddi anlamda elden geçirilmesi, gerekirse yargılanması, burada ciddi bir menfaat elde edilmiş durumda. O menfaati elde edenlerden bu menfaatlerin geri alınarak mağdur olanların mağduriyetlerinin mümkün mertebe giderilmesi sürecinde vergi mükelleflerinin sırtına yüklenmemesi gerekliliği önemli. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün şu an itibariyle zannedersem ilgili düzenleyici regülatör kurumlarla ve diğer yetkililerle toplantı yapıyor. O toplantının sonucunda işte önemli kararlar alması muhtemel olabilir. Türkiye'de ivedilikle piyasalarda ve reel ekonomide güvenin yeniden temini gerekiyor. Çünkü küresel bir ekonomik krizin olma ihtimalinin de güçlendiği bir dönemde Türkiye'nin daha ayaklarının yere basması ve ekonomik açıdan, finansal piyasalar açıdan kendini güçlendirmesi gerekir.
1: Yani hocam siz söylediniz zaten ben burada hani böyle çok rasyonel analizlerden değil özellikle Türkiye'ye dair umutları benim kendi en azından baktığım Türkiye'ye dair umutlara dahi çok büyük darbe vurmuş bir hadise oldu. Ki bunun dışarısını hesaba katmıyorum. Buradan dönüp hocam aslında şuraya da bakmak lazım hakikaten Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada olması. İşte bugün 70 belki 80-90 milyonluk işte İran'ın yıllardır yaptırımlar altında olması. Evet. İşte ABD'nin Irak'ı işgali, süredik iç savaş süreci, sonra Ukrayna'nın böyle olması, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Ermenistan'ın Karabağ işgali ve Azerbaycan'ın
0: Evet.
1: son dönemde alması gibi. İşte Gürcistan'a yönelik Rusya müdahalesi. Yunanlarla zaten yaşadığımız tarihsel bir hadise var. Tüm böyle 20 yıllık hikayeye baktığımız zaman aslında hani hep böyle bir harita var ya, Türkiye'nin etrafında
0: Ateş
1: ateş çemberi var. Türkiye böyle ortada şey gibi.
0: Maalesef.
1: Ama Türkiye tabii bunların hepsini etkileniyor. Yani şöyle düşünün, ben mesela az önce siz konuşurken düşündüm. Mesela Irak bugün 50 milyona yaklaşan bir nüfusu var. Irak eğer 2003'teki işgale uğramayıp orada milyarlarca dolarını kaybetmeseydi çok daha müreffeh ve zengin bir ülke haline gelecekti. Bu kadar büyük bir çatışma
0: Tabii.
1: yaşamasaydı. Suriye keza iç savaş yaşamasa onlar da bugün muhtemelen 30 milyonun üzerinde bir nüfusla Türkiye'nin en büyük ihracat
0: Tabii en
1: pazarlarından
0: az
1: birisi
0: 5
1: haline
0: katı ihracat
1: gelecekti.
0: yapıyor olacaktık bu ülkede.
1: Yani işte
0: İran'da
1: bu,
0: dahil.
1: buna İran'a katabiliriz, atıyorum Gürcistan'a katabiliriz. Yani buradan şuraya gelmek
0: Mısır keza
1: istiyorum.
0: aynı şekilde.
1: Keza öyle. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Aslında Türkiye'nin bölgesel, yani Hakan Fidan'ın da sürekli üzerine durduğu o bölgesel okumayı yapma ve bölgede güçlü bir ekonomik bağlantı kurma, işte yolları, işte Hicaz demir yoludur, atıyorum Hürmüz'den kesintiye uğrayan
0: Evet.
1: enerjinin Suriye veya Türkiye üzerinden gönderilmesi gibi birçok ekonomik yatırım projelerinin olması aslında yeni döneme dair beni umutlandıran şeylerden birisi. Çünkü şunu görebiliyoruz hocam. Refah toplumunu arttırmayan, toplumun refahını arttırmadıkça, onun eğitim seviyesini yükseltmedikçe iç savaşlar, iç krizler, devletin çok daha kolay etkilenebilmesi gibi hadiseler çok daha önümüze geliyor. Bu yüzden şuraya gelmiş olalım. Türkiye'nin güçlü olmaya ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Yani bu fon krizinden dolayı böyle pozitif konuşmak maalesef pek mümkün değil ama Türkiye'nin gerçekten bu içerideki artık bu şımarıklıklarını bitirmesi gerekiyor.
0: Yani
1: Yani
0: şu kesinlikle doğru. Az önce sen bir fotoğraf ortaya koydun. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi ve Türkiye İstikrar Adası. Çok büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldı ama bir şekilde hep ayakta kaldı. O badireleri atlatmayı başardı.
1: Bu arada Kıbrıs,
0: evet.
1: İsrail
0: Tabii
1: tarafına da
0: tabii
1: hiç
0: ya,
1: girmedik yani.
0: yani her
1: Yunanlarla
0: Türkiye etrafındaki
1: yaşadığımız
0: her dosya
1: Kardak krizi
0: benzer
1: falan.
0: bir şekilde. İşte İbn Haldun dediği gibi coğrafya kaderdir. Bu kaderi yaşamak zorundayız ve seni hani devirmeyen yumruklar seni güçlendirir diye bir söz var ya, yani
1: Evet.
0: öyle bakmak lazım. Türkiye bu kadar büyük meydan okumalarla yüzleşince buna yönelik kabiliyetler de geliştiriyor. Yani Türk savunma sanayinin bu kadar güçlü olmasının sebebi terör örgütleriyle ve bölgesindeki istikrarsız devlet dışı aktörlerle içine girdiği güç mücadeleleri, ardından Ermenistan, işte Libya'da içerisine girdiği mücadeleler. Bunların hepsi Türkiye'nin askeri açıdan mesela çok ciddi anlamda bir yere taşıdı. İşte Türkiye bu şekilde değerlendirmeli. Ekonomik açıdan da kırılganlıkları varsa Türkiye'ye yönelik saldırıları, dışarıdaki etkenler, yani yakın coğrafyadaki ihracat pazarlarının zayıflaması, senin farklı ihracat alanlarına, pazarlarına açılman gerekliliği, tüm dünyaya ürün satabilecek kadar katma değeri yüksek nitelikli son teknoloji ürünler üretmen gerektiğini seni zorluyor. Bunları adapte olursak aslında Türkiye çok daha büyük bir güce de dönüşebilir. Bu handikapları, bu krizleri fırsata Türkiye'nin çevirmesi gerekiyor. Tabii zor bir coğrafyadasın ve bu coğrafya değişmeyecek ve çevrendeki aslında güç mücadeleleri artarak da devam edecek. Belki de yayılacak. Ya yani tüm dünyaya yayılma istidadı gösteren büyük çatışmalar var. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı her an kıta Avrupa'sını içine çekebilir. Belki Tayvan merkezli Çin'le farklı mücadeleler yaşanır. ABD-Çin arasındaki ilişkilerin doğası daha sertleşebilir ve birçok Çin'in Japonya ile Güney Kore ile ilişkilerinin doğası değişebilir. Pakistan, Hindistan benzer bir denklem içerisinde. Küresel düzenin çatırdadığı, yeni bir düzenin inşa edilemediği bir geçiş dönemin içerisindeyiz. Gücün, güçlü olanın çok haklı olduğu, istediğini yaptırabildiği bir dönemin içerisinde yaşıyoruz. Değerlerin, normların aşındığı farklı bir dünya var. Dolayısıyla bu yeni dünyanın gerçekliğine adapte olmak zorundasın. Adapte olanlar kazanır. Olamayanlar, kendi kırılganlıklarını artıranlar, iç çekişme yaşayanlar zayıflayacak ve bu yeni dönemin kaybedenleri tarafında yer alacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde büyük bir fırsat var ama aynı zamanda tehditler ve meydan okumalar var. Fırsatları değerlendirip tehdit ve meydan okumaları da bertaraf etmemiz gereken bir dönemin içerisindeyiz.
1: Hocam peki buralardan dönüp tekrar malum hadiseye geleceğiz. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlatıp bitiremediği bir savaş söz
0: Evet.
1: konusu. Donald Trump'ın yine böyle gerçek dışı açıklamaları var. Çok yakın zamanda savaşı bitireceğiz. Onlar anlaşmaya gelecekler vesaire.

0: dayanabilecek. Burada bir yıpratma savaşına dönüştü bu. Askeri olarak bir defa İran'ın asimetrik kabiliyetlerini Amerika bertaraf edemedi ve istediği başarıyı alamadı. Ekonomik açıdan şimdi İran'ın en zayıf olduğu alandan İran'ı sıkıştırmaya çalışıyor. İran'ı çok ciddi anlamda dünyadan izole etmeye, ona yönelik yaptırımları sertleştirmeye çalışıyor. Ama bunun da işte bedeli var. Az önce küresel ekonomik krizden bahsettik. Amerika'ya etkisinden bahsettik. Amerika'daki yükselen faizler ve bütçe yükünden bahsettik. Yaklaşan seçimlerden bahsettik. Trump şu anda hiçbir Amerikan başkanı olmadığı kadar düşük bir destek oranına sahip. Muhtemelen şu anki anketler bu şekilde tezahür ederse Demokratlar senatoyu ve temsil meclisini büyük oranda kazanma ihtimalleri söz konusu. Bu Trump'ı topal ördek konumuna getirir ve son 2 yılda etkisini çok zayıflatmış bir başkana dönüşebilir. Yani Trump da kendi içinde ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Bunun farkında. Dolayısıyla İran'ı bir şekilde sıkıştırıp kendi lehine en azından karşı tarafa taviz verdirerek sonuç almaya çalışıyor. Bir yandan da Siyonistler var. Siyonistlerin Trump üzerindeki etki gücü ve karalama mekanizmasındaki etkisi var. O İsrail'in seçim döneminde var. Netanyahu'ya artık destek vermeyen bir Trump var ama ne yapacağını da tam bilmiyor. Adeta böyle onurlu bir çıkış arıyor ama bunu bulamıyor. Ama İran da hakikaten zor durumda. Yani hiç olmadığı kadar yaptırım altında. Petrol satamıyor. Kendi içerisinde toplumsal açıdan evet savaş boyunca belli bir bütünlük muhafaza etti ama şimdi yeniden rejime yönelik meydan okumaların artacağı bir dönemin içerisine giriyoruz. Rejim yeknesak bütünlük oluşturamıyor. Kendi içerisinde siyasi kanat özellikle işte Arakçı ve Dışişleri Bakanı vesaire gibi isimlerin daha bir anlaşma yapmaya meyilli olduğunu, devrim muhafızların daha güçlü bir şekilde çatışmanın devam etmesi ve mücadelenin devam etmesi yönünde eğilim gösterdiğini görüyoruz. Pezeşkiyan başta olmak üzere Cumhurbaşkanı'na yönelik devrim muhafızlarına ait medyanın ciddi kampanyaları var. Dolayısıyla her iki ülkenin de yine İsrail'in de buna denkleme dahil edebiliriz. Kendi içinde artıları, eksileri, zayıflıkları, kırılganlıkları, güçlü yanları var. Ama dünyaya da büyük bir bedel ödetiyorlar. Hem kendileri zarar görüyor ama geriye kalan dünyaya da bedel ödeten bir durumdalar. Burada tabii İsrail ve Amerika'daki seçimler bence belirleyici olacak. Yani o zamana kadar muhtemelen mevcut durumun devam edeceği, seçimden sonra ise ne sonuçların da etkisiyle ya İran'a yönelik çok güçlü bir yeniden askeri harekatın başlaması ya da taviz vererek bir anlaşmanın yapılması muhtemel diye görüyorum. Bunu tabii seçim sonuçları verecek. Yani Netanyahu yeniden kazanırsa ve güçlü bir şekilde iktidarını muhafaza ederse İran'a yönelik bir yeni saldırı olma ihtimali çok daha güçlü görünüyor. Ama Netanyahu kaybeder de dağılımlı bir iktidar orada oluşursa İran konusunda İsrail'in de geri adım atma ve Trump üzerindeki baskıyı da bitirmeleri muhtemel olacak. Yine Trump'ın Amerika'da alacağı sonuçlar da önemli. Ama öyle veya böyle İran meselesi seçim sonrasında artık kapatılmak zorunda. Yoksa dünyanın artık bunu kaldırması hiçbir şekilde mümkün görünmüyor.
1: Evet. Hocam bir de sonuçta Birleşmiş Milletler'de de bugün de aslında biz Suriye ile ilgili önemli toplantılara katıldık. Orada Ahmet Çalan'ın yine temasları oldu. BM'de'ye
0: Evet.
1: hitap etti. Orada yine bence önemli bir mesaj verdi. Özellikle Suriye'nin BM'de temsil edilmesi adına da bence önemliydi. Bu anlamda da özellikle şey oldu biliyorsunuz. Netanyahu ile direkt Ahmet Şer arasında karşılıklı bir atışmaya dönüştü. Hatta Netanyahu işte normalde Golani derdi Ahmet Şer'e ama şimdi Bayşara diyerek
0: Evet, sen böyle
1: orada
0: kullandın.
1: hem Golan'ın yıllardır işte İsrail'e ait olduğuna vesaire gibi bir iddiada bulundu ama ismini dahi bu şekilde telaffuz etmiş. Sonra Suriye tarafından yapılan açıklamalar Ahmet Şaran'ın tabii ki haklı olduğunu ortaya koyuyor. Hatta burada bir iddiada bulunacaksa yüzyıllarca o toprakları da Türk hükümdarlar yönetti. Eğer öyle bakılacaksa bu da başka bir perspektif olur. Siz bu şeye ne diyorsunuz? Yani giderek aslında Ahmet Şaran'a İsrail'in dahi cevap vermek zorunda kaldı. Konuşmak durumunda kaldı. Suriye lideri haline geliyor
0: Ya tabii
1: uluslararası
0: uluslararası
1: anlamda.
0: meşruiyeti her geçen gün daha da artıyor. Uluslararası yaptırımların hem devletler bazında hem kurumlar nezdinde pratik bazı uygulamalar hala devam etse de kaldırılmış olması önemliydi. Suriye'nin bir devlet olarak yeniden tarih sahnesine döndüğü, bunun da siyasal

0: lideri, meşru lideri olarak Ahmet El Şaran'ın dünya tarafından, uluslararası kurumlar tarafından kabul edilmesi çok kıymetli, çok değerli. Türkiye zaten başından beri aslında bunu yapmaya çalışıyordu ve bu konuda bence artık çok ciddi bir mesafe alınmış oldu. Son Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde de mevcut durum İsrail'in de artık kabullenmek zorunda olduğu bir gerçeğe dönüştü. Bu açıdan olumlu diye düşünüyorum.
1: Hocam teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ederim.
1: Farkında
0: Haftaya
1: olmadan
0: yine
1: süremizi doldurduk.
0: Görüşmek üzere diyelim.
1: Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Küreselliğiniz biter.
2: Küresel analiz.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Turgut Özakman'ın Türk tiyatrosunda toplumcu gerçekçi geleneğin en olgun örneklerinden biri olarak kabul edilen Ocak adlı oyunundan söz edeceğiz. Yoksullukla mücadele eden bir işçi ailesinin hayata tutunma çabasını ve iç çatışmalarını ele alan eser, 1960'lı yılların Türkiye'sindeki ekonomik zorlukları, toplumsal değişimin aile yapısı üzerindeki etkilerini ve bireylerin hayalleriyle gerçekler arasında sıkışıp kalışını sahneler. Oyunun merkezinde yer alan Tarık Bey, eski bir esnaf olarak ailesini geçindirmekte zorlansa da geleneksel otoritesini korumaya çalışır. Anne karakteri olan Safiye ise evi ayakta tutan, çocukları arasındaki bağları koruyan ve evdeki ocağın sürekli tütmesi için fedakarlık yapan birleştirici bir figür olarak öne çıkar. Yazar bu iki karakter ve çocukları üzerinden bir dönemin sosyoekonomik panoramasını da çizer. Oyunun temel metaforu olan ocak sadece yemek pişirilen veya evi ısıtan bir yer değil, aynı zamanda aile birliğini, sıcaklığı, umudu ve yaşam mücadelesinde simgeler. Ailenin her bir ferdi bu ocak etrafında kendi hayallerinin peşinden koşar. Kimi zengin olma hayalleri kurarken, kimi de sanatsal ideallerinin peşindedir. Ancak dış dünyanın acımasız ekonomik ve sosyal gerçekleri bu hayallerin her birinin her seferinde paramparça olmasına yol açar. Turgut Özakman dramatik yapıyı kurarken durum komedisi unsurlarını ve hüzünlü anları büyük bir ustalıkla harmanlamıştır. Karakterlerin birbirleriyle olan çatışmaları aslında sistemin getirdiği çaresizliğin evin içine de yansımasından ibarettir. Ocak tüm zorluklara ve sarsıntılara rağmen aile bağlarının, sevginin ve birlikte mücadele etme azminin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Türk tiyatro literatürünün klasikleri arasında yer alan unutulmaz bir eserdir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Kültür Otağı, Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik

0: Yönetmenimiz Sefa Aktan, hepinizi Kök Otağı'nın yeni bölümünden sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta yine çok güzel bir programla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Artık konuğumu tanıdınız. Üçüncü haftamız olacak
1: üçüncü haftamız olacak bu hafta.
0: Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz Hocam yine stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetiniz için çok mutluyum.
0: Biz teşekkür ederiz. Böyle çok güzel bir seri programlar yapmış olduk hocam. Sizinle çok güzel bir anı olacak bu
1: İnşallah.
0: Bizim kişisel tarihimizde de TRT tarihinde de.
1: Teşekkür ederim. Ben de inanıyorum.
0: Hocam şimdi son programlarımızda Bozkurt'un izini sürdük biz programlar boyunca. Önce gerçek hayattaki kurttan söz ettik. Onun doğadaki o muhteşem varlığından, akıl almaz davranış biçimlerinden bize bahsetmiştiniz. Sonra onun türeyiş anlatılarındaki rolünden söz ettik. Özellikle Türk anlatılarındaki o yol gösterici işlevinden. Bugün biraz oradan çıkarıyoruz kurdu anlatılardaki yerinden. Çünkü sadece anlatılarda yok kurt. Gerçek hayatta da bir işlevi var. Çok da ilginç işlevleri var. Onlardan bahsedelim istiyoruz. Halk inanışlarında, işte bu korunmalarda, şifa uygulamalarında kurdun zannettiğimizden, belki hiç bilmediğimiz tarafları olduğunu, zannettiğimizden çok olduğunu ve bilmediğimiz tarafları olduğunu sizinle birlikte konuşacağız. İsterseniz şöyle bir genel çerçeveyle başlayalım hocam.
1: Tabii.
0: Şimdi ben yani Türk halk inanışlarında kurt, evet, çok önemli bir yere sahip. Ama bu mitolojik anlatılarda iki haftadır neredeyse konuştuğumuz durumu, işte o koruyucu, yol gösterici, kurtarıcı işlevlerini, acaba halk inanışlarındaki görüntüsüyle de bir örtüştürebilir miyiz? Nasıl ortaya çıkıyor? Bunu nasıl isimlendirebiliriz?
1: Aslında kesinlikle bağdaşan bir durum. Kurt isminin zaten gurdan veya kürden kaynaklandığını ve bir kurtarıcı, kurtarmak, kurtulmak anlamından ortaya çıktığını etimolojik olarak söyleyen bilim adamları var. Evet. Ben ilgi alanım olduğu için söylüyorum bunu. İşte bu kurtuluş, 10 yaşındaki bir çocuğun eli ve ayağı kesildikten sonra bataklığa bırakılıp bir kurt tarafından kurtarılması, hayata döndürülmesi. Öyle olunca kurdun bir kurtarıcı özelliği var. Bu özelliği kurdun diğer vücutla ilgili yapılarında da değerlendirerek aynı sistem üzerinden halk kültürüne de bağdaştığını görüyoruz ki bunu ister atasözleri olsun, ister inanışlar olsun, tedavi amaçlı olsun veya kurt baba türbeleri ve kurt babalar var. Onların fonksiyonları üzerinden olsun. Hepsine baktığımız zaman burada kurdun yine gücünün, kuvvetinin, koruyuculuğunun, desteğinin var olduğunu görüyoruz. Hepsinin kaynağını o geçmişteki bu türeyişten kaynaklanan bir devamlılık olarak değerlendirmek tabii ki mümkün burada.
0: Evet, yani mitolojiden halk inanışına bir devamlılık.
1: Evet, devamlılık
0: var. Mitoloji diyoruz ki artık çağımızdan çekildi. Mitoloji yok belki, hani devrini tamamlamış bir tür. Ama öyle bir yerlere mesken tutuyor ki kendine. İşte inanışlarda bir bakıyoruz, biraz altını kazıyoruz. O mitolojik inanış, mitolojik anlatı o inanışın altından çıkıveriyor. Bu anlamda da işte o bereket, şifa gibi uygulamalar bu mitolojik anlatıların aslında kaybolmadığını kurt özelliğinde
1: zaten
0: görüyoruz.
1: İnanışların veya halk kültürünün kaybolması demek insanın kendisini çırılçıplak, evet, ortada tek başına yalnız hissetmesi demektir. Çağımız ne kadar robotlaşmaya, mekanikleşmeye, elektronik sisteme geçse de insanın kendisine tutunacak bir dalı, bir takım inanışların mutlaka bulunması gerekiyor. Biz gençlerimiz bunlardan uzak da desek bu sefer kendi aralarında farklı farklı bir takım inanışların ortaya çıktığını, türediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlardan uzaklaşmak mümkün değil. Daha sonra kulak dolgunluğuyla atadan dededen gelen bu şeylere bir şekilde, evet, kabullenerek, işlerini alarak devamını sağlıyorlar. Yoksa binlerce yıldır bir kültürün, herhangi bir millete ait, sadece bizim milletimiz için değil, Türk milleti için değil, bunların devam ettiğini görmek zaten mümkün olmazdı.
0: Evet, evet hocam. Şimdi programın başında ben biraz bir dinleyicilerimize hissettirmeye çalıştım ama şimdi biraz daha açarak gidelim. Çünkü çok ilginç şeyler var. Bir an önce o konulara girelim istiyorum. Şimdi kurdun çeşitli böyle organları, işte dişi, tırnağı, derisi, tüyü, kılı vesaire, bunlardan korunma pratikleri elde ediliyor. Anadolu'nun pek çok yerinde biz böyle zaman zaman derleme gezilerine çıkıyoruz. Hala bunların yaşadığını görüyoruz. Türk dünyasında da bunun çok ciddi, evet, uygulamaları var. Biraz bu kurdun kendisinden aslında korkulduğu halde, yani öyle ya da böyle yırtıcı bir hayvan. Siz ne demiştiniz hocam? Onu nasıl tanımlıyorduk?
1: Üstün yırtıcı
0: gruptan bir hayvan. Dolayısıyla hani bu kadar korktuğumuz halde korunmak için onun üzerindeki işte o organlarından, dişinden, tırnağından faydalanmamız da biraz böyle paradoksal bir şeymiş gibi duruyor ama

0: Bunu nasıl izah edebiliriz?
1: Tabii hep söyledik, kurdun biyolojik olarak özellikleri vardı. Bu biyolojik özellikleri zaten onun hem bizim için bir sembol olarak alınmasını sağladı, hem de halkın gözünde de bunların hepsi kişilerin üzerine birer simge olarak geldi. Bir takım ilkel toplumlarda hayvanların totem olarak, tanrı olarak kullanılması söz konusu. Çünkü hani onlar bu gücün veya o özelliklerin kendilerinde olmalarını istiyorlar. Bizde totem değil, bir sembol ama sembolik de özenilen şeyleri var. Dolayısıyla kurdun bu şimdiye kadar anlattığımız bütün özellikleri, kurdun bir takım kendisine ait materyallerin insanın üzerinde taşınmasıyla da kendilerine geçeceğinin düşüncesi tabii olarak ortaya çıkıyor. Sizin söylediğiniz gibi kurdun postu olabilir, pençesi olabilir, ayağı olabilir, aşık kemikleri olabilir, tüyleri olabilir, kurutulmuş göz olabilir, kurdun yüzüğü olabilir, kurdun kılı olabilir, kurdun kanı olabilir. Bütün bunların hepsini dişlerini kolye olarak takıldığını zaten günümüzde bile özel yerlerde var. Bende de var, kolye olarak yapılmış hali hediye olarak geldi. Bütün bunların hepsinin olduğunu görüyoruz. Üstelik bunun sadece Türkiye için olduğunu düşünmek de çok yanlış. Kırgızistan'dan başlıyorsunuz, Kakasya'ya, Tuva'ya, Balkanlara, Gagavuzya'ya kadar Türk coğrafyasının, Türk'ün olduğu her yerde aynı inanışların aynı şekilde ve bu materyallerle beraber sağlandığını görüyoruz. Nazar bozmada, hastalıklarda, koruyuculukta, cesarette kullanıldığını görüyoruz. Buna ait somut örnekler de oldukça yaygın. Mesela bunlardan kurdun dişine veya aşık kemiğine üzerinde taşımak, kötü gözleri uzaklaştırmak, kötü enerjileri uzaklaştırmak, nazara karşı korunmak veya gücün taşınması gibi. Ya da cebinde kurda ait herhangi bir materyalin, yüzüğün, kurutulmuş bir gözün, kemiğin, dişin, bir erkeğin cebinde taşınmasıyla gece yola çıkan bir kişinin kendisinin bütün kötülüklerden korunacağına, kendisine kötülüklerin gelmeyeceğine düşünmesi, cesaret sahibi olması gibi. Bunlar birer somut örnek. Ya da çocuğun kurta ait bir ince kalın burun deliğinden küçük bir yer açıp geçirilerek oradan tutulması, o çocuğun ileride cesur, korkmayan, güçlü kuvvetli, toplum tarafından sevilen bir kahraman olacağına inanılması gibi bir takım şeyler var. Bebek doğduğu zaman mesela kız çocuklar ceylan derisine, erkek bebekler kurt
0: Kurt
1: postuna
0: derisi.
1: beleniyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Mesela bize bir takım gelen örneklerden, araştırdıklarımızdan çok ilginç, Anadolu'da daha az olan ama kurdun yine böyle cesaret ve destek olarak kullanıldığı yerden bir tanesi Hakkari. Orada da kurtla ilgili çok inanışlar var. Mesela ilk gerdek gecesinde erkeğin güçsüz olması istenmiyorsa, cesaret kazanması isteniyorsa yatağa kurt postu seriliyor. Veya gelin parmaklarına bazen damadında kurt kanı sürülüyor. Sonra bu kurt kanı kına gibi erkekle parmaklarını ellerine çaprazlıyorlar. Ondan sonra bu onların bir ömür boyu hem mutlu olacaklarını hem başarılı olacaklarını, evliliklerin güzel geçeceğine dair bir işaret yerine geçiyor. Ya da bir halk arasında sevilen, iyi uğur getirilmesi istenen bir eve kısmet gelsin diye beklenen bir kızın kapısına, ya da kadınlar kendisini beğensin, kızlar beğensinler, en iyisiyle evlensin diye bir delikanlının evinin kapısına kurdun kanı sürülüyor. Mesela bunun tam tersine de eğer istenmiyorsa, işte mutlulukları bozulsun, yuvası dağılsın, erkek iktidarsız olsun, ailede sıkıntı ortaya çıksın deniyorsa, o zaman da gece kapısına halk arasında hınzır diye bahsedilen domuz kanı
0: Domuz kanı
1: sürülüyor.
0: sürülüyor,
1: Dolayısıyla kurdun kanı da dahil olmak üzere çok yaygın olarak kullanılıyor bunlar.
0: Tabii burada şey de var hocam, yani biz totem olmadığını zaten programlarımız boyunca söyledik ama çok bizim için sembolik bir hayvan. Oradaki temel düşünce işte o kurdun gücünün taşıyan kişiye parça yoluyla aktarılması.
1: Aynen
0: Çünkü
1: öyle.
0: orada bütüne ait gücün parçaya da sirayet ettiğine dair bir inanış var. Dişi, tırnağı, postu her neyse. Güçlü bir hayvan olunca da tabii ki koruyucu nesneye dönüşüyor, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Orada tabii şey de, hani sorunun içinde aslında onu sordum. Korkuyla karışık saygının olması, biraz çekinme ama biraz da onu yanında tutma, kendini daha iyi, güvende hissetme, işte hayatın geçiş dönemlerinde ondan bir parça bulundurma, insana kendini iyi de hissettiriyor, güçlü bir
1: Tabii ki.
0: hayvan olduğu
1: Kesinlikle
0: için.
1: dediğiniz doğru. Korkulurken veya kendilerine zarar gelmesinin istenmediği durumlarda da zaten kurt isminden ziyade başka isimler kullanılıyor. Buna da örtmece deniyor. Bilim dünyasında da şövenizm olarak geçen bir deyim bu.
0: Tabu sözcükler aslında.
1: Tabu sözcükler.
0: Evet.
1: Çok da değişik şeyler var aslında kullanılan. Bu sadece Anadolu için yine geçerli değil. Türk dünyasının her evet. tarafında bu kurt isminin, bozkurt isminin, börü isminin kullanılmadı ama yerine başka isimlerin kullanıldığını biliyoruz ki bunlardan mesela dik kulak, dağda gezen, uzun evet. kuyruk, gök gözlü, ağzı kara, canavar, evet. tukmak veya tokmak, böcü, dağ ağzı, hayırsız hı hı. ya da Alevi topluluklarımızda, Türk topluluklarımızda söylenen deyip Hazreti Ali'nin köpeği tarzında da ifadeler var. Ama bunlar kurdun hem o değerli kutlu adını anmamak hem de onlardan gelecek olan zarar kendilerine gelmesin. Onlarla karşılaşmayalım. Onların kötü taraflarına denk gelmeyelim diye kötüyü çağırma halk arasında böyle bir şey evet. vardır biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Anma ve çağırma diye.
0: Tabii.
1: İyi an, iyi çağır. Kurdu sürekli zaman güzel taraflarına hı hı. ama kötü şeyler olmasın derdiniz. Bu isimlerle anılıp kendilerinden uzak kalması istendiği zaman bunlar kullanılıyor.
0: Gagavuzlarda da hocam gri yeleli ya da kuyruklu ismiyle
1: kuyruklu,
0: çağrılıyor.
1: Kuyruklu gri yeleli. Kurtlar. Aynen
0: evet.
1: öyle. Aynen öyle.
0: Onlar da tabii çok bizimle akraba toplulukları olduğu için çok
1: onlarda
0: benzer şeyler.
1: Onlarda bir de kurt bayramı var biliyorsunuz
0: tabii,
1: Şubat'ta.
0: Tabii. Şubat'ta yapıyorlar. Evet. Onlar için de kurt bayraklarında da zaten kurt
1: bayraklarında da var. Evet.
0: var. Dolayısıyla çok önemli gagavuzlar için kurt. Şimdi hocam tabii bizim kurtlu olan yani kurda bu şekilde yaklaşıyor olmamızın hem korkulan bir hayvan ama işte gücünden istifade etmek istiyoruz hem de mübarek bir hayvan bizim için. Mesela Dede Korkut hikayelerinde Salur Kazan diyor ki kurt yüzü mübarek olur.
1: Aynen öyle evet.
0: O da çok aslında ilgi çekici bir yaklaşım. Kurdun yüzünün mübarek olması hani İslami literatür bize mübarek dedirtiyor ama onun uğurlu olduğuna, yol gösterici olduğuna, bizi zorluktan Oğuz'un müşkülünü hallettiğine dair bir şeye de götürüyor. Böyle arkaik bir bilgiye de götürüyor.
1: Bunlar da zaten var. Mesela şoförler yolda giderken eğer yanlarından bir kurt ya da önlerinden bir kurt geçerse yolculukları güzel geçecek demektir.
0: Evet.
1: Yola çıkan birisi bir kurt görürse hı hı. işi hallolacak ve iyi hallolacak manasına gelir. Ya da geçen veya daha önceki konuşmamızda bahsetmiştik. Bizim Kurtuluş İstiklal Harbimizde, milli mücadelemizde gece ordumuzun önünden kurdun geçtiği zaman
0: evet.
1: Komutanlarımızdan bir tanesinin evet biz muvaffak olacağız önümüzden bir kurt geçti demesi. Hı hı. Bunun örnekleri. Kurdu görmek şans,
0: evet.
1: uğur, güzel haber, muştulu haber manasına
0: evet.
1: geliyor.
0: Evet. Şimdi kurdu görüp böyle muştulu bir haber alıp onun rehberliğinde yolculuk eden Oğuz Kağan'ı anmayalım mı hocam hemen bu noktada?
1: Analım.
0: Hemen bir Oğuz Kağan şarkısı dinleyelim
1: İnşallah.
0: Mi?
1: İnşallah.
0: Can Aydoğan seslendirecek, Oğuz Kağan diyecek. Hep birlikte dinliyoruz. Gökten aşağı.

kral, beli börü, omu samur, yüreği koral. 40 günde atlandı, temir baldu tuttu, kıyantığın başını tek hamlede yuttu. Ne süt istedi, ne uyku, ne duruş, Tengri'den geldi o kutlu vuruş.

0: Evet, çok güzel bir şarkı dinledik
1: Çok
0: hocam. Ben ilk kez dinledim ve gerçekten bir anda böyle bir Oğuz Kağan'ın
1: farklı
0: yaşadığı
1: coğrafyaya
0: döneme yolculuk ettik.
1: gidiyorsunuz.
0: Evet, çok başarılıydı gerçekten. Teşekkür ederiz yapımcılarımıza. Çok güzel bir şarkı seçmişler bizim için. Hocam şimdi biraz önce aslında biraz değindik ama bu konuyu biraz daha açalım. Tabii siz bir hekimsiniz. Bu konu belki size sorulabilecek en doğru soru da olabilir. Halk hekimliğinde tabii kurtla ilgili bu inanışlar, uygulamalar, işte o nesneler, kurda ilişkin nesnelerin tedavide kullanılması, şifa amaçla kullanılması falan. Bunlardan nasıl söz etmek lazım? Burada yani ne oluyor da kurdun o nesnesi, dişi, tırnağı işe yarıyor, hastalığı iyileştiriyor? Niye böyle inanıyoruz biz?
1: Şimdi şöyle aslında inancın bir psikolojik tarafı var. Bu psikolojik tarafın da insanı rahatlattığı zaman immün sistem üzerine olan etkisi var. İmmün sisteminiz sizin rahatlarsa bu yapılan işlemlere inandığınız zaman kendinizi rahatlamış hissedersiniz. Hastalıklara karşı da bir şeyiniz rahatlığınızın getirdiği bir sonuç elde ediyorsunuz. Yani buradaki amaç kurdun bir takım uzuvlarının, organlarının sizin iyileşiminize direkt şifa vermesi değil. Yani doğrudan bir objektif, rasyonel bir bilim olarak değil. Burada sadece işin manevi tarafının getirdiği sizin immün sisteminize üzerine yaptığı olumlu bir etki tarzına değerlendirebiliriz. Çünkü hastalıklarda gerçekten biz bunu görüyoruz. Eğer hasta iyileşeceğine inanıyor ise, bununla ilgili kendisi telkinlerini, inançlarını kuvvetlendiriyorsa, verdiğimiz bununla ilgili destekleri de alıyorsa, çok daha kolay ayağa kalktığını görüyoruz ki, zaman zaman basında da veya işte bir takım yayınlanmış kitaplarda da manevi güç ile kanserimi yendim, manevi güç ile şunu yaptım diyerek yazanlar var. Maneviyatın immün sistemle olan bağlantısından kaynaklanıyor bu. Buradaki kurtla ilgili olan şey de aynı durumda. Halk arasında buna parpulama deniyor.
0: Parpulama,
1: Parpulama.
0: evet.
1: Çoğunlukla da kurdun pençesini veya ayaklarını bu iş için kullanıyorlar. Geçmiş dönemde hatta şu an soyadı bile şeyde var. Ülkemizde, Türkiye'de var parpurcu soyadıyla.
0: Bu işi yapan kişi yani,
1: Evet,
0: parpulama
1: geçmişte
0: işi yapan
1: ataları
0: kişi.
1: parpulama işi yaptığı için bu soyad verilmiş. Kurdun ayağını, patisini, pençesini alıyorsunuz. Hastanın neresi ağrıyorsa oraya veya sırtına okşar tarzda ufak ufak bunlardan vurarak biraz masaj gibi de oluyor belki. Ama
0: Evet.
1: gerçek anlamda kurdun iyileştirici gücünün ona geçtiğini söylemek manasında bir parpulama işlemi yapılıyor. Parpucu işlemi, parpulama işlemi adı altında ve bununla ilgili olarak da kişiler kendilerini daha iyi hissettiklerinden dolayı da toparlıyorlar. Zaten iyileşecek olan bir şey varsa kendi kendine telkin etmediyse ben iyileşeceğim diye bu yol üzerinden kendisini biraz manevi olarak
0: Evet.
1: rahatlatmış oluyor. Ama gerçek anlamda ciddi bir hastalık için böyle bir şey ne yaparsanız yapın kalkıp sadece manevi olarak kendinizi güçlendirip de hastalığı yeneceksiniz diye bir şey söylemek tabii ki akla
0: Evet.
1: aykırıdır.
0: Doğru.
1: Bunun bir gelenek tarafı var, bir işte kültür tarafı var, bir de manevi tarafı var bu şekilde.
0: Ama mesela bilimsel tedavi yöntemlerini denerken sırtımız ağrıyorsa şöyle biraz parpulatmanın da kimseye bir zararı yok
1: Hiçbir
0: hocam.
1: zararı yok, tam tersine
0: Evet.
1: sizi rahatlatacaktır
0: Evet.
1: o.
0: Bence de.
1: Mesela bizimle ilgili de ilginç, geçmiş dönemde ebeler, doğum yaptıran ebeler başlarına kurt kafası geçirirlermiş. Onun gücü ebeye geçsin doğum
0: Evet.
1: yaptırırken.
0: Ha, çok ilginç. Bunu duymamıştım hocam.
1: Evet, bu da çok ilginç.
0: Ben de şunu ekleyeyim o zaman tam bu bağlamda hocam. Ömrü uzun olmayan ya da çabuk bir ay annenin çocukları erken ölüyorsa ya da doğumda ölüyorsa falan yaşamayan çocukları koruma amacıyla da kurdun ağzından çocuğu
1: Onu ben de
0: geçiriyorlar.
1: söyleyecektim. O da
0: Evet.
1: şeylerden, tababet ve kurt konusunun içinde olan şeylerden. Kurdun postu soyulduktan sonra kafa kısmı esnetiliyor. Yeni doğmuş bir çocuk eğer annenin çocukları yaşamıyorsa bu deliğin içinden geçiriliyor
0: Geçiriliyor. Evet.
1: esnetilerek o ağızdan ve çocuğun yaşam

0: kanaması sağlanıyor. Ya da kurda adanmış çocuklar var. Biliyorsunuz bu satılmış ismi de benzer şekilde bizim kültürümüzde var. Burada da eğer ben bu çocuğum yaşasın, kurda adayacağım diyerek bebek yaşarsa eğer şey iyi olursa adına kurtlu bir isim koyuyorlar. Kurt Bey, Kurt A, Kurthan gibi isimlerden seçerek
1: kurdun gönlünü yapıyoruz.
0: Kurdun gönlünü yapıyorlar. Bu da işin bir başka tarafı. Ya da mesela Antep'te kırkı çıkan annenin biliyorsunuz bir kırk banyosu var.
1: Evet.
0: Onun özel banyolar yapılıyor. Hem çocuk hem anne banyoya getiriliyor. Orada kırk tas su dökülerek ikisi de yıkanıyor. Bu şifalı sular onlara dökülürken en tepede bir kurt kafasını tutularak yine onun da gücünün şansının anneye ve çocuğa geçmesi sağlanıyor. Ya da anne mesela al basması Anadolu'da çok yaygındır biliyorsunuz. Al basması tıbbi olarak aslında geçmiş dönemde enfeksiyonların çok olduğu bir dönemde lohusa ateşi dediğimiz enfeksiyonun getirdiği bir şey anne kayıplarında oldukça yaygın olduğu bir dönem. Bu dönem buna al basması deniyor. Aslında ateşin de getirdiği bir etki.
1: Evet.
0: Bundan korumak için de mesela annenin yatağının altına kurt postu koymak veya yatağın içine bir kurt parçası koymak gibi işlemler yapılıyor. Bu da diğer tedavide kullanılan kurtla ilgili bir uygulama.
1: Evet. Şimdi aklıma geldi siz anlatırken hocam. Eskişehir'de de çocukların, bebeklerin kırkını çıkarırken jingle dedikleri böyle bir ipe dizili uğurlu sayılan nesnelerin olduğu bir araç var diyelim.
0: Çıngırak
1: Öyle.
0: Gibi.
1: Evet, çıngırak gibi. Onun üstünde de işte leylek gagasından tutun da kıymetli bir takım taşlar, işte ağaçlardan alınmış parçalar ve kurt dişi de vardı. O da
0: Aynen öyle.
1: Kırk çıkarmak
0: Salıncağa
1: için
0: kurt
1: kullanılıyor.
0: Dişi veya
1: Evet.
0: kurt kemiği asılır. Nazar değmesin çocuğa diye, göz değmesin diye veya bunlar çıksın diye
1: Evet.
0: bunlar üzerlerine koyulur. Bu tür uygulamalar da var.
1: Evet, çok güzel. Yani Anadolu'da ve Türk dünyası çok zengin gerçekten kurtla ilgili şifalanma yöntemleri var. Bunları anlatsak herhalde program sadece bununla da olabilir ama
0: Doğru.
1: ben biraz da bu isim meselesine geçmek istiyorum. Hazır bu isim konusunda konuşmuşken hocam, işte bu börü, kurt, bozkurt, Kaşgır gibi böyle kurtla isimli bağlantılı isimlerin yanı sıra bazı geleneksel ad verme uygulamalarında işte sizin demin söylediğiniz o isimler biraz ön plana çıkıyor. Kurtla ilgili isim vermek. Orada da tabii bu kurdun gücünden aslında istifade etme anlayışı da var. Hem kurdun gönlünü yapmak.
0: Evet,
1: Öyle değil mi?
0: zaten öyle incelediğiniz zaman mesela kurt ismiyle bir topluluk var. Millet olarak
1: Evet.
0: başkurtlardan bahsediyoruz.
1: Başkurtlar.
0: Tabii Türk topluluğu ama önlerine bir rehber kurt düşüp sonra buraya yurt edinin diyerek geldiği için çok sayıda kurtlu oymak ismi var. Çok sayıda kurtlu bizim Kaanlar, Hakanlar, beylerimizin isimleri var. Oymaklarda, obalarda bu isimleri çok görüyoruz. Mesela Karadeniz'de kurt oğulları oldukça büyük bir ailedir
1: Evet.
0: ki kurt oğulları ismiyle Türkiye'nin dört bir tarafında çok yaygın ailelerin bulunduğunu da görüyoruz. Ve kurt ismi gerçekten de gücün kendine toplanmasıyla ilgili veya şansla ilgili olarak da kullanılmış olan şeylerden bir tanesi, uygulamalardan bir
1: Evet,
0: tanesi.
1: evet hocam o da gerçekten kurtla ilgili yer isimleri ve insan isimleri.
0: Ve yer ismi de çok
1: Yer
0: fazla.
1: isimleri de çok fazla,
0: Yaptığımız
1: evet.
0: bizim bu hem İstanbul'daki sempozyumda hem de benim hazırladığım kitapta da bir coğrafyacı hocamıza bu konuyu vermiştik. Türkiye'de kurtla ilgili çok sayıda ismi tespit ettik. İlçeler, köyler, mahalleler, coğrafi yerler olarak Türk dünyasına baktığımız zaman da çok fazla bunlarla ilgili. Kaldı ki kurt sadece bizim kültürümüz diye başka kültür için de geçerli diye söylemiştik.
1: Evet.
0: Mesela isimlendirmede Almanlarda da kurt ismi var. Fakat bizim bildiğimiz kurt manasında değil. Wolf olarak var.
1: Evet.
0: Adolf.
1: Ha, Adolf'taki
0: evet.
1: ona dönüşerek yaşıyor.
0: Adolf kurt.
1: Kurt demek.
0: Kurt demek.
1: Ha. Adolf Hitler'in
0: Evet.
1: adındaki Adolf. Evet, bunu bilmiyorduk hocam. Güzel oldu bu bilgi. Evet.
0: Bizim söylediğimiz manada kurt ismi de var ama onlar da kendi manalarıyla da kurdu. Değerli buldukları için kurt ismiyle de bunu yapmışlar. Çok fazla sayıda yerleşim yeri var. Ben Azerbaycan'daki yer isimleriyle ilgili, Türkçe yer isimleriyle ilgili bir kitapta kurtlu neler var diye kitabı baştan başa tarayıp listeyi çıkartıp kitaba koymuştum. Azerbaycan'da çok var. İran'da çok var.
1: Evet.
0: Türk dünyasında Börü Dağları var.
1: Evet, evet hocam.
0: Ovalarda var. Yani oldukça yaygın.
1: Evet, Türk
0: dolayısıyla
1: coğrafyalarında
0: evet
1: hep
0: adlandırmada da bu
1: karşılaşıyoruz.
0: gerçekten
1: Evet, Ankara'da da Kurt Boğazı Barajı var
0: Kurt
1: hocam.
0: Boğazı var.

0: Su kurt
1: Tabii.
0: anlatılabilir.
1: Şu an hani benim kitabım aşağı yukarı işte 400-500 sayfalık bir kitap. Sempozyumla ilgili olan kitap 650 sayfa oldu. Ama şu an elimde ikinci bir sempozyumda farklı konulardan çıkacak. Gene sayısız konunun biriktiğini söyleyebilirim. Yani alt metinleri doldurulacak, bununla ilgili
0: Evet.
1: doldurulacak materyal de var. Başlık olarak sadece sayısız konu var. Çok çok yaygın. Yani
0: Evet.
1: ne yaparsanız yapın bunun hakikaten ucu bucağı yok.
0: Evet, öyle
1: Türk
0: gerçekten
1: dünyasında
0: çok
1: müthiş bir doluluk var
0: zenginlik
1: kurtla
0: var
1: ilgili.
0: kurtla
1: Evet.
0: ilgili. Şimdi hocam tabii geçen hafta yanılmıyorsam böyle bir çok kısacık değindik ama kurt deyince hemen aklımıza kuzu da geliyor. Değil mi? Yani kurt kuzu böyle masallara falan da çok konu olur. Zihin dünyamızda da bir yeri vardır. Çobanlık ve hayvancılık kültüründe de tabii ki kurdun bir yeri var. Bir inanış, kaçınma ve uygulama noktasında kurtla ilgili bir takım şeylerle karşılaşıyoruz. İşte kurdun adının doğrudan söylenmemesi biraz önce programın başında o ilk başta söylediğimiz şey dik kulak falan gibi ifadeler. Biraz animistik anlayışın uzantısı olsa da tabii kurda ilişkin bizim yaklaşımımızın da beraberinde getirdiği bir şey. Dolayısıyla biraz buradan da özellikle kurdağızı bağlama hani lafı oraya getireyim geçen hafta o kısacık bir temas etmiştik. Çok ilginç bir şey bu. Bir de şey çünkü insanla hayvan arasındaki daha doğrusu insanla doğa arasındaki o ince dengeyi de anlatması bakımından bize çok çarpıcı bir örnek. Ben onu çok önemsiyorum. Biraz dinleyicilerimize ondan bahsedelim mi
1: Tabii ki
0: hocam?
1: çok insani bir inanış ve davranış biçimi. Aslında
0: Evet.
1: kurt ağzı bağlamayı sadece oturup konuşup bunun üzerinden Türk milletinin karakteri nedir, tabiatla olan bağlantısı nedir? Bunun
0: Evet.
1: üzerine kitap yazıp yorumlar yapabilirsin. Sadece bu olayın üzerinden çıkarak bir şeydir bu. Semboldür, örnektir olarak değerlendirdiğinizde. Kurt ağzı bağlama şu, ne kadar sembol bir hayvan, değerli bir hayvan özellikle çok olsa da avcılıkla ilgili, hayvancılıkla ilgili, çobanlıkla ilgili değerlendirdiğiniz zaman karşınıza sizin evcil hayvanlarınıza karşı bir şey olarak, düşman olarak çıkan bir hayvan aynı zamanda. Onun da tabii yemesi gerekiyor. Tabii niye evcil hayvanlara saldırıyor veya sürülerimize geliyorlar? Bunun da suçlusu aslında yine biziz. Çünkü
0: Evet.
1: tabiatı çok tahrip ettiğimiz için onun doğada avlayacağı hayvanları yok edip de biz oralara doğru yayıldıkça kurtlar da şehirlere inmeye, insanların yaşadığı yerlere inmeye ve karınlarını oradan doyurmak gibi bir mecburiyetin içine düştüler.
0: Doğru.
1: Bundan dolayı geldiği zamanlarda tabii sürüye zarar veriyor. Tabii bu arada unutmadan şeyi de söyleyeyim. Bazı yerlerde bir inanış olarak kurdun öldürdüğü kuzuların, koyunların veya keçilerin yenebileceğine dair bir inanış da var. Çünkü kurt dişleyerek boğazlıyor. Kanını akıtıyor. Kanını aktığı için de bu et mundar değildir, yenebilir diye bir
0: Yenebilir.
1: inanış da var bazı yerlerde. Onu da
0: Evet.
1: ilave edeyim. Şimdi böyle bir şey olmasın diye gece ya ağılın etrafında düğümlü ipler koyarak ya da sürü yayıldı, tekrar geri toplanacak, ağıla getirilecek. Bu arada kayıplar ortaya çıkıyor. Bazıları dağda kalıyor. Onları kurt yemesin diye kurtun ağzını bağlıyorlar. Bunu ya muhtemele bulunması gereken yere üfleyerek gönderiyorlar. Ya kendileri oraya bu şekilde yapıyor. Bıçak, makas, ip gibi bir takım şeylerle
0: Evet.
1: kurtun ağzı bağlanıyor. Bıçağı veya makası onun farklı ilçelerde, farklı köylerde veya farklı Türk coğrafyasında uygulamaları değişiyor. Köyden köye bile
0: Evet,
1: değişebiliyor.
0: evet hocam.
1: Buralara İhlas veya işte Fatiha ya da farklı dualar var. Kiminde üç, kimisinde yedi defa okuyarak, üfleyerek bunların üzerine makas veya bıçak kapatılıyor. Kiminde tuz torbasına, kimisinde un torbasına veya bir yere kapatılıp koyuluyor. Sonra o hayvan bulunduğu takdirde bu iş bitiyor. Eğer bulunamazsa sabahleyin gidip aranıyor ve sağ salim bulunuyor. Bununla ilgili çok örnekleri anlatanlar oldu.
0: Evet.
1: Geldikten sonra bu sefer kurt bizim bağladığımız ağızdan dolayı aç kalmasın diye dua tekrar okunarak kurdun ağzı
0: Ağzı
1: açılıyor.
0: açılıyor.
1: Yani şu bizim hayvanımıza dokunmasın ama ölmesin açlıktan.
0: Tabii.
1: O da tabiatın bir yaratığıdır. Aç kalmamalıdır ve o normal hayatına devam etsin diye. Ya da kurt ağzı eğer bağlanırsa en azından Hayvana saldırmaya kalkışsa bile ısıramıyor. Ya da çok zayıf, çok hafif sıyrıklarla zarar veriyor. Hayvanı öldürmüyor. Böyle bir inanç var kurt ağzı bağlamayla ilgili.
0: Evet. Çünkü onun da bir rızkı ve nasibi olduğuna inanılıyor. Ne kadar bir yırtıcı hayvan da olsa o da karnını doyuracak. Ve aslında günümüze çok önemli bir şey söylüyor. Çok basit bir şey gibi görünüyor hocam bu söylediğiniz şey ama düşündüğünüzde altında çok derin de bir felsefi
1: Ciddi
0: anlam
1: bir evet
0: yatıyor.
1: felsefe var.
0: Gerçekten...

0: bugüne çok şey söylüyor. İnsanın doğayı böyle hoyratça kullandığı bir dünyada yırtıcı bir hayvana bile böyle yaklaşan Türk toplumunun aslında dünya öğreteceği çok şey var. Eğer biz böyle yaşamaya devam
1: Sadece bu
0: edersek ve
1: örnek bile aslında
0: becerirsek
1: müthiş bir
0: yeter.
1: dünya
0: Evet.
1: örneği. İnsanlara,
0: Gerçekten öyle.
1: ilişkilere, milletler arasındaki şeylere, davranışlara nasıl yaklaşılır?
0: Evet, çok güzel bir örnekti bu hocam. Gerçekten kurt konuşurken bundan bahsetmeden olmazdı zaten. Şimdi bir de kurt görmek, biraz önce şoförler kurt görürse yolu uğurlu demektir demiştik. Rüyada kurt görmek, işte kurda rastlamak, kurdun ulumasını duymak biraz böyle uğursuz saydığımız bir şeydir ama öyle olmadığını da söylemiştik hocam. Biraz bunlardan da bahsedelim isterseniz programın sonuna
1: Rüyada kurt
0: doğru.
1: görmek, ne türlü görürseniz görün, büyük adam olacağınıza, şanslı bir şeyle karşılaşacağınıza, yükseleceğinize, makam sahibi olacağınıza veya herhangi bir işiniz varsa bunun olacağına dair size işaretler veriyor. Bununla ilgili kurdu görmenin olumsuz olacağına dair olan rüya sayısı soru işaretleri kadar az veya gerçekten tabirle ilgili içine baktığınız zaman bu tabirler gerçekten rüya tabirlerine pek benzemiyor diyeceğiniz şeyler hepsine uğur gibi geçiyor. Kurdun bastığı izi eğer karda veya şeyde görürseniz, toprakta kurt izi olduğunu, o ize basmak mesela, o da bir şans getiriyor. Ulumak, hep şöyle söylenir: köpek olursa bir ölüm olur, köpeğin uluduğu yerde bir cenaze çıkar veya hastalık olur ya da bir felaket olur. Kurt uluması da öyledir, ölüm getirir diye. Ama bunun tersi olan inanışlar da çok var. Kurt ulumasının uğur getireceğine dair Türk coğrafyasının değişik yerlerinde ciddi de şey var, inanış var. Bu ulumanın hatta mesela bir kurt helvası var, biliyorsunuz. Kışın eğer yiyecek hayvan bulamaz ve çok aç kalırlarsa kurtlar bir araya gelir ve ağızlarını havaya dikerek olurlar. Bu çok uzun sürer. Arkası arkasına, benim de şahit olduğum şeylerdendir. Bu Allah'a yakarma, yalvarma, Allah'ım biz aç kaldık, bize yardım et diye. Bunun üzerine gökten bir helva gelir ve bu helvanın bir parçasını bile yese kurt, bahara kadar, yeni av hayvanları ortaya çıkana kadar artık bir daha acıkmaz ve sağlıklı olarak kışı atlatır inanışı var. Kurt helvası. Zaman zaman bazı köylerde bunu kendileri, kurtlar aç kalmasın diye, bakın bu da bizim aslında milletimizin bir acınaplığı gibi gözüküyor. Kurtların yiyebileceği bir takım şeyleri, yiyecekleri yapıp bunları ormanda ağaçların dallarına, altlarına falan koyarak hayvanlar aç kalmasın diye de dağıtıyorlar. Böyle de bir şey de var, davranış da var. Bu da güzel bir şey aslında. Dolayısıyla insanla kurtun arasında da böyle bir şey var. Zaten kurdun hayvanlara saldırması ile ilgili daha önce söylemiştik, şöyle bir şeyden bahsedilir, menkabeden. Kurt bu hakkını almak için geldiği zaman çobanlar vermeyince, peygamberimiz o zaman hakkını sen al diyerek ona bu fırsatı sağlamış oluyor. Kurt helvası ile ilgili mesela Kars Iğdır civarında şöyle bir şeyden de bahsediliyor. Bu helvayı kurtun helvasından yiyenler cesur olurlar. Kısmeti açılır. İşte dört kardeş çıktıklarında bu şeyi, helvayı bulanlar kendilerine göre değerlendirmişler diyerek
0: Çok güzel.
1: anlatılır.
0: Bu çok ilginçmiş hocam
1: Birisi
0: gerçekten.
1: kendi parçasını misafirine ikram ediyor. O ömür boyu cömert oluyor. Diğeri başka bir şey yapıyor. Yiyen cesur oluyor gibi. Değişik şeyler de, inanışlar da var. Kurtla ilgili bir şey de var. Birbirini çok seven çiftlere de kurt denirmiş.
0: Öyle mi?
1: Ben bunu da bu şey sırasında öğrendim. Bu kurt olan çiftler de birbirini çok sevenler. Birisi öldüğü zaman öteki çok kısa bir aralıkla o da terk-i diyar
0: O
1: edermiş.
0: yüzden de kurt benzetmesi
1: Evet,
0: yapılıyor
1: kurtlar da
0: birbirinin
1: zaten tek
0: tek
1: eşlidir,
0: eşli
1: birbirlerine
0: oldukları
1: çok
0: için.
1: bağlar. Onlarda da böyle bir şey var. O da değişik bir bilgi olarak tekrar burada onu da bildireyim.
0: Kapanışa yakışır bir bilgi oldu hocam. Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim,
0: Ağzınıza
1: sağ
0: sağlık.
1: olun.
0: Daha bitmedi sözümüz ama bugünlük de bu kadar, süremizin sonuna geldik. Kurttan hem korkmayı hem de ne kadar ondan şifa bulup güç kazanmayı da öğrenmiş olduk sayenizde hocam. Sağ olun, var olun.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Kültür Otağı'ndan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Rusya'ya uzanacak Baş Kurdistan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'ya konuk olacağız. İdil Ural bölgesinin merkezi coğrafyasında Akıdil ile Kara İdil nehirlerinin birleştiği yüksek bir plato üzerinde yer alan Ufa, nehir taşımacılığı ve kara ticaret yollarının kesişim noktasında konumlanır. Bu bölgede modern kentsel yerleşimin temelinin atılmasından çok önce erken demir çağlarından itibaren farklı insan topluluklarının varlığı bilinir. Arkeolojik veriler, nehir havzalarındaki verimli toprakların ve korunaklı coğrafi yapının eski çağlardan beri avcı toplayıcı ve göçebe topluluklar için cazip bir yerleşim alanı sunduğunu da gösterir. Bölgedeki antik yerleşim izleri Tunç Çağı'na ve ardından gelen göçebe kavimlerin hareketlilik dönemlerine kadar uzanır. Coğrafyanın sunduğu doğal korunaklar, nehirlerin sağladığı ulaşım kolaylığı ve stratejik konum burayı tarih boyunca askeri ve ticari bir üs olmaya aday kılar. 16. yüzyıla kadar olan süreçte Avrasya steplerindeki büyük göç dalgaları ve siyasi değişimler bu nehir havzasının etrafındaki nüfus hareketlerini sürekli olarak şekillendirir. Bölgeye Türk topluluklarının gelişi ve yerleşmesi, kentin ve çevresinin tarihi seyrini tamamen değiştirir. Erken Orta Çağ döneminden itibaren İdil-Ural sahasına yönelen Türk kavimleri bu coğrafyada kalıcı bir nüfus ve kültür yapısı meydana getirir. Hun, Bulgar ve Hazar hareketliliklerinin ardından bölgenin etnik dokusunu asıl şekillendiren topluluklar Kıpçak boyları olur. 13. yüzyılda Altın Orda Devleti'nin kurulmasıyla birlikte Ufa ve çevresi bu büyük Türk-Moğol İmparatorluğu'nun idari ve askeri nüfuz alanına dahil edilir. Altın Orda'nın parçalanma sürecine girmesinin ardındansa bölge Kazan Hanlığı ile Nogay Ordası arasında stratejik bir sınır ve yerleşim sahası haline gelir. Bu dönemde bölgede yaşayan yerel Türk soylu halklar ormanlık ve bozkır alanların sunduğu imkanlarla hayvancılık, avcılık ve arıcılık faaliyetlerini yürütür. 16. yüzyılın ortalarında Kazan Hanlığı'nın düşmesiyle birlikte bölgedeki Türk toplulukları yeni bir siyasi otoriteyle karşı karşıya kalır. Kentin resmi bir kale ve idari merkez olarak ortaya çıkışı 1574 yılında Rus Çarlığı'nın bölgedeki hakimiyetini pekiştirme çabalarıyla gerçekleşir. Yerel Türk topluluklarının talepleri ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Akidil kıyısında ahşap bir kale inşa edilir. Bu kale kısa sürede bölgedeki askeri idarenin vergi toplama sisteminin merkezi haline gelir. 1586 yılında şehir statüsü kazanan Ufa, sınır boylarındaki askeri garnizon kimliğiyle büyür. Bu dönemde kent hem Rus askeri unsurlarının hem de bölgenin kadim sakinleri olan Başkurt ve Tatar Türklerinin temas noktası olur. 17. ve 18. yüzyıllarda yaşanan çeşitli yerel ayaklanmalar ve siyasi çalkantılar kentin askeri önemini her zaman ön planda tutar. Ufa savunma hatlarının merkezinde yer alarak doğuya ve güneye açılan kapı işlevini görür. Ufa'nın Türk dünyası açısından başkent kimliği kazanması ve bu dönemin uzun soluklu kurumsal yapısı 20. yüzyılın başındaki siyasi gelişmelerle somutlaşır. 1917 yılında gerçekleşen Sovyet ihtilalinin ardından İdil-Ural bölgesindeki Türk toplulukları kendi kaderlerini tayin etmek üzere harekete geçer. 1917 sonlarında ilan edilen ve Türk topluluklarının özerkliğini hedefleyen Baş Kurdistan hükümetinin askeri ve siyasi mücadelesi 1919 yılında Sovyet yönetimiyle yapılan anlaşmayla neticelenir. Bu doğrultuda kurulan Baş Kurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti 1922 yılında resmen Ufa olarak belirlenir. Bu başkentlik dönemi, kentin sadece idari bir merkez değil, aynı zamanda Başkurt ve Tatar Türklerinin edebi, kültürel ve akademik rönesansını yaşadığı merkez olmasını da sağlar. Kentte ana dilde eğitim veren okullar, tiyatrolar, gazeteler ve enstitüler açılarak kurumsal bir ulusal kimlik inşa edilir. Başkentlik statüsüyle birlikte Ufa'nın kentsel mimarisi ve ekonomik yapısı büyük dönüşüm geçirir. 18. yüzyılda inşa edilen ve klasik İslam mimarisiyle Rus taş işçiliğinin harmanlandığı Ufa Ulu Camii gibi yapılar kentin dini ve kültürel merkez kimliğini korur. Cumhuriyet döneminde ise geniş caddeler, anıtsal hükümet binaları, opera ve tiyatro kompleksleri inşa edilerek kente modern bir başkent silüeti kazandırılır. Ekonomik alanda ise kent 20. yüzyılın ilk yarısına kadar tarım ürünleri ticareti, deri işleme ve keresteciliğe dayalı bir yapı sergilerken 1930'lu yıllarda bölgede zengin petrol yataklarının bulunmasıyla köklü bir endüstriyel dönüşüm yaşar. İlk petrol rafinerisinin açılmasıyla Ufa, Sovyetler Birliği'nin en büyük ağır sanayi ve petrokimya merkezlerinden birine dönüşür. Bu ekonomik atılım kentte yoğun bir iş gücü çeker ve nüfusun hızla artmasını sağlar. Ticaret yolları nehir taşımacılığından demir yollarına ve gelişmiş karayollarına evrilerek kenti Avrasya Ekonomik Koridoru'nun kalbine yerleştirir. XX yüzyılın son çeyreğinde Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte Ufa, 1990 yılında ilan edilen egemenlik deklarasyonuyla Rusya Federasyonu içinde özerk bir yapıya kavuşan Baş Kurdistan Cumhuriyeti'nin başkenti olarak siyasi statüsünü korur. Ancak bu geçiş dönemi ve sonrasındaki küresel ekonomik entegrasyon süreçleri kentin eski merkeziyetçi idari yapısında ve bölgedeki geleneksel yönetim ilişkilerinde köklü değişiklikleri beraberinde getirir. Devlet güdümlü, büyük sanayi komplekslerinin özelleştirilmesi ve serbest piyasa ekonomisine geçiş kentin sosyoekonomik çehresini dönüştürür. Geleneksel, bürokratik ve askeri ağırlıklı merkeziyetçi yapı yerini küresel enerji piyasalarına bağlı federatif bir ekonomik merkeze bırakır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Türk başkentleri.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaştı. Sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu da görevlendirdik dedi. AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın bütün mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 653 kilogram uyuşturucuyla 410 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Gözaltına alınan 264 şüpheliden 172'si tutuklandı. Mersin'de ve Gaziantep merkezli 3 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahmet Şık'ın Akın Gürlek ve eşiyle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren ve Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile görüştü. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği yetkilileriyle önemli görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Avrupa Birliği'nin sanayi hızlandırma yasası teklifiyle Made in EU yaklaşımının olası etkileri alındı. Bakan Bolat, Türkiye'nin talep ve beklentilerini kabul ettirmek için çalışmaların yoğun şekilde devam edeceğini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif arayışların sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Filios'ta konuşan Bakan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Alman Birliği Günü resepsiyonuna katıldı. Türkiye ile Almanya arasında gelişen işbirliklerine değinen Bakan Kacır, bundan sonraki dönemin daha derin bir sanayi ve teknoloji işbirliği ile şekillenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye yılın ilk 8 ayında yaklaşık 35 milyon yabancı ziyaret etti. En fazla ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi. İstanbul ve Antalya yabancı ziyaretçi girişlerinde öne çıktı. Turistlerin büyük bölümü hava yolunu tercih etti. Almanya'nın Kuzey Ren ve Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin reforme edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ile eyaleti arasındaki ekonomik ve sosyal bağlara dikkat çeken Wüst, vize işlemlerinde de iyileştirme çağrısı yaptı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İşçi Partisi'nin yıllık konferansında dış politikaya dair mesajlar verdi. Filistin davasındaki devletli çözümü savundu, Ukrayna'ya desteğin süreceğini söyledi. Brexit'in ise ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade etti. İsrail'in soykırımcı kabine üyesi Ben Gvir, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın ardından yüzlerce işgalci ile birlikte Harem-i İbrahim Camii'ni bastı. Baskının ardından camiye Müslümanların girişi yasaklandı. Haberleri dinlediniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün edebiyat tarihinin en büyük yazarlarından Charles Dickens'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan Büyük Umutlar adlı filmden söz edeceğiz. Sinema tarihinde David Lean'den Alfonso Cuarón'a kadar pek çok usta yönetmen tarafından beyaz perdeye taşınan bu hikaye, sınıf farklarının, karşılıksız aşkın ve hayal kırıklıklarının zamansız anlatısıdır. Hikayemiz, yoksul bir yetim olan Pip'in, gizemli bir hayırseverin yardımıyla Londra'nın yüksek sosyetesine adım atmasıyla başlar. Pip için bu yeni hayat hem hayallerine kavuşma şansı hem de geçmişinden kopma zorunluluğudur. Film, Pip'in çocukluk aşkı Estella'ya olan tutkulu bağlılığını ve intikam hırsıyla yanıp tutuşan Bayan Havisham'ın o tozlu ve terk edilmiş malikanesinde karanlık atmosferini odağına alır. Pip, centilmen olma yolunda ilerlerken, gerçek zenginliğin kılık kıyafette veya parada değil, vicdan ve sadakatte saklı olduğunu acı tecrübelerle öğrenir. Gerek klasik, siyah-beyaz yapımlarda, gerekse modern uyarlamalarda bu eser izleyiciye toplumsal statünün insan ruhunu nasıl dönüştürebileceğini ustalıkla yansıtır. Büyük Umutlar her sahnesinde bize umudun bazen en beklenmedik yerlerden yeşerdiğini ve bazen de geçmişin gölgelerinden kaçmanın imkansızlığını hatırlatır. Finaldeki o buruk yüzleşme, gerçek olgunluğun kendi köklerini kabullenmekle başladığını gösteren en güçlü sinema anlarından biridir.

0: hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu da görevlendirdik, dedi. Ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün de oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz, dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir, dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bu kararlılık ortaya koymaları lazım, dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım, açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Kuvvetli rüzgarın Çanakkale'yi etkisi altına alması bekleniyor. Bugün çok sayıda feribot seferi iptal edildi. Sakarya'da da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nun

0: Daki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran ise şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğunu belirtti. Riyad yönetimi, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyri sefer serbestisinin korunması çağrısı da yaptı. Avrupa Birliği Enerji Bakanları yaklaşan kış öncesinde dönem başkanı İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geldi. Toplantı öncesi AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Dan Jorgensen, Avrupa'nın aynı miktarda petrol ve gaz için bu yıl 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yaptığını açıkladı. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 8 Filistinli daha katledildi. Katil İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Yıl 1535. Pir Sultan Abdal bunu böyle söylemiş. Söylemiş ya, bunun bir de evveli var. Katip, al kalemi bir de benden yaz. Boy boy gelmişler şu dağların ötesinden. Burası bize otağı olsun, yurt olsun demişler. Boy boy yerleşmiş, boy boy büyümüşler. Her sabah gün doğusundan iki mızrak boyu yükselen güneş, bir gün kendini göstermeyince kara kara bulutlar dolaşmış bu cennet vatan üzerinde. Küçük büyüğü saymaz olmuş, kardeş kardeşe küsmüş, en acısı bacılarımızın yüzüne bakamaz olmuşuz. 1535, 1635, 1735, 1835, 1935, 35 de benden koyun kardeşlerim. 1970'e geldik. Bir uğursuzluk çöreklenmiş ki başımıza, sürüp gitmekte. Oysa deli gönül neler ister? Barış bir yavrusu olsun ister. Adını bile hazırladı. Oğlansa Ozan, kızsa Ceylan. Ceylan buz gibi pınarların aktığı zümrüt ovalarda taştan taşa seksin. Ozan Ardahan'dan kırk pınara dolaşsın. Anlatsın Karacaoğlan'ı, Pir Sultan Abdal'ı, Köroğlu'nu. Davullar yine vurulsun. Güneş yine iki mızrak boyu yükselsin gün doğusundan. Bitsin artık bu küskünlük kardeşlerim. Uzatalım ellerimizi. Yarın tarih önünde hesap verirken yavrularımız bizi kınamasınlar.

öyle bilsin herkes, mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, Hüda aşkına.

Bilsin herkes mutluyuz keza. Aşkın adına, ikimizin hatrına, ne olur sussun bizi sevenler, hüda aşkına.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimiyle fon soruşturmasını ele aldı. Erdoğan, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli dedi. Hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması açıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Başlıklar böyleydi. Ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde gündemde olan fon soruşturmasını yakından takip ediyor. İlk andan itibaren ilgili bakanlıklara talimat veren Erdoğan bu kez ekonomi kurmaylarıyla da bir araya geldi. Toplantıda fon krizi sonrası hukuki ve idari yönden alınacak tüm tedbirler ele alındı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları duyuran Erdoğan sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu da görevlendirdik dedi. AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti.
2: Aziz milletimiz müşteri olsun. Mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızda, kurullarımızda gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek.

0: Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. Erdoğan, AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün de oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi.
0: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Dün neysek, bugün oyuz. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez. Bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları konusunda muhalefete de sert tepki gösterdi. Erdoğan, baklava kutularında rüşvet alanlara, İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar dedi. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında katılımcılara hitap eden Erdoğan, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadesini kullandı.
0: Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki, hadi oradan, siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın, şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlarla ilgili olarak yargıya işaret etti. Bahçeli, Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirten Bahçeli, finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Devlet Bahçeli, konuyla ilgili yazılı açıklamasında hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir dedi. Ekonomiye güvenin arttığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıpratılmaya çalışıldığını da ifade eden Bahçeli muhalefete tepki gösterdi. Devlet Bahçeli, gerekli tedbirler alınarak Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaştırılmasına fırsat verilmeyeceğini belirtilen bir konuyu sürekli gündem yapmaları, piyasaları karıştırmak suretiyle Cumhur İttifakı'na yönelik açık bir saldırı girişimidir.

0: dedi. Devlet Bahçeli yazılı açıklamasına şöyle devam etti. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız. Fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma ve ekonomik bölünme yaratmak isteyenlere fırsat verilmemelidir. Milletimiz emin olsun. Ekonomimiz güvende, kurumlarımız görevinin başındadır ve endişeye de gerek bulunmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste fon soruşturmasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulabilmesi konusunda siyasi partilere işaret ederek bu bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Numan Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım diye konuştu.
1: Mecliste bir araştırma komisyonunun kurulabilmesi için partilerin bu konuda bir kararlılık ortaya koymaları ve kabul etmeleri lazım. Sen Cumhurbaşkanımızın tavrı doğrudur ve sonuna kadar gidilmelidir. Biz de sonuna kadar bu tavrı destekliyoruz. Bu affedilecek, ihmal edilecek, küçük görülecek bir iş değildir. Sonuna kadar bunun gidilmesi ve hesabının sorulması lazım. Bu meselenin çok önemli bir konusu da tarafı da ekonomik güvenlikle ilgili meseledir. Yani böyle krize dayanıksız bir takım fon yapılanmaları gibi, ekonomik sistemdeki bazı açıklar gibi konular gündeme gelirse, bu yerli ve yabancı yatırımcının Türk ekonomisine olan güvenini sarsar ve bundan çok çok daha büyük zararlar elde ederiz.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin 5'i tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Soruşturma, sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürütülüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu aracılığıyla 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Ayrıca tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Diğer yandan soruşturmada 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu ise başsavcılığa resmi bir yazı gönderdi. Firma ve fonlar üzerindeki kaldırılan tedbir kararlarının yeniden değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık, MASAK'a daha önce gönderdiği müzekkerede şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Sayın dinleyiciler, bu arada yapılan mali incelemelerde çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına büyük bir fon çıkışı belirlendi. 1 Temmuz'la 16 Eylül 2026 arasında gerçekleşen fonun miktarının 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 lira olduğu tespit edildi. Ekipler şimdi bu paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcılarını araştırıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yeni gelişmeyi duyurdu. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıkları donduruldu. Tedbir kararının uygulanması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderildi. Öte yandan son bir yılda bir hisse üzerinden yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı tespit edilen Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu kazancın yaklaşık 12 milyar lirasının nakde çevrildiği belirlendi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Avcı'nın mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve yağma suçlamasıyla yürütülüyor. Soruşturmanın milletvekilinin eski danışmanı Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifadede yer alan iddialar üzerine yürütüldüğü kaydedildi. Özgün Avcı, bazı danışmanların fiilen çalışmadığını ve maaş kartlarını milletvekiliyle eşinin elinde bulunduğunu öne sürdü. İddialar üzerine başsavcılığın danışmanların çalışma durumu, maaş kartı ve maaş hareketlerini araştırdığı belirtildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. Ömer Çelik, "İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız." dedi. AK Parti sözcüsü Çelik, "İlkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur." ifadesini kullandı. Ömer Çelik, konuyla ilgili açıklamasını sosyal sosyal medyada yaptı. Özgür Özel'in kendi partisindeki kirlenmeyi örtbas etmeye çalıştığını ifade eden Ömer Çelik, "Milletimiz hukukun ve hakkın yanında duranlarla siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahmet Şık'ın Akın Gürlek ve eşiyle ilgili iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır sosyal medyada açıklama yaptı. Akın Gürlek ve eşinin kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ettiği kaydedilen açıklamada Ahmet Şık'ın iddialarıyla ilgili kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa kamuoyuyla paylaşması gerektiği ifade edildi. Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını ifade etti. Hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması açıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin yazışmaları ve bilirkişi raporları da soruşturma dosyasına girdi. Şüphelilerin bazı hakemlere görev vermediği, ayrıca mobbing ve resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülüyor. Konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'daki adreslere baskın yapıldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi'nde yapılan aramada da 125 klasöre el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle kural sınavlarına müdahale edildiğine ilişkin iddiaların incelendiğini belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması ile ilgili olarak internet sitesinde duyuru yayımladı. Duyuruda yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Federasyonun bünyesindeki belgelerin kapalı zarf içinde Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle gönderildiği ifade edildi. Duyuruda Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun mesaisini AK Parti Genel Merkezi'nde sürdürdü. Yaptığı toplantıların ardından Genel Merkez'de özel konuklarını ağırladı. Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcilerini ve sporcuları kabul etti. Federasyon temsilcileri ve sporcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazdığı forma hediye etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da 10. Sporun Devleri Buluşuyor ödül törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, spor alanında elde edilen başarıların ülkenin geleceğine nasıl yansıdığını gösterdiğini belirtti. Cevdet Yılmaz, "Milli sporcularımız 2026 yılında 4440 madalya kazandı," dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin okul güvenliği konusunda valilere verdiği talimatın ardından emniyet birimleri harekete geçti. Ruhsatlı silah sahiplerinin cep telefonlarına "silahlarınızı kilitli yerlerde muhafaza edin" mesajı gönderildi. Silahların çocukların ulaşamayacağı kilitli yerlerde boş ve güvenli şekilde muhafaza edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Kısa mesajla uyarı uygulaması ilk aşamada Elazığ, Manisa, Giresun, Muğla, Ardahan, Burdur ve Mersin'de hayata geçirildi. Uygulamanın kısa süre içinde yurt genelinde yayılacağı vurgulandı. Öte yandan okul güvenliği ile ilgili provokatif paylaşım yapan 3810 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 304'ü tutuklandı. Okul saldırıları ile ilgili olarak 1786 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Çocukları olumsuz yönde etkileyen 359 farklı dijital oyunluğuyla ilgili 817 internet adresine de erişim engeli getirildi. Okul saldırıları nedeniyle erişime kapatılan internet adresi sayısı da 12 bine ulaştı. Sayın dinleyiciler, lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisansüstü öğrencilerine ise aylık 8.000 lira yurt içi bursu ödenecek. Milli Eğitim Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yapılacak ödemeler hakkındaki ilgili tebliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ resmi burslu, kısmi resmi burslu ve resmi burssuz statülerde bulunan öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin bursu yalnızca aylık burslarla sınırlı kalmayacak. Kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderler için de aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ek ödenek verilecek. Yeni tebliğde öğrencilerin sağlık giderlerine ilişkin kapsamlı hükümler de yer aldı. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran ise şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi kanunun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. Karara göre nafakanın süresi her olayın kendi şartlarına göre hakim tarafından belirlenmesi gerekiyor. Hangi durumlarda ömür boyu nafakaya hükmedileceğinin de kanunda açıkça yazılması gereği kararın detaylarında vurgulandı. Mahkeme yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık süre tanıdı. Bu süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni kuralları belirlemesi gerekiyor. Bugünkü sistemde nafaka ancak alacaklının evlenmeden biriyle evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılıyor. Bu durumlar gerçekleşmedikçe nafaka borcu ömür boyu sürebiliyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Riyad yönetimi, Hürmüz ve Babül Mendeb boğazlarında seyr-ü sefer serbestisinin korunması çağrısı da yaptı. Çanakkale'de bugün kuvvetli rüzgar etkili olacak. Fırtına beklentisi nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 12 ve 16, Gökçeada'dan da saat 10 ve 14 seferlerinin yapılacağı bildirildi. Bu hattaki diğer seferlerin ise elverişsiz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu. Sakarya'da da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimiyle fon soruşturmasını ele aldı. Erdoğan, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli dedi. Hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması açıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz yoksulluk nafakasını iptal etti. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Spor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. 7 kişinin gözaltına alındığını soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Futbol Federasyonu da açıklamalarda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır ifadelerine yer verildi. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak A Milli takım hazırlıklarına teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'da yapılan antrenmanla başladı. Çalışmaya ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı sebebiyle Emirhan Topçu katılmadı. UEFA Uluslar A Ligi'nde kendi sahasında Fransa ve İtalya'ya yenilen A Milli futbol takımı FIFA sıralamasında 31. sıraya geriledi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı devre arasında kadroya bir veya iki takviye daha yapmaya çalışacaklarını söyledi. Süper Lig yayın ihalesi hakkında da konuşan Adalı, 500 milyon doların altına evet deme niyetlerinin olmadığını belirtti. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası verdi. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Desli Ugoçukwu ise iki resmi müsabakadan men edildi. Eurolig'in ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Sarı lacivertliler böylece 2'de 2 yaptı. Anadolu Efes ise evinde ağırladığı Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Sayın dinleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadenizli, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Ankara, Ordu ve Erzurum 19, İstanbul, Balıkesir, Kayseri, Samsun ve Trabzon 22, İzmir ve Hatay 27, Çanakkale, Uşak ve Isparta 21, Aydın ve Adıyaman 28, Muğla 24, Antalya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Diyarbakır 29, Kütahya 16, Malatya ve Elazığ 25, Sivas, Eskişehir ve Bolu 18, Mardin 26 ve Hakkari 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 31 ile 34. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
5: Türk Dil Kurumu sunar.
6: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir köye gittiğinizde tarladan tarlaya koşarsınız, birçok tarla görürsünüz önünüzde. Güneş tepenizdedir, nefes alarak koşmaya devam ederseniz dağları, dereleri görebilirsiniz. Bir anda hava, ateş, toprak ve su gibi dört elementi yaşadığınızı anlarsınız. Düşündüğünüzde Tanrı'nın bütün bu alemi altı günde yarattığını ve her şeye bir ad verdiğini bulursunuz. Krallar, rahipler, imamlar gelip geçmiştir dünyadan. Kur'an-ı Kerim gelmiştir de rehber denilmiştir. Muhammed'in adı övgüye değer olarak açıklanmıştır. Mekke, Medine ve Kudüs'e kutsal şehirler denilmiştir. Yeryüzündeki her şeyin bir adının olduğunu ve her adında birbirinden farklı anlamları bulunduğunu fark edersiniz. Sizin de bir adınız vardır. Adınızın anlamını biliyor musunuz? Adınızın anlamı üzerinde çalışan nice bilim insanı bulunur dünyanın dört bir yanında. O bilim insanları onomastik üzerinde çalışırlar. Türkçe'de ad bilimi denir buna. Belirli bir kavramın çeşitli dillerde nasıl inceleneceğini araştıran bilim koludur ad bilim. Bir kavrama nasıl ad verildiği ad bilimin konusudur. Ad bilim araştırmalarıyla diller ve uygarlıklar arasındaki kültürel etkileşim belirlenir, belirli bölgelerdeki dil katmanları yani geçmişten günümüze bir adın değişimleri de ortaya çıkar. Ad bilim ayrıca bir kavramdan kalkarak o kavramı karşılayan sözcükleri anlam bilimsel olarak inceler. Örneğin zorluk kavramını güçlük, sıkıntı, sorun, engel, bunalım, problem gibi kelimelerin anlamları içinde ele alır. Ad bilimin yer adları bilimi ve kişi adları bilimi olarak iki önemli kolu vardır. Kişi adları yapım şekilleri ve etimolojileriyle birlikte ele alınmaktadır. Henüz ad bilgisi kavramı yokken yazılan Divan-ı Lügat-ı Türk ad bilimin ilk önemli kaynağı sayılıyor. Batıda ise ad bilimin kökeni Eflatun'a dayandırılmaktadır. Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında ad bilime kaynak olacak birçok isim var. Felatun Bey, Rakım Efendi, Bahtiyar, Dürdane Hanım, Hüseyin Fellah, Arife, Nusret Hanım, Şehnaz, Zeka Bey ve Zekai Bey. O dönemlerde kullanılmış kişi adlarını saydık size. Profesör Doktor Fuat Köprülü'nün makaleleri bu bilim dalına yön vermekle birlikte ad bilim konusunda ilk eseri Profesör Doktor

0: çizgisini çizerek yöntem ve sınıflandırma konusunda ad bilime önemli bir katkı sağlamıştır. Kişi adları ve kişi adlarının özellikleri ad biliminde önemli yer tuttuğu gibi sosyologların ve tarihçilerin de üzerinde durduğu konulardandır. Bir ad bilimci, kişi adı deyince insanların adlarını, soyadlarını, lakaplarını, rumuzlarını ve bunların dil bilgisel gelişimini düşünür. Kişinin adından nereli ve hangi soya mensup olduğunu anlayabilir. Birçok toplumda kişi adları erkek ve kadın adları olarak ayrılmıştır. Bazen adlar diller arasında dolaşıma girmiş gibidir. Farsça asıllı bir ad Kazakça'da da yer alabilir. Suat adı Arapça'da kız ismiyken bizde hem erkek hem kızdır. Mecit Türkçe'de erkek adıdır ama Arapça'da bayan adı. Türkçe'de Süreyya, Hikmet ve Handan adı hem kızlara hem erkeklere konulur. Neriman da eski ve geleneksel bir ad olarak Azerbaycan'da erkek adı iken Türkiye'de hanımların adı olmuştur. Nermin adı da aynı şekilde bizde bayan adıdır ancak Bosna Hersek'te Nermina olarak hem erkeklere hem kızlara verilen bir isim. Yüksel, Şükran, Dursun Türkiye'de hem erkek hem kadın ismidir. Profesör Doktor Mevhibe Coşar bu durumu Türkçe isimlerde gramatikal cinsiyet olmamasıyla açıklıyor. Yani Türkçedeki kelimelerde müennes, müzekker ya da dişi erkek ayrımının olmaması kız ve erkek çocuklara aynı adın verilmesinin sebebi olarak görülüyor. Bu da ad bilimin bir konusu. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun Birleşmiş Milletleri olarak kabul edilen Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin yani FIFA'nın kuruluş öyküsünden söz edeceğiz. Bir Avrupa hayali olarak başlayan bu yolculuk bugün milyar dolarlık bir spor imparatorluğuna dönüşmüş durumda. Aslında her şey 21 Mayıs 1904'te Paris'te 7 ülkenin bir araya gelerek attığı imzalarla başladı. Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre temsilcileri futbolu yerel bir eğlence olmaktan çıkarıp uluslararası standarda kavuşturmayı hedeflemişlerdi. Fakat FIFA'yı asıl küresel güç haline getiren isim şüphe yok ki Jules Rimet oldu. Onun vizyonu futbolun sadece bir oyun değil, bütün insanlığı birleştiren bir tutku olmasını görmesiydi. 33 yıl süren başkanlığı döneminde en büyük hayali olan Dünya Kupası projesini 1930 yılında Uruguay'da tüm zorluklara rağmen hayata geçirdi. O kupa futbolun ekonomi ve diplomasiyle nasıl harmanlanabileceğinin ilk büyük deneyiydi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında FIFA, Soğuk Savaş'ın gölgesinde bile ülkelerin prestij savaşlarını yürüttüğü bir platform olmaya devam etti. 1950'lerden itibaren televizyonun da yaygınlaşmasıyla FIFA, stadyumlara sığmayan bu

0: heyecanı evlere kadar taşıdı. Özellikle 1974'te başkanlığa gelen João Havelange döneminde futbol devasa sponsorluk anlaşmaları ve yayın haklarıyla küresel ticaret hacmine ulaştı. Bugün 211 üye ülke federasyonuyla Birleşmiş Milletler'den daha geniş bir temsil gücüne sahip olan FIFA, kadın futbolunun gelişiminden teknolojik devrim VAR sistemine kadar oyunun her zerresine yön verecek güçte. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu da görevlendirdik dedi. Cumhurbaşkanı ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün oyuz. Yanlış yapan da nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Artvin'de 30 yıl önce işlenmiş bir cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin cinayetinin ortaya çıkarıldığını ve zanlıların adalete teslim edildiğini açıkladı. Gaziantep merkezli iki ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Usulsüz reçete düzenleyerek kamuyu zarara uğratan 8 şüpheli gözaltına alındı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisansüstü öğrencilerine ise aylık 8.000 lira yurt içi bursu ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Yurt dışında eğitim gören öğrencilere aylık burslarının yanı sıra kırtasiye ve benzeri giderler için aylık burs tutarının 12'de biri oranında her ay ek ödenek verilecek. Çanakkale'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugün çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

Sakarya'da da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek," dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'sa şartlarını ilettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, "ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk," ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Riyad yönetimi, Hürmüz ve Babül Mendeb boğazlarında seyr-ü sefer serbestisinin korunması çağrısı da yaptı. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 8 Filistinli daha katledildi. Katil İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrailli işgalciler Filistinlerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Haberleri sunduk.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: şalçı ak atına binip hücum etti. Bir eri okla vurdu, iki eri kovalayıp vurdu. Türk milleti ayaklanıp ölelim diyerek hücum etti. Orduyu orada bozduk. Kültigin, bayır kuların ak aygırına binip hücum etti. Bir eri okla vurdu, iki eri kovalayıp birbiri ardınca vurdu. Türk milleti o atı orada öldürdü. Türkler doğuştan savaşçıdırlar. At sırtında doğar, at sırtında büyürler. Düşmanı gördüklerinde ganimet peşindeki yırtıcı kuşlar gibi saldırırlar. Ancak yenileceklerini anladıklarında rüzgarın önündeki toz bulutu gibi dağılırlar. Bu bir korkaklık değil, onları pusuda bekleyen kardeşlerinin yanına çekmek için yaptıkları bir hiledir. Eski Türkler bozkır yaşamının zorlu koşulları içinde güçlü bir askeri teşkilat ve etkili savaş taktikleri geliştirir. Atlarıyla hızlı hareket edebilen, disiplinli ve dayanıklı savaşçılardır onlar. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la eski Türklerde savaş araçları ve savaş taktikleri üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Türkler tarih boyunca savaş sanatındaki ustalıkları, disiplinleri ve taktikleriyle öne çıkar. Türk Savaşı'nın baş aktörleri ve özelliklerini sorarak başlayalım isterseniz sohbetimize. Sonra bunların üzerine detaylı konuşacağız çünkü bugünkü programımızda.
1: Buyurun. Tabii Orkun Bey, Türklerin savaştaki en büyük yardımcı unsuru attı. Hepimizin bildiği gibi baş aktör attı. Neden? Türk savaş sisteminin, hatta Türklerin bütün yaşamının aslında vazgeçilmez unsuruydu at. Sosyal hayatlarında, siyasi hayatlarında, askeri hayatlarında...

0: merkezinde yer alıyordu. Hız ve manevrası Türk atının çok üstün ve üst bir düzeydeydi. Dayanıklılığı vardı. Bozkır atları Orkun Bey küçük bedenliydi ama o bozkırın sert yapısına çok uygun atlardı ve toynaklarıyla karın altında bile yiyecek bulup yeme özelliğine sahiplerdi. Doğal adaptasyonları vardı. Diğer atların aksine bozkır atları gittikleri her yere kolay bir şekilde uyum sağlıyorlardı ve askeri teçhizat olarak da kullanılıyordu. Aynı zamanda bir taşımacılık unsuru olarak da attan istifade ediliyordu. Diğer bir savaş unsuru neydi bizim için? Ok ve yay. Bunları daha sonra detaylandıracağız
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Türklerin icat ettiği oklar ve yaylar savaşta ön plana geçmelerinin yardımcı unsurlarından bir tanesiydi. Yakın dövüşte kullandıkları mızraklar, kamalar ve kılıçlar yine Türklerin icat edip farklı bir versiyona dönüştürdüğü, savaşta kullandıkları önemli unsurlardandı. Zırh ve miğfer de yine Türklerin savaş kazanmada baş aktörlerinden bir tanesiydi Orkun Bey.
1: İlerleyen dakikalarda bu bilgileri sizden rica edeceğiz. Öncelikle Türklerin savaşlarda çok hızlı hareket ettiklerini söylüyoruz hep. Türk atlılarının kuşlar gibi uzaklaşıp kasırgalar gibi aniden belirmesi, o dönemin ağır orduları karşısında nasıl bir psikolojik ve askeri üstünlük sağlıyordu hocam?
0: Evet Orkun Bey, bu sizin de zikrettiğiniz gibi sadece fiziksel bir üstünlük değildi. Aynı zamanda da hem psikolojik hem de askeri olarak bir üstünlük sağlıyordu Türk ordularına. Nasıl? Bizim uzaktan savaş ve alan kontrolümüzü genişletiyordu. Şöyle ki diğer ordular Türk ordularını imha edilemez olarak görüyorlardı. Niçin? Türk askerleri kuşlar gibi uzaklaşabildikleri için o ağır zırhlarla hareket eden orduların onları yakalaması ve imha etmesi güçleşiyordu. Bunun dışında ateş gücü ve hareketlilik kabiliyeti çok üstün. Neden? Atı çok iyi kullanıyorlar ki atı zaten ehlileştiren Türklerdir. Bunu tekrar söyleyelim. Türk atlıları dört nala giderken o ağır zırhlı diğer askeri birlikler onları yakalayıp yine imha edemiyorlardı. Yani öne geçemiyorlardı. Bunun dışında bizim lojistik bir üstünlüğümüz vardı. Bozkır atların ne kadar güçlü olduğunu söyledik. 300 kilometre yol kat edebilme gücüne sahiplerdi. Yani yine düşman kuvvetleri yakalamakta güçlük çekiyorlardı ki zaten yakalayamıyorlardı çoğu zaman. Psikolojik üstünlük dedik. Ne bu? Türklerin ne zaman ne yapabileceğini kestiremedikleri için düşman kuvvetleri o sinir harbiyle o bekleme işte ne zaman taarruza geçecekler o bekleme harbiyle beraber sinirleri bozuluyordu. Dolayısıyla savaş taktiklerine kanalize olmalarını yine engellemiş oluyorduk. Bir moral çöküntüsü oluyordu. Neydi o? Türkleri takip etmeye çalışıyorlardı. Kuşlar gibi uçuyor dedik. Kasırga gibi esiyorlar. Ve onları takip etme hem beden bir yorgunluğa sebep oluyordu onlarda. Hem de psikolojik olarak yine bir çöküntüye uğruyorlardı. Bu da onları yine geri plana atıyorlardı. Ve bizim en önemli unsurumuz kurt taktiğini kullanmamız. Tam düşmanın geri çekildiğimizi ve pes ettiğimizi düşündüğü sırada tekrar Türklerin taarruza geçmesi onlarda yine bir moral bozukluğuna sebebiyet veriyordu. Bu da bizim savaşları kazanmamızda çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
1: Kurt taktiği değil mi
0: Evet,
1: hocam?
0: kurt taktiği.
1: Peki. Türklerin aslında at üzerinde iki elini kullanarak ok atabilme kabiliyeti var. Bunu biliyoruz. Yalnız bunu gerçekleştirmek için Türklerin eğer ve üzengiyi iyileştirmesi hatta mükemmelleştirmesi gibi bir durum söz konusu. Bir süvarinin at üzerinde her iki elini kullanarak ok atabilmesini sağladı çünkü bu. Bu hareketli atış kabiliyeti sanırım Dünya Savaş tarihini de biraz etkilemiştir, değiştirmiş olsa gerek.
0: Evet, çok doğru bir şey söylediniz. Tabii ki eğer ve üzengi vardı ki diğer toplumlar da kullanıyordu. Fakat Türkler onu öyle bir hale getirdi ki savaşta kullanılan teknolojik bir devrim haline geldi. Şimdi atın üzerinde hem gidip hem ok fırlatmak yayla ya da kılıç savurmak zor bir şey. Çünkü atı da kontrol etmen lazım. Malumunuz odur ki atı kontrol etmek de zordur. Ama Türkler eğeri ve üzengiyi öyle kullanışlı bir hale getiriyorlar ki tam hareket kabiliyeti oluşturuyorlar kendilerine. Bu sayede ki bunu yapan çok nadir bir toplumuz. Geriye dönerek de ya da hiç dönmeden de iki ellerini bırakarak çok kolaylıkla ok fırlatabilme kabiliyetine erişmiş oluyorlar. Çünkü eğri de üzengiyi de o işte süvarinin at üzerinde rahat bir şekilde hareket edebileceği bir forma sokuyorlar. Ve bunu sayesinde hem atışları daha uzak menzillere ulaşmış oluyor hem de atı kontrol etmeden rahatlıkla vuracakları noktayı vurmaya başlıyorlar. Ki bizim bu dönüştürdüğümüz formu diğer toplumlarda örnek alıp daha sonrasında üzengilerini kendi toplumlarına uygun bir şekilde daha rahat hareket edebilmek için dönüştürmüşlerdir Orkun Bey.
1: Çavuş okları denen ıslıklı oklar var. Bunlardan itibaren kullanılan bu oklar. Sadece birer mühimmat

0: mıydı hocam, yoksa başka bir işlevi de var mıydı bu okların?
1: Evet, var ve şöyle ki Hun Hakan'ın Metehan tarafından icat ediliyor Orkun Bey bu ıslıklı oklar ya da çavuş okları. Tabii ki sadece bir mühimmat değil, yine savaşın o psikolojik etkisini de arttıran bir unsur olarak bizim karşımıza çıkıyor. Sevk ve idare aracı olarak kullanılıyor. Şöyle ki ıslıklı oklar, tabii o dönem işte telsiz yok, havai fişek yok, iletişim kurabilecek. Islıklı oklar sayesinde Türk ordusu yönünü belirliyor. Uzaktaki birlikle haberleşmiş oluyor ve aynı anda senkronize olarak ordu düşmana saldırıyordu. Bunun hepsini ıslıklı oklar sağlıyordu. Bunun dışında psikolojik bir savaş unsuru dedik. Neden? Görünmez bir tehdit. Onlar havada uçarken oklar tiz bir ıslık sesi çıkarıyorlar Orkun Bey ismiyle müsemma. O da düşmanı psikolojik olarak bir dezavantaj olarak onların psikolojilerini bozuluyor ve nereden gelecek Türkler nereden saldıracak diye düşünürken o savaşa olan odakları yine azalmış oluyordu ve bir kaos yaratıyordu. Çünkü ıslıklı okla beraber nereden geleceği belli olmayan atlı Türk süvarileri saldırıya geçmiş oluyordu. Kemikten ve ağaçtan yapılan bir oktan bahsediyoruz. Ucu sivri olan ve rüzgarda o hızla beraber ıslık sesi çıkarıyor ve tiz bir ses, tekrar söylüyorum, rahatsızlık veren bir sesten. Bir de Orkun Bey bunun sayesinde haber ulaştırıyorlardı uzaktaki birliklere. O okun ucuna not yazılmış küçük bir kağıdı da bağlayıp uzaktaki beyliklere, süvarilere durum hakkında, savaşın durumu hakkında da yine haber veriliyordu.
0: Oktan bahsediyoruz. Tabii aklımıza atacağız oku. Yay geliyor, değil mi? Türkiye'nin yapımının yıllar sürdüğü, katmanlı bir yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Bu da yayları hem menzil ve hem de yayın attığı okun delme gücü bakımından çok farklı kılıyor bu yaylar. Düşmana karşı nasıl bir avantaj sağlıyordu bu yaylar?
1: Türk yayı diye geçen yaylar yapımı gerçekten çok zor ve büyük bir ustalık gerektiriyor ve yıllar sürüyor Orkun Bey. O dönemi düşünelim. Aslında bu belki bir dezavantaj olabilecekken avantaja geçiyor. Neden? Onların o sağlam yapısı sayesinde yaylar çok daha uzak menzillere fırlatılıyor ve zaten o kullanılan oklar, özel oklar, işte ıslıklı ok olabilir, ucuna zehir bulaştırılmış oklar. Yani o okunu vurup da delemediği bir zırh ya da öldüremediği hiç kimse yok tarih sahnesinde. Ve onların muhteşem bir şekilde o düşmana gidip ulaşmasını ve onu mağlup etmesinin tek sebebi de Türk yayının muhteşem dizayn edilmiş olması ve at üzerinde de ergonomik bir şekilde kullanılabilmesi yine. Türk yayının öyle özel bir yapısı var ki at üzerinde o manevra yapmayı engellemiyor ve hiç dönmeden de geriye dönmeden de atış yapmayı ve yine düşmanı vurmayı sağlayan bir yapısı var. En ulaşılmaz mesafelere ulaşan bir yaydan bahsediyoruz. Orkun Bey yine biz tarih metinlerde okuyoruz bunu. Yani 500 ile 800 küsür metreye ulaşan bir uzaklığı gidip vurabilme yeteneğine sahip. Yine ergonomik yapısından dolayı ve Türk yayının tabii ki okla birleşince olağanüstü bir delme yapısı var. Çok güçlü zırhları da o zehirli oklarla beraber vurup düşmanı mağlup ediyor.
0: Evet. Okun ve yayın dışında bizim kılıcımız da farklıydı hocam, değil mi? Kavisli bir yapısı vardı, biraz hafifti. Bu özellikleriyle de bozkırın hızlı savaş tarzına da sanırım hızlı hareket edilmesi hususunda uyum sağlıyordu. Ayrıca Türklerin zırh konusunda da ayrı bir seviyeye olayı taşıdığını biliyoruz. Bunun düşman üzerindeki algısından bahseder misiniz sevgili dinleyicilerimize?
1: Şöyle ki Orkun Bey, batıdaki kılıçlar düzdür ve bu yüzden de hareket kabiliyeti biraz daha kısıtlıdır. Ama Türk kılıcı diye bahsedilen ve yenilmezlik algısı oluşturan kılıç daha kavisli bir yapıdadır. Bu yüzden işte o rüzgarla beraber ya da atın üzerinde hareket ettirilmesi daha kolay bir forma getirmiştir Türkler. Bu da Türklerin savaş doktrininin bir parçası aslında. Şöyle ki Türk kılıcı hız ve kesiciliğinin birleşimiyle beraber muhteşem bir yapıya ulaşmış. O kavisli yapısı, eğri yapısı, hafif olması. Bakın hafif olması da çok önemli. Çünkü siz Bozkır'da zaten engebeli bir yapıdan bahsediyoruz. Dört nalı atın üzerinde giderken ağır mühimmatla beraber çok kolay bir savaş meydana getiremezsiniz. Bu yüzden kılıç hafif, kavisli bir yapısı var ve çok keskin bir kılıçtan bahsediyoruz. Bu da o savurma hareketlerinde süvariye daha ergonomik bir
0: Evet.
1: hareket edebilme alanı
0: Manevra
1: sağlıyor. Evet,
0: kabiliyetini
1: manevra
0: daha da
1: kabiliyeti
0: güçlendiriyordur.
1: daha geniş bir alana yayılmış oluyor. Zırhların çok güçlü olduğundan bahsettik. Burada da yine bir yenilmezlik algısı Türk ordusuna yükleniyor. Şöyle ki Türkler sadece saldırı anında değil, o savunmada da teknolojik üstünlüğe sahipler. Zırhları yine Orkun Bey hareket edemiyor.

0: edebilecekleri derecede ağır değil. Ama çok biliyorsunuz demircilikte biz zaten çok üstün bir noktadayız millet olarak. Yaptıkları o demirden yaptıkları ya da çelikten yaptıkları zırhların o kullandıkları işte malzemenin birleşimiyle beraber evet delinme unsuru çok düşük bir seviyede fakat aynı zamanda da hafif. Çünkü at üzerinde rahatlıkla hareket edebilmeleri gerekiyor. Yine Türklerin o kullandığı zırhla beraber psikolojik etki de yaratıyor düşmanda. Şöyle ki Orkun Bey, savaş meydanında güneşin de vurmasıyla beraber o zırhların parlaması, çıkardıkları ses, o kılıçları savurmadaki rüzgarla beraber oluşan sesle beraber düşman zaten bütün bunların birleşimiyle de psikolojik olarak bir çöküşe geçmiş oluyor.
1: Evet. Programımıza girerken bahsetmiştiniz. Dünya savaş literatüründe de geçen bazı taktiklerimiz var değerli dinleyenler. Ciddi bir disiplin ve komuta zinciri gerektiren kurt oyunu. Bunun bir diğer adı Hocam Turan taktiği midir?
0: Evet Orkun Bey.
1: Veya sahte ricat mı diyoruz?
0: Sahte ricat kurt oyununu destekleyen, tamamlayan başka bir oyun Orkun Bey.
1: Nedir efendim
0: Birbirlerini
1: bunların
0: tamamlıyorlar.
1: stratejileri nelerdir?
0: Şöyle sizin de zikrettiğiniz gibi bunların ikisi de dünya savaş literatürüne geçmiş olan iki taktikten bahsediyoruz. Sahte ricat Orkun Bey geri çekilme demek. Kıymetli Türk ordusu vakti zamanında savaşın başında yenilmiş gibi yapıp geriye çekiliyor aniden ve tam o düşmanın süngüsünü düşürdüğü anda tekrar bastırıp düşmanı mağlup etmiş oluyor. Yani bir yanıltma. Bu yüzden oyun diyoruz zaten. Düşmana aslında bir yanıltma var ve tekrar taarruza geçip düşmanı mağlup ediyorlar. Bunun dışında kurt oyunu ya da hilal taktiği ya da Turan taktiği sahte ricatla birleştiği zaman yani o geri çekilmeyle birleştiği zaman bir kıymeti var ki birbirini tamamlayan iki hareketten bahsediyoruz. O sahte ricatla geri çekilmeyle düşmanı kandırıyor Türk ordusu geriye çekilmiş ve pes etmiş gibi ve sonrasında kurt oyunu taktiğiyle yani Turan taktiğiyle etrafını çevreleyip düşmanı mağlup etmiş oluyor. Ki bunu bizden sonra da Türkler bu sayede savaş kazanıyor deyip yabancı milletlerin ordularının da örnek almışlığı var. Burada tamamen Türk ordusunun zekası yani dahiyane zekasını görmüş oluyoruz aslında. Neden başarılı oluyor bu iki taktikte Orkun Bey? Kusursuz bir disiplin var. Komutana sorgusuz sualsiz itaat etme var ordunun komutanına ve ıslıklı oklar burada devreye giriyor çünkü haberleşmek için kullanılıyor ve bu taktiklerin başarı oranını arttırmış oluyor ve bizim atı çok hızlı kullanmamız da bu iki taktiğin başarıya ulaşmasında önemli unsur.
1: Programın girişinde ben bir bölüm aktardım sevgili dinleyicilerimize okudum. Bu bölüm Çin yıllıklarındandı. Hatta sonunda da diyor ki Çin kaynakları bu bir korkaklık değil, onların pusuda bekleyen kardeşlerinin yanına çekmek için yaptıkları bir hiledir diyor.
0: Evet.
1: Bunu da artık herkes tabii ki birkaç savaştan sonra öğrenmişler hocam.
0: Evet, Çin yıllıkları da bu konuda mükemmel bir kaynak. Bütün tarafsızlığıyla bunu dile getirmişler. Gerçekten de Türkler önce düşman kuvvetlerini geri çekilmeyle bir yanılgıya uğratıp tekrar oklarla, haberleşme teknikleriyle bütün o kardeşlerini, süvarilerini yanlarına
1: Evet.
0: çekerek mağlup etmişler.
1: Aynı zamanda diyerek devam edelim. Türklerin savaş öncesinde keşif birlikleriyle düşmanı savaş meydanını analiz etme sürecinden de söz etmenizi rica edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu keşif stratejisini uyguladığını biliyoruz. Çanakkale cephesinde düşmanın nereden çıkarma yapacağını ve taktiklerini önceden analiz etmesiyle hatta savaşı değiştirmiş, savaşın kaderini ve Çanakkale'yi de geçilmez yaptığını biliyoruz. Atamızı bir kez daha rahmetle andıktan sonra bu konu hakkında ne söylersiniz?
0: Evet, öncelikle kıymetli Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ben de rahmet ve minnetle anıyorum. Şöyle ki Orkun Bey, tarih sahnesinde her zaman büyük Türk komutanları Atatürk de dahil olmak üzere savaş meydanını bir satranç gibi düşünelim, oyun gibi düşünelim. Bu şekilde bir okuma yapmışlar savaş sahnesinde, savaş yapılacak meydanda. Ve bu okuma sayesinde yani keşif sayesinde ordunun gözü kulağı olmuşlardır. Buna Atatürk'ün yaptıkları da dahil. Bakın tarih sahnesinden Atatürk'e kadar. Türklerde ileri bir keşif yeteneği var. O savaş meydanlarında savaşın yapılacağı alanı, düşmanın neye sahip olduğu, hangi özelliklere sahip olduğu, hangi mühimmata sahip olduğunu savaştan önce çok ileri bir okuma tekniğiyle okuyup o süvarilerin hepsine bu bilgilerin komutan tarafından verildiği ve buna göre işte satranç oyununa bu yüzden benzetiyoruz. Buna göre o savaş meydanında aslında bir oyun oynuyor Türkler düşman kuvvetleriyle. Keza kurt oyunu ya da işte o geri çekilme üretilme bunun en büyük ispatlarından bir tanesi. Biz o Cumhuriyet döneminde ya da öncesine de geldiğimiz zamanda da Atatürk de aynı şeyi yapıyor. Savaş meydanını çok iyi okuyor ve buna göre kurmaylarına emirlerde bulunuyor. Ki sizin de zikrettiğiniz gibi Çanakkale'de bunun zaten destanı yazılıyor. Arıburnu'nda ve Conk Bayırı'nda Atatürk'ün o ileri görüşlülüğü, savaş meydanını, düşmanı iyi tanıması ve onların sahip olduğu mühimmatları da bilmesi sayesinde bizim kazandığımız bir zafer haline geliyor ki tarihin bütün dönemlerinde böyleydi. Türklerin keşif yeteneği sayesinde savaşta daha başlamadan öne geçme hususu söz konusuydu.
1: Hocam, yapmış olduğumuz tarihi okumalarda Türk ordusunun disiplininden ve sessizce hareket etme kabiliyetinden bahsedilir. Gece baskınları ve beklenmedik manevralar düşman üzerinde nasıl bir etki yaratıyor?
0: Evet Orkun Bey, buradaki baş aktör yine at ve biz keçeyi sadece çadırları sıcak olsun diye alta döşememişiz. O gece baskınlarında düşmanı habersiz yakalayabilmek için atın ayaklarına Türkler keçe bağlıyorlar Orkun Bey. Toynakları ses çıkarmasın, daha sessiz bir şekilde ilerleyebilmek için baş aktör bu. Sessizliğin yarattığı bir dehşet var. Zaten bozkır, uçsuz, bucaksız bir alan. Türkler atlı olmalarına rağmen gece düşmanları o artık yorgun düşmüş, belki de aç bir şekilde biraz dinlenmeye çekilen düşmanı gecenin karanlığında hazırlıksız bir şekilde yakalayıp kuşatıp kendilerini bir avantajlı duruma düşürüyorlardı. Bir de şöyle bir şey vardı. Islıklı oklar burada yine çok önemli. O gecenin karanlığında herkesin artık çökmüş olduğu bir vaziyette ıslıklı oklarla psikolojik olarak da düşmanı ne yapacağını şaşırtan bir hale getirdikleri için de yine onları mağlup etme yeteneğine sahiplerdi. Yine düşmanın uykuda olmasından istifade ediliyordu. Ve Orkun Bey, burada karşı tarafın dezavantajı şu. Türkler çok rahat bir şekilde organize oluyorlar. Gecenin karanlığı ya da gündüz fark etmiyor. Ama düşmanda bir panik havası olduğu için işte o gecenin o rahat bırakılmış halinden dolayı Türkler bundan da istifade ederek düşmanı mağlup ediyorlardı.
1: Evet. Her Türk asker doğar diye bir sözümüz var hocam. Geçmişten getirdiğimiz ve genlerimizde kodlu olan bir gerçeği yansıtan bir sözdür bu. Eski Türklerde ekonomik ve sosyal hayattaki karşılığını sormak istiyorum size. Sonrasında da kadınlar da gerektiğinde savaşa katılıyordu. Türk toplumunun mücadeleci karakteri üzerinde bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Evet Orkun Bey, her Türk asker doğar tarihin ilk sahnesinden günümüze kadar hala böyle. Neden? Biz ordu millet anlayışıyla yetişmiş bir milletiz. Bizim için askerlik paralı bir şey de olmadığı için, gönüllülük esasına dayandığı için bir Türk zaten doğar doğmaz asker oluyor. Neden? Tarihin sahnesinde yetişmemiz de bizim. Zaten Türkler savaş olmasa da günlük hayatında avcılık yapmak zorunda. Savaşa hazırlıkla alakalı o eğitimleri zaten günlük hayatları içerisinde de yapıyorlardı. Bu yüzden bir savaş anında kolaylıkla adapte olabiliyorlardı. Bu birinci önceliğimiz. Kadınlardan bahsettiğiniz, şöyle ki Türk kadını zaten savaşçı bir karakter ve eşitlikçi yapıda olduğumuz için biz eşine bir şey olduğu zaman ya da ihtiyaç halinde hem yönetime ortaktı, hem strateji belirleyebiliyordu, hem de savaşta da yine ön saflarda düşmanla savaşma, onunla bir mücadele hali içerisine girmeye hazırlıklıydı. Neden? Çünkü her Türk zaten asker doğuyordu. Bu tarih sahnesinden bugünümüzde hala böyle. Halen herhangi bir şeyde hem Türk kadını hem Türk erkeği hemen organize olup gerekli şeyleri yapabilecek donanımda Orkun Bey.
1: Peki son olarak Türklerin zekalarının ürünü olan savaş stratejileriyle kazandığımız savaşlara örnek vererek sohbetimizi sonlandıralım.
0: Tabii Orkun Bey, birkaç tane sayalım. Malazgirt Meydan Muharebesi'ni burada sayacağız. Turan taktiğiyle düşman bozguna uğratılıyor. Mohaç Meydan Savaşı dünyanın en kısa savaşlarından bir tanesi. Yine Türklerin mükemmel zeka sayesinde 2 saat gibi bir sürede kazanmış oluyoruz. Bunun dışında Niğbolu Muharebesi var. Yine Yıldırım Bayezid'in ve Türk ordusunun o efsanevi hızıyla kazanılmış bir savaş. Keza Miryakefalon da böyle. O da yine Türklerin hızlı at kullanabilmeleri, Turan taktiği sayesinde kazanılmış zaferlerden bir tanesi.
1: Eski Türklerde savaş araçları ve taktikleri, bozkır yaşamının gerektirdiği hız, çeviklik ve disiplin esasına dayanır değerli dinleyenler. Atlı birliklerle uygulanan stratejiler, kadınların savaşa aktif olarak katılması, eski Türklerin askeri başarılarının sadece teknik donanımla değil, aynı zamanda güçlü bir disiplin, toplumsal yapı ve ortak mücadele ruhuyla şekillendiğini gösterir. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında eski Türklerde savaş araçları ve savaş taktiklerini anlatmaya çalıştık. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgun'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Neslihan Değirmençoğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarihin, mekanın ve teknolojinin kesiştiği o büyüleyici noktadan, farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var diyerek yola çıktığımız Rayların Belleği programı başlıyor. Bugünkü yayınımızda entegre kentlerin görünmez damarlarına iniyor, geleceğin şehirlerini inşa eden çelik ve fiber ağların izini sürüyoruz. Bölüm başlığımız... Akıllı şehirlerin omurgası, dijitalleşme ve entegre sistemler. 19. yüzyılda toprağa çakılan o ağır, soğuk ve çelik raylar, yalnızca tonlarca yükü değil, insanlığın mesafeleri aşma, zamanı ve mekanı birleştirme arzusunu taşıyordu. Bugünse o raylar, akıllı şehirlerin kalbinde kesintisiz verilerin aktığı devasa bir dijital sinir sistemine dönüştü. Sanayi devriminin dumanlı ve mekanik çarklarından, sanayi 4.0'ın otonom zekasına uzanan bu devasa hafızayı keşfedeceğimiz yayınımıza başlıyoruz. Dünyanın ilk akıllı ağı 1830'larda rayların hemen yanı başındaki ahşap direklere çekilen bakır telgraf hatlarıyla kuruldu. Trenlerin aynı hat üzerinde çarpışmasını önlemek için geliştirilen bu erken dönem telgraf sistemi, maddelerin aktığı çelik hatlarla bilginin aktığı elektrik hatlarını insanlık tarihinde ilk kez birleştirdi. Bir tarafta kömürün karası ve demirin ağırlığı, diğer tarafta ışık hızındaki elektrikli sinyalleri. Bilgi, fiziksel hareketin önüne ilk kez o gün o mütevazı hatlarda geçti. Bugün akıllı şehirlerde konuştuğumuz nesnelerin interneti ve entegre veri ağlarının ilk tohumu işte o bakır tellerde atılmıştı. Şimdi kentin kılcal damarlarına doğru iniyoruz. Bir şehrin yaşayabilmesi, büyümesi ve nefes alabilmesi için kan dolaşımının kesintisiz olması gerekir. Metro hatları, tramvaylar, banyolar ve yüksek hızlı trenler modern kentin omurgasını oluşturur. Bu ağlar birbirinden kopuk ve münferit çalıştığında şehir tıkanır, felç olur. Ancak tek bir merkezi dijital beyinle entegre edildiklerinde milyonlarca kent sakini aynı canlı organın hücreleri gibi tam bir uyum içinde hareket eder. Çelik raylar kentin altından geçen devasa bir biyolojik dokudur artık. Günümüzün rayları ise sessizce konuşur. Hatlar boyunca milimetrik hassasiyetle yerleştirilen binlerce LOT sensörü, sıcaklık değişimlerini, raylardaki mikro düzeydeki kaymaları, yük ağırlıklarını ve malzeme yorulmasını anlık olarak ana kontrol merkezine toplar. Tren üzerinden geçen ray, kendi sağlık durumunu kentin dijital beynine anlatır. Nesnelerin interneti, trenle yolu tek bir vücut haline getirir. İnsan gözünün asla fark edemeyeceği mikro çatlaklar, algoritmalar tarafından anında tespit edilir ve muhtemel kentsel aksaklıklar daha yaşanmadan engellenir. Mekanlar ve mekanların insan zihnindeki karşılığı da bu büyük dönüşümden nasibini alıyor. Claude Monet, 1877 yılında Saint-Lazare garının cam ve çatı konstrüksiyonundan süzülen o eşsiz ışığı tuvaline vururken, sanayi devriminin ve endüstriyel mimarinin tapınağını resmediyordu. Gar binaları, yüksek taş duvarları ve görkemli büyük saatleriyle şehre girişin anıtsal kapılarıydı. Bugünse gar mimarisi taştan ve demirden sıyrılıp kodlara dönüşüyor. Monet'in tuvalindeki buhar dumanının yerini kızılötesi kameralar, lidar sensörleri ve akıllı turnikeler alıyor. Mimarinin fiziki varlığı, sürekli veri toplayan, öğrenen ve adapte olan akıllı mikrokentlere evriliyor. Geçmişte tren kompartımanı, birbirini tanımayan insanların ortak bir mekanda yan yana geldiği, bakışların kesiştiği sosyolojik bir etkileşim alanıydı. Pencereden kayıp giden manzaraya bakarak kendi iç dünyasına çekilen insan, bugün akıllı kent ağlarında dijital bir yolcu kimliğine bürünüyor. Turnikeye basılan akıllı kartlar ve yüz tanıma sistemleri yolculuğu kişiselleştirmiş devasa bir veri akışına dönüştürüyor. İnsan davranışı, tıkırdayan vagonların ritminden algoritmaların çizdiği kent içi rota haritalarına aktarılıyor.
Kent hayatının temeli ritim ve senkronizasyondur. Sanayi devriminden bu yana şehirlerin büyüme yönü ve günlük çalışma saatleri toplu taşıma sefer saatlerine göre biçimlendi. Bugün kentin ritmini yöneten ana unsur dinamik zamanlama algoritmalarıdır. Sefer aralıklarını yolcu yoğunluğuna göre milisaniyeler içinde ayarlayan sistemler, kent içi insan hareketliliğini adeta usta bir orkestra şefi gibi düzenler. Zaman, yönetilebilir ve optimize edilebilir en değerli kent kaynağına dönüşür. Fosil yakıtların dumanıyla doğan demir yolları bugün yeşil geleceğimizin en büyük teminatı haline geldi. Sıfır karbon emisyonu hedefleyen akıllı şehirlerde rejeneratif frenleme yapan trenler, her yavaşlamada ürettikleri kinetik enerjiyi elektriğe çevirerek ağa geri verir. Her frenleme kente enerji olarak döner. Otomobil egzozlarının boğduğu modern kentlerde çelik raylar, doğayla yeniden barışmanın, ekolojik mobiliteyi inşa etmenin en güvenilir yoludur. Yeşil raylar, geleceğin nefes alan şehirlerinin garantisidir. Geleceğin mutfağındayız. Bir şehrin ve onun tüm raylı sistem ağının bilgisayar ortamında birebir dijital bir kopyasının yaşandığını düşünün. Dijital ikiz, sanal şehirde simüle edilen fırtınalar, aşırı yolcu yoğunlukları ve olası teknik arızalar sayesinde gerçek şehirdeki aksaklıklar henüz yaşanmadan teşhis edilir ve çözülür. Kestirimci bakım teknolojisi, rayların belleğini geleceği tahmin etmek için kullanır. Kent, kendi geleceğini simülasyonlarda tecrübe eder. Makinist koltuğunun boş olduğu bir tren vagonunda seyahat etmek. Otonom trenler, insan hatasını tamamen sıfıra indiren CBTC sinyalizasyon sistemleri ve makine öğrenmesiyle hareket eder. Birbirini takip eden iki tren arasındaki emniyet mesafesi artık kilometrelerle değil, saliselerle ölçülür. Algoritmalar en güvenli duruş mesafesini ve en verimli ivmelenmeyi saniyede milyonlarca kez hesaplar. İnsan faktörü direksiyondan çekilip sistemi uzaktan denetleyen ve yöneten bir üst zekaya dönüşür. 20. yüzyılın başında fütürist mimarlar, gökdelenlerin arasından geçen boru hatları ve katlı demir yolları hayal etmişlerdi. Antonio Saint-Elia'nın çelik ve betondan örülü yeni şehir tasarımları, bugün hiperloop ve manyetik kaldırmalı maglev hatlarıyla nihayet gerçek oluyor. Vakumlu tüpler içinde saatte 1000 km hıza ulaşan kapsüller, şehirler arası mesafeleri kent içi metro durağı mesafesine indiriyor. Mühendislik, geleceğin dikey ve yüksek hızlı kent formlarını şekillendiriyor. MaaS, yani hizmet olarak mobilite. Evinizden çıktığınızda cebinizdeki tek bir dijital kimlikle önce otonom besleme otobüsüne, oradan hızlı trene, trenden iner inmez de mikro mobilite aracına geçersiniz. Bilet yok, bekleme yok, kesinti yok. Ulaşım araçları ayrı ayrı nesneler olmaktan çıkıp tek bir akıcı hizmete dönüşür. Şehir, üzerinde sürtünmesi

yalnızca kayıp gittiğiniz bütünsel bir yüzey haline gelir. Kentlerin ses peyzajı, diğer adıyla soundscape de kökten değişti. 100 yıl önce şehre yaklaşan bir trenin çığlık atan düdüğü ve raylara döven ağır piston sesleri vardı. Bugünse maglev trenlerinin manyetik alan üzerinde yükselen sessizliği konuşuyor. Mekanik gürültü yerini dijital bir sessizliğe bıraktı. Şehirler sakinleşiyor, gürültü kirliliği tarihten siliniyor, kentsel akustiğin tarihi yeniden yazılıyor. Edward Hopper'ın tablolarındaki kompartmanlarda oturan yalnız figürler, modern bireyin kentteki duruşunu simgeliyordu. Bugünün dijital sanatçıları ise tuvalleri değil, kentin canlı veri haritalarını kullanıyor. Data art, yani veri sanatı, binlerce trenin hareketini, yolcu yoğunluklarını ve enerji akışlarını rengarenk ışık hatlarına dönüştürüyor. Tuvallerdeki durağanlık yerini milyonların verisiyle oluşan devasa ve yaşayan dijital görsel enstalasyonlara bırakıyor. Ağlarla sarılı, algoritmalarla yönetilen bu akıllı şehirlerde insan hafızası nereye oturacak? İstasyon bekleme salonlarında harcanan zamanlar, kentsel dönüşümün getirdiği mekansal değişimler. Teknoloji ne kadar kusursuzlaşırsa derinleşir, ulaşımın özü, İnsanın bir noktadan diğerine taşıdığı kendi yaşamsal birikimidir. Bekleme alanları dijitalleşse de kent sakini o mekansal hafızayı benliğinde taşımaya devam edecek. Rayların benliğinde bir zaman yolculuğuna çıkıyor ve tarihin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Modern akıllı şehirlerin temelinde 19. yüzyılın o ilk tozlu ve meşakkatli hat kurma çabaları yatar. Ahşap traverslerin toprağa ilk çakıldığı anlardan, unutulmuş lokomotif depolarına, haritalardan silinmiş ama kentsel hafızada izi kalmış eski banliyö hatlarına kadar. Ağır kömür kokusunun ve perçinli demir levhaların arasında bugünün yüksek hızlı ağlarına zemin hazırlayan o ilk mühendislik cesaretini ve unutulmuş hikayeleri hatırlıyoruz. Çeliğin döşendiği her karış toprak, kentsel geleceğimizin ilk taslağıydı. Tarihin tozlu sayfalarını 15 Eylül 1830 gününe açıyoruz. Liverpool-Manchester hattının açılışı yalnızca iki şehri birleştirmedi. Dünyada zaman kavramını yeniden tanımladı. O güne kadar her şehir güneşin tepe noktasına göre kendi yerel saatini kullanıyordu. Ancak trenlerin hızlanmasıyla istasyonlar arasında saat farkları büyük bir kaos yarattı. Demiryolu şirketleri 1840'larda demiryolu zamanı adı verilen tekil saat standardını getirdi. Bugün akıllı şehirlerin sunucularından milisaniyelik veri senkronizasyon sağlayan Greenwich standardı, işte bu tarihteki tren tarifelerini çakışmaktan kurtarmak için doğmuştu. Sayfaları biraz daha ilerletiyor ve 1839'a Great Western Railway hattı boyunca çekilen dünyadaki ilk ticari telgraf hattına uzanıyoruz. 1845 yılının başlarında yaşanan bir olay, bilginin maddeden daha hızlı hareket ettiğini tarih önünde kanıtladı. Sloh istasyonundan trene binen bir şüpheli, hat boyunca çekilen telgraf telleri sayesinde tren henüz varış noktası olan Paddington garına ulaşmadan telgraf mesajıyla polislere bildirildi ve trenden inince yakalandı. Bu olay, insanlık tarihinde elektrik sinyalinin fiziksel bir taşıttan daha hızlı bilgi aktardığı ilk tarihi olaydı. Günümüz akıllı kentlerindeki canlı veri takibinin ilk somut zaferi o gün Paddington garında kazanıldı. 10 Ocak 1863. Tarihin tozlu sayfaları bu kez yerin metrelerce altına, Londra'nın çamurlu sokaklarının dibine iniyor. Aç kapa yöntemiyle inşa edilen ve buharlı lokomotiflerle çalışan dünyanın ilk kent içi yeraltı demiryolu hattı Metropolitan Railway açıldı. İlk gününde 38 bin şehir sakinini taşıyan bu hat, kentsel toplu taşımanın ve modern metronun miladı oldu. At arabalarının kilitlediği Victorian dönemi Londra'sı, çözümü yer altına inmekte bulmuştu. Bugün akıllı kentlerde devasa metro ağlarının attığı her adım, 1863'teki o ilk karanlık tünelin içinde yakılan fenerin izini takip ediyor. Tarihin tozlu sayfalarında 10 Mayıs 1869 gününe gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni doğudan batıya ilk kez bağlayan kıtalar arası demiryolu tamamlanıyordu. Son altın çivi raylara çakılırken çekiç doğrudan telgraf tellerine bağlandı. Çekicin

Demire her vuruşu, binlerce kilometre ötedeki şehirlerin telgraf alıcılarında anlık ses dalgalarına dönüştü. Tamamlandı anlamına gelen dan kelimesi, telgraf hatlarından tüm ülkeye saniyeler içinde yayıldı. Bu olay, insanlık tarihinin ilk küresel ve eş zamanlı canlı naklen yayını olarak tarihe geçti. Bugünkü akıllı şehirlerde anlık veri akışı dediklerimiz, işte o altın çivinin telgraf teline vurduğu an başladı. Sayfaları 4 Ekim 1883'e çeviriyoruz. Paris'ten kalkıp İstanbul Sirkeci Garı'na uzanan efsanevi Doğu Ekspresi, Orient Express ilk seferine çıktı. Doğu Ekspresi sadece lüks bir seyahat değildi. Avrupa'daki farklı demiryolu şirketlerinin, gümrük protokollerinin ve ray açıklıklarının ilk kez bir ortak ağ altında birleştirilmesiydi. Bugün Avrupa ve Asya'daki akıllı ulaşım sistemlerinin kullandığı uluslararası veri sınır ötesi geçiş standartları 1880'lerin o efsanevi vagonlarında olgunlaştı. Ve son durağımız 1 Ekim 1964. Tokyo Olimpiyatlarından hemen önce hizmete giren Japonya'nın Shinkansen, yani mermi treni. Saatte 210 km hıza ulaşan bu tren sadece bir hız rekoru değildi. Yüksek hızlarda insanın sinyal lambalarını görmesi imkansız olduğu için dünyada ilk kez otomatik tren kontrol, yani ATC sistemi kullanıldı. Tren, makinesi ihtiyaç duymadan raydaki elektronik sinyallerle hızını kendi ayarlamaya başladı. Shinkansen, günümüzde sürücüsüz metro ve otonom tren teknolojilerinin doğrudan ilk tarihsel atası oldu. 1869'un telgraf hatlarıyla yayılan ilk canlı yayınından, 1964'te otonom zeka ile buluşan mermi trenine. Tarihin tozlu sayfaları açıkça gösteriyor ki demir yolları sadece şehirleri bağlamadı. Rayların temas ettiği her toprak, dönemin en yüksek teknolojisine ve bilginin en saf haline ev sahipliği yaptı. Çelik raylardan fiber kablolara uzanan bu uzun soluklu yayının sonuna geldik. Bugün Rayların Belleği, Akıllı Şehirlerin Omurgası programında geçmişin dumanlı gar salonlarından geleceğin sürücüsüz akıllı kentlerine uzanan dijital bir sinir sistemini birlikte adımladık. 1830'da Liverpool'da zamanı eşitleyen ilk tren düdüğünden Tokyo'nun otonom mermi trenlerine, Paddington'daki ilk telgraf haberinden kentin kılcal damarlarına yerleşen Lotus sensörlerine kadar gördük ki, raylar sadece taşıtları değil, insanlığın medeniyet ve gelecek vizyonunu da taşıdı. Şehirler değişti, trenlerin sesi mekanik bir gürültüden dijital bir fısıltıya dönüştü. Ama o büyük yolculuk arzumuz hiç değişmedi. Bu uzun seferin sonuna gelirken, çeliğin, zamanın ve dijital geleceğin ahengini kusursuz bir ritimle buluşturan özel bir eserle veda ediyoruz. Programımızın yapımcısı Mehmet Kasar'ın bu bölüm için kaleme aldığı şiirle sizleri baş başa bırakıyorum. Demir hatlar uzanır geleceğin izine, asırların gölgesi vurur kentin yüzüne. Çelikten fiber ağa akar zamanın seli, mekanı ilmik ilmik dokur bilginin eli. Bir bakır telgrafın çınlayan o gür sesi, akıllı şehirlerin en dijital nefesi. Sensörler fısıldaşır rayların kucağında, zaman yeniden doğar kodların odağında. Vagonlar taşısa da verinin akışını, insan hiç unutur mu garın o bakışını? Dünden yarına uzanan bu sağlam çelikten bağ, aydınlatsın yarını ışık saçan yeni çağ. Bu uzun sefer boyunca bizlere katılan, kentin ve tarihin ritmine kulak veren tüm dinleyicilerimize yürekten teşekkür ederiz. Yapımcımız Mehmet Kasar ve ben Yasemin Pamukçu, geleceğin izinde ve tarihin ritminde yeniden buluşmak dileğiyle hepinize huzurlu günler dileriz. Hoşçakalınız.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

0: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Turkuaz.
2: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir dakika. Aşağı ve yukarı Düden adlarıyla bilinen Düden şelaleleri Antalya ilimizde yer alır. Düden şelalelerini oluşturan sular 22 kilometre uzaklıktaki Kırkgöz kaynağından çıkıp kimi zaman yer üstünde, kimi zaman da Düden dediğimiz doğal çukurlardan sızarak yer altında uzun bir yolculuk yaptıktan sonra Düden başında yeryüzüne çıkar. Kepez Hidroelektrik Santrali'ni de çalıştıran kaynak sularının kanallarla aktarılması sonucunda Yukarı Düden Şelalesi oluşur. Büyük İskender'in atlarını sulattığı söylenen bu şelale,

0: Şelaleye İskender Şelalesi de denir. Düdenbaşı'ndan sonra birçok kola ayrılan Düden Çayı, yaklaşık 10 kilometre daha yol aldıktan sonra Lara yakınlarında 40 metrelik falezlerden görkemli bir gösteriyle Akdeniz'e dökülür. Kilometrelerce yol kat eden suların oluşturduğu doğa harikası Aşağı Düden Şelalesi'nin en güzel izlendiği yer altındaki mağaradır.
1: Bir dakika.
2: Türkiye'de saat 10.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. Cumhurbaşkanı, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İransa şartlarını ilettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Erakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 8 Filistinli daha katledildi. İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrailli işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Ve spor. Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele eden diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Tofaş galibiyetle başladı. Temsilcimiz C grubundaki ilk maçında konuk ettiği Chemnitz'i 82-69 mağlup ederek Euro Cup'a galibiyetle başladı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, bulutlu olmak üzere İstanbul 21 derece, yine bulutlu olmak üzere Berlin 22, Bern 24, Paris 25 derece, az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir memleket treni yolculuğuna hoş geldiniz. 30 Eylül 2026 Çarşamba sabahında yine birlikteyiz. Bakıyoruz efendim 18 geçiyor Türkiye'de saatler. Bizleri dinleyen bazı dinleyicilerimizle arada saat farkları var biliyoruz. İklim farkları var, mesafeler var efendim. Türkçemizin güzel sesiyle yakın olmaya gayret göstereceğiz. Haydi bakalım güzel bir yol arkadaşlığı için yine radyolarınızın başına davet ediyoruz sizleri. Efendim bu güzel yolculuğu sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alacı hazırladı. Mikrofonda ben Gülnur Akalın sizlerle birlikteyiz. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan değerli dinleyenler ya da artı 90 536 662 21 86. WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni ismiyle sosyal medya hesaplarımızda Facebook ve Instagram'dayız. Hatırlatmış olalım. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz. TRT Dinle uygulaması ve radyo.trt.net.tr üzerinden Türkçemizin güzel sesiyle bulunduğunuz yerlere ulaşıyoruz değerli dinleyenler. Efendim bugün her çarşamba biliyorsunuz gündemi değerlendiriyoruz. Bugün gündemin önemli bir konusunu ele alıp onu masaya yatıracağız. Analiz köşemizde değerli dinleyenler. Siz artık nasıl adlandırırsanız o kadar çok konu konuşuluyor ki iklimle ilgili. Yağmur Bahur deniyor, Omega blokajı deniyor, El Nino deniyor.

bir sürü faktör, bir sürü aktörden bahsediyoruz. Nereye gidiyor iklim değerli dinleyenler? Bunu konuşacağız. Türkiye'mizde de yoğun yağış alan illerimiz var birkaç gündür yine. Geçmiş olsun diyelim özellikle Sakarya'ya. Onun dışında da böyle gri, yağmurlu bir hava hakim Türkiye'nin genelinde. Yağmur yağması güzel ama işte 3 günde yağması gereken yağmur, belki 1 ayda yağması gereken yağmur 1 saatin 2 saatin içinde yağdığı zaman bu bir iklim krizine dönüşüyor. Bunu masaya yatıracağız bugün değerli dinleyenler. Doğayla kurduğumuz ilişki ne zaman bozuldu? Bundan sonra ne yapılabilir? Bunları konuşacağız. Uzman konuklarımız olacak değerli dinleyenler. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz diyerek haydi gelin hemen başlayalım. Candan Erçetin'le başlıyoruz bugün.

Efendim, güne bir not köşemizde psikoterapist ve psikiyatrist Profesör Doktor Kemal Sayır'ın notlarını paylaşacağız sizlerle. Efendim, bir çatışma yaşıyorsunuz örneğin. Bu çatışmayı bir bağa nasıl dönüştüreceğiz? Bunun 6 ilkesini belirlemiş efendim Kemal Sayır. Birinci olarak önce her işte olduğu gibi efendim gözlemleme yapacağız. Yorumlama ve gözlemleme maddesi var. Saygısızsın yerine sözümü kestiğinde, sadece olanı söylediğinde karşındaki savunmaya geçmezmiş değerli dinleyenler. Yani saygısızsın bir suçlama, sözümü kestinse değerli dinleyenler olanı söylemiş oluyorsunuz. Bu şekilde bir savunmaya geçmiyormuş karşı taraf. İkinci olarak duygunu sahipten, beni sinirlendirdin değil. Öfkeliyim de, ben öfkeliyim. Duyguyu adlandırmak gerilimi düşürürmüş. İhtiyacını bul diyor üçüncü maddede. Her öfkenin altında karşılanmamış bir ihtiyaç vardır. Saygı, güven, görülmek, suçlamak yerine ihtiyacını dile getireceksin. Efendim, dördüncü madde talep etme, rica et. Hayır cevabını kabul edemiyorsan o rica değil taleptir diyor Kemal Sayar. Çok doğru bir tespit efendim. Talep direnç doğurur. Net ve yapılabilir bir istekte bulunacakmışız. Ne diyor efendim? Bakın, hayır cevabını kabul etmiyorsanız kendinize bir sorun. Bu bir talepmiş, bu bir rica değilmiş. Beşinci madde empatiyle dinleyeceğiz. Cevap hazırlamak yerine karşındakinin sözlerinin altındaki duyguyu duymaya çalış. Amaç haklı çıkmak değil, bağ kurmak. Bunu unutmayacağız. Ve son madde, öfkeyle değil dürüstlükle konuşacağız. Anlık patlamalar kazanmış gibi hissettirir ama ilişkiyi kaybettirir diyor Sayar. Dur, nefes al, gerçekten ne hissettiğini söyle. Efendim, kısaca bu söylediğimiz 6 maddeyi özetlersek ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz, hissediyoruz, ihtiyacımızı bulup rica ediyoruz.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: demiş. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. 10.26 Türkiye saati. Bugün dediğimiz gibi analiz köşemizde biraz havaları, iklimi masaya yatıralım istedik değerli dinleyenlerimiz. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Gülen Güllü'yü ağırlıyoruz stüdyomuzda. Gülen Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Ve 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la birlikteyiz yine. Her çarşamba olduğu gibi Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Şimdi o kadar büyük, o kadar geniş bir konu ki hocam. Bugün yine sel götüren illerimiz var, onu da söyledik. Bir bakıyoruz böyle kilolarca yağmur düşüyor, bir bakıyoruz sıcaklar, dışarı çıkamıyoruz. İklim krizi dediğimiz şey bu mudur? Nasıl yorumlarsınız, neresinden başlayalım?
1: Evet, tam da budur aslında. Bir yanda sıcaklıklar, aşırı sıcaklıklar ve ekstrem olaylar, aşırı yağışlar, kuraklık, arkasından ani bir anda bastıran yağmurlar tam bizim iklim krizi dediğimiz olayın sonuçlarında görmeyi beklediğimiz olaylar.
0: Peki bu böyle devam edecek herhalde?
1: Maalesef böyle devam edecek. Her geçen yılda giderek etkisini artırdığını görüyoruz. Hı hı. Eskiden gelecekte olacağını söylediğimiz şeylerin tam da göbeğinde yaşıyoruz şu
0: göbeğinde
1: anda.
0: Göbeğinde yaşıyoruz değil mi? Şey gibiydi değil mi Mustafa Bey? Kıyamet senaryoları çekiliyordu ya bundan 10 sene, 20 sene hatta daha da eskiye gidersek değil mi?
2: Hani sürekli insanlığın böyle iklim kriziyle mücadele ettiği senaryolardan bahsediyorsunuz siz. Artık evet. Böyle bitkilerin yetişmediği, yağışların olmadığı ve şu an içerisindeyiz. Hani hı hı. Baktığımızda Türkiye olarak bu yıl biraz daha şanslıydık ama galiba değil mi hocam? Bir omega bloğuşu falan onlardan bahsedildi. Eyyamı, bahur sıcaklarından bahsedildi. Çok garip ifadeler bu yıl bizim hayatımıza girdi. Ne dersiniz?
1: Evet, aslında atmosferdeki bir takım meteorolojik olayları tetikleyen kompleks bir takım sistemler var. İşte bu yaz yaşadığımız omega blokajı. Hı hı. Biraz sonra biraz daha detaylı olarak hı hı. ne olduğundan bahsederim. Eyyamu bahur dediğimiz aslında Arapça kökenli bizim aşırı sıcakları tanımladığımız çöl sıcağı ya da cehennem sıcağı dediğimiz her yıl Temmuz sonu Ağustos başında gördüğümüz ve adını cehennem sıcağı ya da eyyam bahar olarak koyduğumuz sıcaklıklar normalde eskiden de olan yani iklim değişikliği olmadan da gözlediğimiz bugün de var olan sistemler ama ne oluyor değişen iklim koşulu altta bir fon etkisi yaratıyor ve etkisini hı hı. giderek artmasını sağlıyor. Yani eyyamı bahur eskiden de vardı. Bu yıl da var ama 38 dereceyle gireceğinize 40 dereceyle giriyorsunuz o sıcaklıklara. İşte o birkaç derecelik fark bile insanın vücudunun o sıcak stresi yaşamasına ve bununla ilgili tetiklenen bir takım sağlık problemleri yaşamasına sebep oluyor. Bu yıl çok şanslı bir yıldaydık Türkiye açısından hı hı. bakarsanız. Türkiye üzerinde genel olarak geçtiğimiz yıllara göre daha serin ve yağışlı bir hava etkisini gösterdi. Avrupa bizimkinin tersine Avrupa yanarken bu yıl çok daha iyi bir yaz geçirdik. Tabii gelecekteki yaz da böyle olur mu'nun cevabını kimse bilmiyor ama bunun sebebi hem Haziran

0: basınç merkezi üst atmosferde aradaki sıcak hava kütlesini hapsediyor ve bu hapis sonucunda da jet akıntıları dediğimiz rüzgarlar oluşmuyor ve bu 3 gün 10 gün sürebiliyor bu sıcak hava. Sıcak hava merkezinin bulunduğu bölgede yanıp kavrulurken onun yanındaki alçak basınç merkezi daha serin ve yağışlı bir döneme giriyor. Tamamen doğal bir şey. Ama dediğim gibi iklim değişikliği de bunu tetikliyor, etkisinin artmasına sebep oluyor. Omega blokajı iklim değişikliği nedeniyle mi oluyor? Olmuyor. Zaten olan bir sistem ama olduğu zaman daha yüksek sıcaklıklarda bu hissi almanızı sağlıyor. Bu yıl biz şanslıydık. Sıcak hava merkezi Avrupa'nın üzerine oturdu. Biz de kenarında o parantezin yanındaki Türkiye olarak soğuk ve yağışlı kısmından yararlandık. Bizde de zaman zaman oldu. Yani belki her bölgemizde eşit değildi ama işte Cizre'de 40 derecenin üstünde sıcaklıklar gözlendi. Güney bölgelerimiz halen yazı oldukça sıcak geçirdiler ama Ankara'da yaşayan biri olarak bu yaz oldukça güzel bir
1: Nefes
0: havadan
1: aldık.
0: nefes alarak yaşadık. Hatta bugünlerde ne kadar erken
1: Evet hocam,
0: kış
1: kış çok
0: geldi.
1: erken geldi değil mi?
0: Şimdi kaloriferleri yakmaktan
1: Evet.
0: bahsediyoruz. Biraz erken değil mi
1: Yakanlar
0: aslında?
1: oldu sanki.
2: Evet.
0: Yakanlar da oldu ama tamamen sebebi doğal. Yani bunun olması bizim işte su kütlesi varlığımız açısından, yağan yağışlar açısından faydalı da oldu. Barajlarımız biraz daha su tuttu. Eğer geçen yılki gibi kurak ve yağışsız bir yaz
1: Geçseydi
0: geçirseydik,
1: değil mi?
0: bu yıl ciddi herhalde bugün burada bu kuraklıkta nasıl baş edeceğiz, susuzluğu
1: Bu
0: nasıl
1: kış nasıl
0: çözeceğiz
1: geçecek diye.
0: diye konuşuyor olacaktık. Bugün biraz daha farklı şeyleri konuşuyoruz.
1: Evet. Hocam her şeyi etkiliyor. Bir de yani bu yıl mesela meyvemiz, sebzemiz de güzel güzel yedik değil mi? Fark etmişsinizdir. Yani her şeyi çok fark ediyor. Yağışla, tabiatla aslında ne kadar iç içeyiz. Bunun yani bilmiyorum, insan olarak farkında olmak için çok mu geç kaldık?
0: Yani bundan sonra işte biraz önce içerideyken konuşurken de şey yaptık, çok mu geç kaldık? Biz birey olarak çok farklı bir davranış şekli gösterip büyük bir değişim yaratabilme gücümüzü maalesef kaybettik. Yani bugün daha yüksek düzeyde, uluslararası düzeyde yapılacak olan bir takım çözümlerle ancak çözülebilir. Ama biz kendimizi korumak ve kendimizi bu değişen koşullara uyumlu hale getirmekle ilgili tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. İşte Avrupa bu yıl neden çok bu işten zarar gördü? İşte hastanelerde klima yoktu, yoğun bakımlardaki hastaları sıcaklık nedeniyle
1: Evet.
0: kaybettiler. İnsanlar buna alışkın durumda değillerdi ve bu yaz bununla ilgili çok ciddi bir çaba sarf edip işte Türkiye'nin bütün kliması da onu
1: Evet.
0: tükettiler. Bu Avrupa'nın bununla ilgili tedbirini alması gerektiğini gösterdi.
1: Evet, çok
0: Biz
1: doğru.
0: zaten buna biraz daha hazırlıklıydık toplum olarak. Bugün biliyoruz işte eğer böyle bir şey olursa şey yapabiliriz, önlem alabiliriz. Tabii su mevcudiyetimizi nasıl kontrol ederiz? En iyisi hani klimayı açarız, soğuturuz kendimizi ama evimizde su yoksa ne yaparız? Onun çözümünü birey
1: O büyük bir
0: olarak da
1: soru işareti.
0: geliştirebilecek durumda değiliz. Ama olması gereken şey bundan sonra işte iklim değişikliğiyle ilgili azaltım, hani emisyonların azaltılması, uluslararası düzeyde ve üst politikalarla yürütülmesi gereken bir şey. Biz tabii ki tüketim alışkanlıklarımızı azaltarak, daha tasarruflu yaşayarak katkıda bulunabiliriz ama sizin o katkınızın çok daha kat fazlasını bir sanayi sektörü emisyonlarını azaltarak ortaya koymak zorunda. Gerçek anlamda bir etki gösterebilmesi için. O yüzden azaltım bir şekilde uluslararası düzeyde yapılan müzakerelerle işte Kasım ayında Türkiye'de de COP31 toplantısında ele alınacak
2: Evet.
0: konulardan bir tanesi. Biz birey olarak sadece kendi yaşam alışkanlıklarımızı daha iklime duyarlı bir yöne doğru kaydırabilme tutumunu gösteren duyarlı bir vatandaş olabiliriz. Asıl
1: Evet.
0: kendimizi korumak için yapmamız gereken şey uyum dediğimiz kısım. O uyum da Bizim işte kendimizi bu değişen koşullara daha uyumlu bir birey haline getirmek. Ne bileyim, eğer sel olduğu zaman bir nehir, eski bir nehir yatağında oturan biriyseniz, bugün bilin ki önümüzdeki çok kısa bir zaman içinde bu sel nedeniyle evinizi kaybedebilirsiniz.
1: 2 gün önce

0: Gördük İstanbul'un
1: Evet.
0: göbeğinde Eyüp Sultan'da bir bina boşaltıldı bu şekilde toprak kayması sebebiyle.
1: Yani biz nasıl depremle ilgili biliyoruz,
0: Önlem
1: depreme
0: alıyorsak.
1: duyarlı bir evde
0: Evet.
1: oturmamız gerekiyor, depreme dayanıklı bir evde oturmamız gerekiyor. Bizim sele de dayanıklı bir evde oturmamız gerekiyor. Yani sel olmayacak bir yerde yaşamamız gerekiyor. Eğer orası imara açılmış ve risk taşıyorsa ben oradan taşınmayı tercih edebilirim. Bu benim birey olarak kendimi uyumlu hale getirme özelliğim. Bazı bölgeler var. Orada da belki yapısal çözümler de gerekebilir. İşte iklime duyarlı kent diyoruz biz. Kentler gerekiyor. Eğer bir bölgede birden fazla mahallenin böyle bir tehdit altında olması durumunda da belki o zaman belediyelerin buna çözüm üretmesi gerekiyor. İşte sel bariyerleri kurmak, nehir taşkın yatağının seviyesini yükseltmek ya da oradaki bölgeyi taşımak başka bir yere gibi. Bütün bunların hepsi aslında olması gereken şeyler. Bugün pek çok Amerika ve Avrupa şehrinde bununla ilgili imar planlarına maddeler ekliyorlar. İşte su basman dediğimiz şey var. Bir binanın su basman kodu ve her yerde işte 30 santimdir, 40 santimdir diyelim. Öyle değil diyorlar işte. Belki de bazı mahallelerde, bazı bölgelerde
0: Daha
1: yapılan
0: yüksek olmalı.
1: modellere göre
0: Daha alçak olmalı.
1: orası 1,5 metrede hesaplanabilir. O zaman imarı verirken belediye ona göre diyecek ki senin yaşadığın yerdeki su basman 2 metre olmak zorunda. Bu tip değişiklikler gerekiyor. Yani bizim imar planlarımıza da iklime dayanıklı bir yapılaşmayla ilgili maddeler koymamız gerekiyor. O yüzden kentleşme çok önemli. Özellikle nüfusumuzun çok büyük bir kısmının kentte yaşadığını düşünürsek, işte seller, taşkınlar, bizim bundan sonraki gündemimizin ana konuları. Daha bugün işte Sakarya'daki selden
0: Evet. Görüntüleri
1: bahsediyorlar,
0: görüyoruz.
1: görüntüleri görüyoruz. Vuranı etkiliyor. Yani orada yaşayan insan bunun ne kadar mağduriyetini yaşıyor. Ama kendinizi korumak zorundasınız.
0: Evet.
1: Bana hep şöyle geliyor. Mesela depremden sel daha sinsi bir afetmiş gibi. Çünkü
0: Evet.
1: depremle alakalı bugüne kadar yapılan çalışmalar var. İşte illerimizin risk durumlarını az çok tahmin edebiliyoruz. Ama sel konusunda örneğin Ankara'da daha öncesinde pek çok nehir yatağı vardı, ırmak yatağı vardı. Şu anda bakıyorsunuz her yer beton oldu. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Mesela mahalle mahalle, ilçe ilçe tamamen değişebiliyor riskler. Ben bir ev alacağım ya da bir evde kiraya çıkacağım. O söz konusu konutun metrekaresine bakıyorum, işte oda sayısına bakıyorum, çevresindeki mağazalara bakıyorum, AVM'lere bakıyorum. Ama az
0: Okullara
1: önce
0: bakıyorum belki,
1: okullara
0: değil mi?
1: bakıyorum. Az önce bahsettiğiniz riskler hep böyle 5. 6. planda oluyor. Bu risklerle alakalı ben nereden bilgi alabilirim? Şimdi işte bir takım çalışmalar yaptık İPA fonlarıyla yerel yönetimlere iklim değişikliğine duyarlı kentleşmeyi nasıl sağlarsınız diye illerimizden bir tanesi Ordu iliydi geçtiğimiz yıl tamamladığımız. Tamamen orada anlattığımız şey aslında sizin kentteki bir sel ve taşkın durumunda acil durum planlarınızın olması gerekiyor. Hangi bölgenizin, hangi mahallenizin, hangi sokağınızın ne kadarlık bir su seviyesi yükselmesinde etkilenebileceğini önceden tahmin edip ki bunları yapmak çok kolay modellerle. Ona yönelik de işte belki su basmanın altında kalacak olan bodrum katlarını yapılaşmaya çekmek, orada insanların yaşamasına müsaade etmemek, yeni yapılacak binaları ona uygun şekilde tasarlamak veya set çekmek, duvar yükseltmek gibi yapısal çözümler gerektiriyor. Ya da şeyler var işte çok ani bir sel oldu ya yağmur yağdı, kentlerin altında hem bu Japonya'da var hem Danimarka'da yapıldı yaşanan birkaç büyük sel felaketinden sonra büyük rezervuarlar yapıyorlar yer altına. Ani yağışlarda kapakları açıp suyu vup diye içeriye toplayan, yani bir anda selin kent içinde birikmesine engel olacak. Oradan sonra onu da rezervuar olarak kullanıyorlar.
0: Ne
1: İşte
0: güzel.
1: park ve bahçelerin
0: Değil mi?
1: sulanmasında kullanılan sistemler tasarlamışlar. O yüzden de böyle kent içinde göletler görüyorsunuz. Kentin içinde hem peyzaj anlamında güzel hem de aslında bir ekstra su tutma havzası gibi çalışıyor. Böyle örnekler var. Kentleri daha dayanıklı hale getiren. Ya da tamamen

0: yollarda şey değişikliği yapmışlar. Hani bizim yollarımız çukur şeklindedir. İşte
1: Evet.
0: su şey yapar. Ortada su
1: Birikir.
0: birikir. Şimdi onu tam tersine çevirip kenarına su toplama kanalları olan, suyun birikmesine engel olacak yapılar koymuşlar ve yağmur suyu toplama sistemleri daha büyük boru çaplarıyla.
1: Evet.
0: Şimdi eskiden işte 100 yılda bir yağan yağmura göre yaptığın tasarımdaki rakamdan daha yükseğini düşünmek zorundasınız. Çünkü bu yağan ekstra yağışlar eskiye göre çok daha yüksek hacimde oluyor. Yani eskiden işte saatte 30-40 kilogram yağış yağarken belki 300 kilogram yağmaya
1: Evet.
0: görüyoruz. Ki geçtiğimiz gün Ankara'da yağan yağmur
1: Evet.
0: hayatımda gördüğüm en ekstra yağmurlardan bir
1: Değil
0: tanesiydi.
1: mi? Nasıl şiddetli bir anda
0: Ve
1: bastıran.
0: Keçiören'de işte
1: Evet.
0: çöp kovalarının sele kapıldığını,
1: Yüzüyor.
0: yüzdüğünü, araçların, park eden
1: Evet.
0: araçların yola çıktığını görebildik. Demek ki bizim aslında tasarım kriterlerimizi de değiştirmemiz gerekiyor. Ve bizde genellikle yağmur suyu toplama sistemleri yoktur. Onları yapmamız gerekiyor. O yağmur suyu toplama sistemlerini de gelecek yazın beklediğimiz kuraklıkta kullanmak için aslında bir takım sarnıçlarda, rezervuarlarda toplamamız gerektiğini gösteriyor. Yani bizim altyapı sistemimizi bu bakış açısıyla yenilememiz ve buna yönelik de önlemleri almamızı gerektiriyor.
1: Önlem alacağız o zaman. Yani biz hem şehirler olarak, devletler olarak hem de bireysel olarak. Benim dikkatimi çeken de şu oldu hocam siz konuşurken. Şimdi gerçekten mesela bir deprem ülkesi olduğumuzu biraz daha sindirdik gibi geliyor Evet. bana da Mustafa Bey'in söylediği gibi. İşte okullarımıza, müfredatlarımıza girdi. İşte o çöp kapan hareketleri, deprem öncesi anı ve sonrasında neler yapılacak çocuklarımıza kadar, küçük yaştaki çocuklarımıza kadar öğreniyor. Şimdi benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Evet, evlerimizden falan bahsediyoruz ama genelde yağmur esnasında trafikte ya da sokakta olan insanımızda kayıplar yaşıyoruz biz. Zannediyorum o anda ne yapılacağı ile ilgili bir eğitilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Değil mi?
0: Tabii yani bir erken uyarı sistemi çok gerekiyor. Bir kere hani nerede ne olacak, ne bekleniyor. Şimdi var duyuyoruz aslında telefonlarımıza da haber
1: Evet.
0: geliyor. İşte deniyor ki valilik bir saat içinde Ankara'da etkili bir yağış olacak.
1: Evet.
0: Belki biraz daha mı sizin bulunduğunuz sokağa yönelik bilgiyi vermek gerekiyor. Çünkü bu teknoloji de var elimizde aslında. Sizin
1: Tabii.
0: işte Çankaya bölgesinde şu mahalle bundan şöyle etkilenecek ya da Keçiören'in şurası daha çok etkilenecek gibi daha bireysele yakın. Ve işte orada da yapılması gerekenleri özetleyen bir takım bulgular. Belki işte mümkünse evinize gidin. Bu saatte
1: Evet.
0: sokakta kalmayın. Arabanızı güvenli yerlere park edin. Eğer eviniz su işte şeyin altındaysa, yol
1: Kot altı.
0: kotunun altındaysa evinize gitmeyin. Can önemli olan, canı kurtarmak olan. O yüzden o tip şeyleri söylemek gerekiyor ki depremde böyle bir erken uyarı yapma şansımız yok.
1: Yok
0: Depremle
1: aslında,
0: bunun
1: evet.
0: arasındaki fark bu. Ama bunu da çok iyi biliyoruz aslında. 10 gün önceden görebiliyoruz sistemin geldiğini. Hani bir gün önceden, bir saat önceden bile böyle bir bilgiyi vermek ve bu uyarıyı yapmak. Hatta şimdi yeni bakış açısı kişileştirilmiş mesaj gidiyor. Hani sizin sağlık probleminizin farkında belediye
1: Hava
0: ve
1: sıcaklığına göre uyarıyor.
0: yok yani diyelim ki sizin bir sağlık sorununuz var. Birey olarak sisteme kayıtlısınız. İşte yarın çok sıcak hava geliyor mesela. Size diyor ki seni alayım güvenli bir soğuk bir merkezde konaklatayım. Evinizde kalmanız
1: Doğru
0: işte
1: değil.
0: doğru değil klimanız yok vesaire gibi. Yani bu artık böyle insan bazına iniyor. Çünkü hepimiz kayıtlıyız, hepimiz biliyoruz sistemin içinde ve o sistemdeki hassas bireyler, bundan en etkilenebilecek olan, en kırılgan topluluk bireylerini bundan korumak mümkün ve çok da büyük maliyetli şeyler değil. İşte belediye bununla ilgili soğutulmuş merkezlerinin olması ve orada birkaç saat o insanları konaklatacak bir altyapı hazırlaması bekleniyor. Ki bunun yapılması gerekiyor çünkü sadece sel değil işte çok hava sıcaklığının 25 derecenin üstüne çıktığı gece saatlerinde, bizim tropik gece dediğimiz ısı stresi, gündüz zaten vücudunuz o sıcağı alıyor, gece de onu rahatlayamayınca bu sefer tansiyon probleminiz başlıyor. Ciddi sağlık sorunları yaşayabiliyorsunuz. İşte orada korumak gereken şey o insanı alıp daha ılık bir yerde, belki de sağlık de şey de yapabilen, desteği de verebilecek bir yerde birkaç saat onun iyileşmesini, düzelmesini sağlayıp havalar düzelince evine göndermek.
1: Mustafa Bey, bir haberci olarak siz nasıl görüyorsunuz peki? Devletler neler yapıyor? Mutlaka takip ediyorsunuz. Çünkü haber bültenlerinde ve web sayfalarında da yani sürekli gündemimizde artık iklim, değil mi? Sadece Türkiye için değil yani, bu dünya için. Başka ülke, Nepal'i konuştuk sizinle yakın
2: Tabii.
1: zamanda, değil mi?
2: En güncel örneklerden bir tanesi. Aslına bakarsanız iklim değişikliğinin nasıl felaketlere yol açabileceğinin.
1: Mesela o da hocamın dediği gibi göz göre göre gelen bir felaket
2: Aynen
1: olduğu
2: öyle.
1: söylendi. Yetkililer önlem alabilirdi, sinyal verdi dendi ama birçok insanı kayboldu, öldü.
2: Galiba şöyle bir durum da var. İnsanlık olarak her şeyi bir yerde devletlerden bekliyoruz, kurumlardan bekliyoruz. Yani biz insan olarak ne kadar önlem alıyoruz? Orası çok büyük bir soru işareti. Mesela yenilenebilir enerji

0: yapıyoruz, bunu kurmak için adım atıyoruz kendi evlerimize. Orası başka bir mevzu. Mesela elektronik otomobillerin hayatımıza girmesiyle beraber güneş enerjisi sistemleri alışlarında çok daha fazla artış oldu. Daha öncesinde biz elektrik harcamıyor muyduk? Yine elektrik harcıyorduk, evet. Ama söz konusu tasarruf olduğunda insanlar bir anda tamam ben buna
1: kendi
0: daha fazla.
1: Kendi cebimiz konu olunca,
0: evet,
1: değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Daha ne iyi yazık tedbir ki, alıyoruz.
0: Dünyanın sağlığı söz konusu olduğunda dünyanın sağlığının aynı zamanda bizim sağlığımızı da etkilediğini biraz göz ardı ediyoruz gibi. Az önce hocam çok güzel bir şeyden bahsetti. Mesela yağmur suyu toplama sistemleri. Yağmur suyu toplama sistemlerinde dünya şu anda çok önemli adımlar atıyor. Ama burada yine bireysel olarak baktığımızda bizler ne kadar adım atıyoruz? Mesela bir ev alacağımız zaman, bir ev tutacağımız zaman o bina ne kadar yağmur suyu toplama sistemi kullanıyor, ne kadar yeniden kullanılabilir, dönüştürülebilir enerji sistemleriyle donatılmış, bunların hiçbirine bakmıyoruz. Evlerimizde hala çoğu zaman enerji tasarrufu olmayan ampuller kullanıyoruz. Dışarıda sokak aydınlatmalarında
1: ne
0: hala...
1: Ne kadar artık eski bir teknoloji,
0: evet,
1: haline geldi değil mi? Bizim
0: hala,
1: çocukluğumuzdan beri var ya tasarruflu ampuller.
0: Tabii tabii ya, çok uzun süredir Türkiye'nin gündeminde, dünyanın gündeminde olmasına rağmen hala işte LED monitörler yerine eski tip monitörlerin kullanıldığı yerler var. Yani kağıt israfının hala üst safhalarda olduğu, haddi hesabının olmadığı bir dönem içerisindeyiz. Ama yeri geldiği zaman da böyle masalara oturduğumuzda da hepimiz diyoruz ki işte
1: üzülüyoruz.
0: Çok üzülüyoruz. İşte Nepal'de hayatını kaybedenler oldu. Onlar için üzüldük. Dünya işte COP31 zirvesinde bütün uzmanlar konuşacaklar hocam Antalya'da. Orada da yine aynı mesajları aslına bakarsanız alacağız. Ama dünya galiba artık mesaj değil, eylem zamanı diyor, değil mi hocam?
2: Evet, aslında hani tabandan gelen bir hareket politikaları da, üst düzey politikaları da değiştirebiliyor. Siz birey olarak duyarlılığınız arttığı zaman, işte diyorsunuz ya, ev alırken şu özelliklere bakıyorum. Belki ona yeni maddeler ekleyeceksiniz. Diyeceksiniz, evet, ki benim alacağım ev işte gri suyunu, siyah suyunu, atık suyunu ayıran, gri suyunu toplayıp apartmanın işte bahçe sulamasında kullanan, yeniden değerlendiren, yağmur suyunu hasat eden, bahçe sulamasında sensörlü teknoloji kullanıp toprak nemini ölçerek sulama yapan bir ev olmalı. Eğer bunun talebinde bulunursanız, o zaman da müteahhitler diyecek ki böyle yönde talepler geliyor, o zaman ben bunu da ekleyeyim. Yoksa müteahhitin yapmasına engel olan bir durum yok. Sadece maliyet nedeniyle yapmıyorlar, daha düşüğe mal etmek için. Talep de yok sektörden. Şimdi bizim şeylerimizde, kanunlarımızda yazıyor, yönetmeliklerimizde. Müteahhit dese ki ben gri suyu, yani işte lavabodan, mutfaktan yıkama sularını toplayan sistemle tuvaletten gelen sistemi ayrı borulandırsa ve birini kanalizasyona verse, öbürünü de altta filtreden geçirip toplasa bir deponun içinde ve onu tekrar kullanabilse, hiç kimse buna hayır yapamazsın sen böyle ev demiyor, bunu yapması mümkün. Ama bunu yapmayı ondan talep eden bir müşteriye ihtiyacı var. Yani müşteri gelecek, diyecek ki ben ancak böyle olursa bu evi alırım. Senin evini çok beğendim ama bu özelliği yok diye almıyorum.
1: Hocam, bu ev sistemleri var mı Türkiye'de?
2: Var, yani çok yaygın değil. Ama var. Bununla ilgili yönetmeliklere, inşaat yönetmeliklerine giren maddeler var. İşte gri su, siyah su, yağmur suyu hasadı vesaire gibi. İşte akıllı, sürdürülebilir kentler diyoruz. 10 yıldır konuşuyoruz bütün bunları. Bunların şartnamelerini oluşturuyoruz. Çevre Bakanlığı yazıyor neler olmalı, bir sürdürülebilir kentte neler olmalı. Hepsinin listesi var. Dönüp bakıyorsunuz, peki hangi toplu konutta, hangi projede bunlar uygulanmış diye baktığınızda çok azı hayata geçirilmiş. Çünkü bunu zorlayan bir sistem yok. Bunu zorlayan şey yasal olarak değil ama tüketici tarafından olmalı.
1: Evet,
2: yani tüketici bunu talep etmeli. Ben böyle olursa bu evi alacağım diyebilmeli. Ondan sonra peyderpey belki mevcut binalara da bu uygulamanın yapılmasına yönelik yaptırımlar gelebilir. Biz şu anda kentleşmeyi yeniden tasarlayan bir ülkeyiz, biliyorsunuz, kentsel dönüşüm, evet, içindeyiz. Şimdi kentsel dönüşümü yaparken niye iyi dönüşmüyoruz? Neden olması, evet, gerektiği şekilde dönüşümü zorlayamıyoruz?
1: Çok
2: aslında
1: doğru.
2: Bunu yapmayı yasal olarak da zorunlu kılabilsek, desek ki bu sistemlerini yaparak yapacaksın.
0: Bir parantez açayım hocama.
1: Buyurun.
0: Türkiye'de birkaç tane sitede az önce bahsettiğimiz sistemlerin uygulandığını, hatta biliyorsunuz bizim sitelerde vatandaşlarımızın en çok şikayet ettiği konu aidat mevzusudur.
1: Evet.
0: Bu sitelerin elde ettikleri hem

0: işte yenilenebilir enerji hem de depoladıkları sular üzerinden elde ettikleri kazançlarla beraber aidat alınması tersine aidat sürecinin başladığını biliyorum ben. Mesela bu da vatandaşlar için
1: yine
0: küçük
1: cebimize,
0: bir not olsun.
1: Evet,
0: bu şey yapar. Bakın bu bizim hemen vatandaşları harekete geçirir.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Çok bilmiyoruz sanırım.
2: Ya illa paraya mı dönmesi gerekiyor peki? Şimdi
1: biraz
2: hani bizim cebimize doğrudan katkıda bulunduğu zaman kabul ediyoruz, yoksa talep etme. O zaman nerede duyarlılığımız kalıyor?
1: Çok haklısınız. Şimdi Mustafa Bey haberci olduğu için işin gerçekçi tarafını bize yansıttı. Doğru söylüyor. Sitelere gelince hep görüyoruz. Aidatlar konuşuluyor, kiralar Tabii. konuşuluyor, hep öyle. Aidatlar çok konuşulduğu için doğru söylüyor. Bu sistemler aslında buna da fayda sağlayan
0: Tabii.
1: bir durum.
0: Aidat maliyetlerini düşüren, hatta aidatta sitelerde oturan sakinlere tersine aidat. Yani siz aidat ödemiyorsunuz, site size bakın ben bu kadar enerji ürettim, bu enerjimi dışarıya sattım, bu satıştan da sizin elde ettiğiniz pay bu şeklinde, bu şeklinde bir ödeme gerçekleştiriyor.
2: Harika, yaygınlaşmasını ümit ediyorum.
0: Hep beraber bekliyoruz.
1: Ama çok önemli bir şey söylediniz hocam. Duyarlı olmak, evet. Belki şimdiye kadar duyarlı olunsaydı zaten bu hale gelinmezdi. Bütün dünyada bu aynı şekilde. Bir kurtuluş, bir geri dönüş var mıdır? Şimdi yayından önce biz şunu da konuştuk. Bir ozon tabakası konuşuluyordu eskiden, bizim daha küçüklüğüm 90'larda. Ozon tabakası delindi falan diye. Böyle çocuk olarak hayal ediyorduk, nasıl bir şey acaba delinen falan diye. Şimdi çok daha fazla doğa olaylarından, işte doğanın bize verdiği tepkiden konuşuyoruz. Sel konuşuyoruz ama bir anda bir fırtına çıkıyor, rüzgar çıkıyor, değil mi hocam? Hiç
2: ya
1: bilmediğimiz şeylerle
2: karşılaşıyoruz. Kuraklık ve toz fırtınalarıyla.
1: Kuraklık söylediğiniz gibi dışarı çıkılacak ya da nefes alınmayacak havalar yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Yani sanki bize öğretilen işte o Ankara'da karasal iklim vardır. Onlar falan hikaye oldu gibi geliyor bana hocam, öyle mi?
2: Değişiyor tabii. Mevsimler de değişiyor. İklimler kaydığını
1: de
2: görüyoruz.
1: Değişiyor.
2: İklimler de değişiyor. Yani bizi çok, hayatımızı pek çok anlamda etkileyen pek çok şeyin içinde yaşıyoruz. Ozon tabakasında aslında iyileşme başladı. Beklenen ölçüde.
1: Ne güzel.
2: Çünkü ama sebebi şimdi iki büyük küresel çevre sorunu idi. Birisi ozon tabakasının incelmesi, diğeri iklim değişikliği. Ozon tabakasını incelten maddeleri üreten ülke sayısı çok az. İşte bu CFC dediğimiz kloroflora karbon gazları. Bunlarla ilgili bir yasaklama kararı gelince o işte birkaç mevcut fabrikanın kapısına kilit vuruldu. Teknoloji değişti. Bunlara daha çevreye zararı olmayan alternatif kimyasallar geliştirildi. Üretildi ve onlar kullanılmaya başladı ve şu anda bir iyileşme döneminde. Sebebi birkaç fabrika üretiyordu bu gazları. Siz o fabrikaları kapatıp sınırlama getirince çözdünüz. Ama ozon tabakası gibi değil iklim değişikliği. İşte fosil yakıtların yanması ana sebep. Fosil yakıtları her yerde yakıyoruz. Sadece fabrikalarda değil, ulaşımda da kullanıyoruz, evlerimizi ısıtırken de kullanıyoruz, sanayide de kullanıyoruz. Küçüğünden büyüğüne herkes kullanıyor ve elinizdeki mevcut kömürünüz varsa alternatifini aramıyorsunuz doğal olarak. Kömürü kullanmayı tercih ediyorsunuz. Şimdi işte 2053'te net sıfır hedefinden bahsediyor Türkiye. Bakalım nasıl gerçekleştireceğiz elektriği kömüre dayalı olmaksızın üreterek. Önümüzde çok da az bir zaman kaldı. Hani 2033'ten sonra hızlı bir %90'ın üstünde emisyon azaltımı yapmak gerekecek olan bir ülkede yaşıyoruz. 2033 dediğiniz şey yarın yani bakarsanız.
0: Evet,
2: biz yarına kadar bütün bu sistemlerimizin hepsini fosil yakıtsız hale nasıl dönüştürürüz? Ben çok açıkçası öngöremiyorum. Umarım başarılı oluruz ama çok kolay bir iş değil. Yani bugün hepimiz, Türkiye'nin elektriğinin çok büyük bir kısmı halen kömüre dayalı elektrik enerjisiyle üretiliyor. Onu kesmediğiniz sürece çözümümüz yok. Hadi biz kestik. Dünyadaki bütün ülkelerin bunu yapması beklenecekmiş de. Çin en büyük emisyon yayan, Pakistan, Bangladeş. O ülkelerde bunun alternatifini koyabilecek ekonomik düzeyde çok söz konusu değil. O yüzden çözüm çok yakın zamanda, işte bu ozon tabakası kadar ufukta gözükmüyor. O yüzden de işte sürekli toplanılıyor, konuşuluyor ne yapabiliriz diye. O yüzden de biz birey olarak kendimizi korumaktan başka kendimizi...
1: Şu anda çözüm yok.
2: Yani kısa vadede kendinizi, tedbiri sizin ele alıp kendi ailenizi ve kendinizi korumakla ilgili yükümlülüğümüz. Şu anda en kısa zamanda yapabileceğimiz şey o.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok faydalı bir yayın oldu. Çok katkı sağladınız. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Mustafa Bey çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yine birlikte olacağız sizinle. Değerli dinleyenler, Memleket Treni'nin sonuna geldik. Profesör Doktor Gülen Güllü bizlerle birlikteydi. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve 24 TV Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la birlikte veda ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. Devlet denetleme kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin, boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'sa şartlarını ilettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Erakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 8 Filistinli daha katledildi. İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Teknofest Güneydoğu heyecanı başladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor. Ve spor. Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, Tayfun sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sonuçla 2-2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı. Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele eden diğer temsilcimiz Anadolu Efes'te konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Bu sonuçla lacivert beyazlı takım bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı, Real Madrid ise ikinci yenilgisini yaşadı. Tofaş Avrupa Kupalarına galibiyetle başladı. Temsilcimiz C grubundaki ilk maçında konuk ettiği Chemnitz'i 82-69 mağlup ederek Euro Cup'a galibiyetle başladı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, bulutlu olmak üzere İstanbul 21 derece, yine bulutlu olmak üzere Berlin 22, Bern 24, Paris 25, az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba gününü karşılıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik masada Ersin Aydemir ve mikrofon başında ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle bugün de sizlerle birlikte olacağız. Ve her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basında öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar aktaracak. Ardından TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanacağız. Daha sonra da stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Dış Politika Analisti Mehmet Alaca ile birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Yeni Şafak gazetesi ile turumuza başladık. Bugünün manşeti yanlış yapan kovulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon vurgununa karışanlarla ilgili mesajlarını sertleştirdi. AK Parti'nin temel ilkelerini hatırlatan Erdoğan, yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşacaklarını ve yola güçlenerek devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, AK Parti adı gibi ak bir partidir, isimle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez, o akla leke süremez dedi. Devlet Denetleme Kurulu devrede Erdoğan fon soruşturması ile ilgili olarak atılacak adımları da açıkladı. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak ve ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak dedi. Mal varlıklarının dondurulması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili kurumlara yazı yazdı. Kopyayla hakem yapmışlar başlığına da bakalım. Hakem kararları nedeniyle sürekli tartışma konusu olan Merkez Hakem Kurulu'na operasyon düzenlendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı eski ve yeni MHK üyelerinin aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler bazı hakemlerin klasman dışında bırakılması, bazılarına ayrıcalık tanınması ve sınavlarda soruların önceden sızdırılmasıyla suçlanıyor. Eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ni yakın kişilere verdiği de iddia ediliyor. Sabah gazetesine geçtik. Polonya'nın rol modeli Türkiye, Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerleyişi Avrupa'nın en büyük ordusunu kurmak için harekete geçen Polonya'ya örnek oldu. Varşova, Ankara'nın hamlelerini takip ediyoruz, diyor. Yunanistan medyası hazır değiliz. Yunanistan'da yayın yapan savunma sitesi Militer'de emekli korgeneral Konstantinos Lukopolis imzasıyla dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Yazıda Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyonun artması ihtimali karşısında Atina'nın ne kadar hazırlıklı olduğu sorgulandı. Analizde Türkiye'nin gücü ortada ifadesi kullanılırken hazır değiliz itirafı yer aldı. Milli teknoloji meşalesi Teknofest Güneydoğu'da. Teknofest Güneydoğu yerli ve milli hava araçlarımız, Solo Türk ve Türk yıldızlarının nefes kesen gösterileri, yerli robotlar ve Göbekli Tepe temalı dijital deneyim alanlarıyla ziyaretçileri gurur dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Şanlıurfa'da ilk kez düzenlenecek olan Teknofest Güneydoğu bugün ziyaretçilerine kapılarını açıyor. GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekarelik alanda düzenlenen festival, tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'yi merkeze alarak başlayacak. Milliyet gazetesine geçtik değerli dinleyicilerimiz. ABD-İran hattında restleşme, ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde karşılıklı sert açıklamalar yapılırken İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Katar üzerinden ilettikleri önerilere ABD'den yanıt beklediklerini, nükleer konuda herhangi bir taviz vermediklerini belirtti. ABD Başkanı Trump ise Tahran yönetimine yaptırım esnekliği teklif edildiği iddialarını reddetti. "Onları hiçbir şey teklif etmedim," dedi. AYM'den yeni partiye bir ay süre, Anayasa Mahkemesi siyasi partiler kanununa aykırılık iddiasıyla yeni partinin ismine ilişkin yapılan başvuruyu dün görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiyi savunma için bir ay süre verdi. Van Gölü altında kayıp şehir Doğu Anadolu'da 3713 km² yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü şimdi de kayıp şehir iddiasıyla dünya gündeminde. Göle dalış yapan ABD'li bir araştırmacı suyun 23 metre altındaki taş duvarla dairesel yapının en az 11.700 yıllık olduğunu ve kayıp bir şehrin parçaları olabileceğini açıkladı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Sırada akşam gazetesi var. Türkiye İsrail'i izole etti. Jerusalem Post gazetesi Akdeniz'de dengeler değişiyor. Ankara'nın Libya'daki hamleleri İsrail'i bölgesel olarak izole ediyor diye yazdı. Son ABD askeri de çekiliyor. Irak'ta 2003'te başlayan ABD işgali fiilen bitiyor. ABD 9 üssü boşaltı, uluslararası koalisyona ait son askerler de bugün çekilecek. Robot işçi sayısı 5 milyon oldu. Dünya genelindeki fabrikalarda çalışan aktif endüstriyel robotların sayısı geçen yıl %9 artarak 5,08 milyona ulaştı. Hürriyet gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Dünya bu kez Antalya'ya akacak. Türkiye NATO'dan sonra yılın ikinci büyük organizasyonu COP31'i 40 gün sayıyor. 190 ülkeden 130 bin kişi bu kez iklim zirvesi için Antalya'ya akacak. 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak zirvenin kalbi Expo sergi alanı kapıları ilk kez Hürriyet'e açıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, 100 devlet ve hükümet başkanı, günlük 1 milyon hareketlilik bekliyoruz. Gün geçmiyor ki bir büyükelçi otel ve büro bakmaya gelmiş olmasın. İlgi çok yoğun, rezervasyonlar son sürat gidiyor. Herkes çok heyecanlı dedi. İlk 500'de 4 üniversite Türkiye'nin en başarılı kurumları Koç Üniversitesi ile ODTÜ oldu. İki üniversitede de dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Bu iki kurumun yanı sıra Sabancı ve Boğaziçi de ilk 500'e girdi. Türkiye'den toplam 13 üniversite ilk 1000'in içerisinde yer aldı. Sıralamaya bu yıl ilk kez katılan üniversiteler arasında Türkiye'den en yüksek dereceyi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi elde etti. Ve son başlığımıza geçtik. Protesto işe yaradı, evine döndü. Yaşlı kadının tahliyesini yarattığı infial sonucu Madrid'de 30 bin kişi protesto gösterisi yaptı. İspanya'da 87 yaşındaki Abbas kadın 70 yıldır yaşadığı evinden polis zoruyla tahliye edilmesi İspanyolları sokağa döktü. Günlerdir süren protestoların sonunda ev sahibi şirket geri adım attı ve %50 engelli olan Abbas Kal yeniden evine döndü.

0: dış basın.
1: İran resmi haber ajansı IRNA, Meclis Başkanı Kalibaf'ın "güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmaz" açıklamasına yer veriyor. Meclisin açık oturumunda konuşan Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'a karşı tehditlerine işaret ederek Washington'ın İran'a karşı siyasetinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. İran'ın tehditlerle veya ablukalarla geri adım atmayacağını, herhangi bir saldırganlığa sert, pişman edici, kesin ve hızlı yanıtlar vereceğini belirten Kalibaf, Washington yönetiminin İran'a karşı düşmanca tutumunu değiştirmesi halinde İran'ın da aynı şekilde karşılık vereceğini kaydetti. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin kontrol ettiğine dair söylemlerini hayalperestlik şeklinde nitelendiren Kalibaf, "hem Amerikalılar hem de diğer ülkeler bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını ve güvenliğimiz sağlanmadığı takdirde hiçbir altyapının güvende olmayacağını bilmelidir" diye konuştu. Rusya'nın Sputnik Ajansı'nın haberine göre İranlı Tuğgeneral Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri varlığının savaş sırasında etkisiz kaldığını öne sürerek Washington'ın yenilgiyi kabul edip bölgeyi terk etmekten başka seçeneği olmadığını söyledi. Muhibbi çatışmaları işaret ederek Amerika Birleşik Devletleri üsleri kendilerini bile savunamadı dedi. İran'ın savunma kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini belirten Muhibbi, ülkesinin dünyada mevcut tüm teknolojilerden yararlanarak yeni silahlar tasarladığını, mevcut askeri ekipmanları geliştirdiğini ve savunma sistemlerinin seri üretimini sürdürdüğünü ifade etti. Muhibbi, savaşın farklı bir biçim alması halinde İran'ın yeni silah sistemlerini sahaya süreceğini söyledi. İranlı general, bölgedeki ABD askeri üslerinin savaş sırasında saldırılara karşı kendilerini dahi savunamadığını iddia etti.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Fox News kanalına verdiği röportajda İran'ın iflasa yakın olup olmadığı sorusuna "bence şu anda oradalar ve hızla bir felakete doğru gidiyorlar" yanıtını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'ın çok sayıda konvansiyonel silah üreterek bölgeyi tehdit etmesini önlediğini iddia eden Rubio, "bunun aksini öğrenmemizin tek yolu bunun olmasına izin vermek olurdu. O zaman da 5 yıl içinde herkes inanılmaz İran'ın konvansiyonel bir kalkanın arkasında nükleer silah programı geliştirmesine izin verdiler ve şimdi Orta Doğu'da Kuzey Kore var" derdi ifadelerini kullandı. Rubio, İran'la ilgili sorunun devrimden kaynaklandığını, ülkeyi yönetenlerin ABD medyasına konuşan takım elbiseli hükümet yetkilileri değil, kıyametçi vizyona sahip radikal Şii din adamları olduğunu savundu.

İngiltere merkezli günlük gazete The Guardian, Arjantin'in İngiltere'ye Falkland adalarındaki petrol projesi için 2 hafta süre verdiğini yazıyor. Arjantin Devlet Başkanı Milei, İngiltere'nin Falkland adaları açıklarındaki petrol arama çalışmalarını durdurmaması halinde İngiliz hükümetine karşı hukuki süreç başlatmakla tehdit etti. Milei, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İngiliz ve İsrailli şirketlerin ortak yürüttüğü Sea Line petrol sahası projesinin 2 hafta içinde durdurulmasını istedi. Arjantin Devlet Başkanı, talebinin karşılanmaması halinde Dışişleri Bakanlığı ve hukuk ekiplerine İngiltere'ye karşı uluslararası tahkim süreci başlatılması talimatı verdiğini belirtti. Milei, İngiltere'yi Sea Line projesi aracılığıyla kaynaklarını yasa dışı şekilde yağmalamakla suçladı. Milei, bölgedeki meşru olmayan işletme faaliyetlerinin 2 hafta içinde sona ermemesi halinde konuyu Deniz Hukuku Uluslararası Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi. Amerikan internet haber sitesi Politico'ya göre Avrupa Birliği bütçesine yüksek katkı sağlayan ülkeler kesinti talebinde bulundu. Almanya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya liderleri AB dönem başkanı İrlanda'ya yeni bütçe taslağında birkaç yüz milyar avroluk kesintiye gidilmesi çağrısı içeren bir mektup gönderdi. Liderler, ülkelerinin AB bütçesinin yaklaşık %40'ını karşıladığını belirterek bütçenin mevcut döneme kıyasla %60 artırılmasını gerçekçi olmayan bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Bütçe için yeni gelir kaynakları oluşturulması halinde bile mali yükün Avrupa vatandaşlarınca karşılanacağına işaret eden liderler, bütçe teklifinin azaltılmasını istedi. AB Komisyonu, tarım, savunma, altyapı ve bölgesel kalkınma gibi alanlardaki harcamaları belirleyecek 2028-2034 bütçesi için yaklaşık 2 trilyon

0: avrolup teklif sunmuştu.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı, ülkenin en önemli su yollarından Ren Nehri'ndeki su seviyesinin bir kez daha kritik seviyelere düştüğünü yazıyor. Habere göre, gemi trafiğinin önemli ölçüde aksaması nedeniyle tedarik zincirlerinde büyük sorunlar yaşanıyor. Almanya İç Su Taşımacılığı Birliği Genel Müdür Yardımcısı Schipiels, düşük su seviyesinden özellikle etkilenen Orta Ren bölümünde yük gemilerinin artık sadece ara sıra sefer yapabildiğini dile getirdi. Nehir üzerinden taşımacılığın önemli olduğu Almanya'da geçen aylarda da ülkenin önemli nehirlerinin su seviyesindeki azalma nedeniyle kamyonların pazar ve tatil günlerinde yola çıkmalarını yasaklayan düzenleme kaldırılmış, bu karar tedarik zincirlerinin kısmen ayakta kalabilmesini sağlamıştı. ABC News'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yasaklanacak. Kaliforniya valisi Newsom, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında tek kullanımlık elektronik sigaraların üretiminin, ithalatının ve perakende satışının yasaklanmasını öngören kararnameye imza attı. Düzenleme kapsamında Kaliforniya genelinde pille çalışan tek kullanımlık elektronik sigaraların imalatı ve ithalatı 1 Ocak 2027'de, perakende satışları ise 1 Ocak 2028'de yasaklanacak. Yasa ilk kez ihlal edenlere $500, ikinci ihlalde $1000 ve sonraki ihlallerde ise $2000 para cezası uygulanacak. Dış basında öne çıkan başlıkları aktardık. Söz yeniden İpek Önder'de.
2: Sayın dinleyiciler, şimdi de İran'daki gelişmeleri dinlemek üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere arayışları acaba olumlu bir neticeye vesile olacak mı diye beklerken, hem sahadaki hem de diplomasi alanındaki mücadele biraz daha aslında kızıştı denilebilir. Özellikle Axios sitesinin yapmış olduğu açıklamaya göre İran'ın belli tavizler vermesi karşılığında ABD'nin Hürmüz'deki ablukayı kaldıracağıyla ilgili ifadeler olumlu karşılandı. Fakat daha sonra Trump bunun böyle olmadığını söyledi. Öte taraftan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, New York'tayken yapmış olduğu girişimler neticesinde Katar üzerinden ABD'ye 7 maddelik bir mesaj iletmişti. İran'a dönüşten sonra da yine bu maddelerin cevabının henüz aracılar vesilesiyle kendisine verilmediğini söylendi. Ancak bir gazetecinin, işte Trump bunu reddetti, olumlamadı, buna ne dersiniz sorusuna da yine biz aracılar üzerinden gelecek olan cevabı bekliyoruz dedi. Ona göre kendimize bir yol haritası çıkaracağız ifadelerinde bulundu. Öte taraftan yine Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf, biz bölgede petrol satamazsak hiç kimse petrolünü satamaz. İran'ın güvenliği tehlikede olduğunda hiç kimse güvende değildir dedi. Yine dün bizim de iştirak ettiğimiz Devrim Muhafızları Ordusu sözcüsü Hüseyin Muhibbi'nin basın toplantısında, özellikle Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu ve halkın içinde bulunduğu durumu izah etmek açısından 25 sayfalık bir mektubu Amerikan halkına yazdıklarını söyledi. Onunla ilgili açıklamalarda bulundu. Dedi, 70 yıldır Amerika Birleşik Devletleri savaşıyor, halkın rızası olmadığı halde şu anda da dedi bizimle, Küba'yla ve başka yerlerle de yine bu problemleri devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump seçimden evvel Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını öncüleyeceğiz dedi. Fakat iktidara geldikten sonra belli bir kesimin ve aynı zamanda Siyonist İsrail'in çıkarlarını gözeten

0: ederek bize karşı savaş başlattı dedi. Bu bağlamda bu sıkıntının önünün alınması için biz dedi bilgilendirme yapıyoruz ABD vatandaşlarına. Bundan dolayı bu olumsuz durumun önünü halkın kendisi almalıdır şeklinde ifade etti. Yine dedi ki aslında ABD'nin şu anki yani yönetimin derdi nükleer silah meselesi değil. Onların temel amacı İran'ın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yemek ve süreç içerisinde İran'ı parçalayarak kendi güdümlerinde bir anlayış oluşturmaktır dedi. Bunun için de dedi eğer savaşırlarsa bizimle biz de daha yeni ürettiğimiz gelişmiş silahlarla onlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz şeklinde bir beyanat verdi. İşin doğrusu bu şekilde bir beklenti seçimden sonra acaba olabilir mi diye kamuoyunda, basında ve çeşitli düşünce kuruluşlarında tartışılıyor. O süreci bekleyeceğiz. Bakalım ABD ve İran arka kapı diplomasisi yoluyla da şu anda aslında devam ettirdi bu görüşmeleri. Gerçekten barışçıl bir çizgide mi sonlandıracak? Yoksa bunlar süreç içerisinde bir oyalama taktiği olarak ta seçimden sonraya bırakılarak yeniden saldırıları mı başlayacak? Onu biz hep birlikte göreceğiz. Bundan sonraki süreçte yine Tahran'dan, İran'dan olabilecek gelişmelerle sizde olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de stüdyomuzda Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Dış Politika Analisti Mehmet Alaca bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Alaca.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, şimdi gündemin en sıcak başlığı Irak'ta 2003'teki işgalin ardından askeri varlığını sürdüren ABD'nin bugün itibariyle ülkedeki askeri misyonu tamamlaması bekleniyor. Artık ülkede yabancı üs kalmayacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'teki Irak işgaliyle başlayan ve yıllar boyunca savaş, yıkım ve ağır can kayıplarına sahne olan askeri varlığı 23 yılın ardından bugün itibariyle sona eriyor. Ülkede 9 askeri üsse sahip olan ABD askerlerin ülkeden ayrılması efendim ne anlama geliyor ve nasıl bir süreç başlayacak? Bu süreci bize anlatır mısınız Sayın Alaca?
2: Çok teşekkürler. Ya tabii anlamı pek çok boyutuyla değişken göreceli de bir şey. Yani Irak'lı Şiiler için anlamı başka, Sünniler için anlamı başka, Kürtler için anlamı başka, ABD'nin tanımlama biçimi açısından anlamı başka, bölge için de anlamı bambaşka. Ama her halükarda şu şey 7 Ekim'den itibaren, 7 Ekim Gazze'ye yönelik saldırılardan itibaren zaten bölgesel bir reset hali, bir dönüşüm hali yaşanıyordu. ABD bu reset halinde merkezleri güçlendirme yönünde bir fenomene yatırım yapıyor. Başkentleri güçlendirme, o her ne kadar bölgede ulus devlet iskeleti formunu korumaya devam etse bile ABD artık devlet altı grupları, sorun çıkaran yapıları daha marja itmeye, daha kenara itmeye yöneliyor ve merkezleri güçlendirmeye çalışıyor. Şimdi bu geri çekilme meselesinin evet bir temsil boyutu var. Ben işin nihayetinde açıkçası ABD'nin bölgeden çekileceğini zaten düşünmüyorum. ABD evet Irak'tan çekildi. Irak'tan çekilme Irak açısından

0: üslerini de muhafaza etti. Irak'ta 9-10 civarında üssü var. Bunların dördü kuzeyde, işte mesela Kerkük'te, Musul'da iki tanesi, Erbil'de, güneyde iki tanesi, Anbar'da, şey Bağdat çeperlerinde iki tane üssü var. Selahaddin'de üssü var falan. Şimdi bu şeyin önemi, bu zaten kademeli bir geri çekilmeydi. 2011'de geri çekilmeden, tamamen geri çekilmeden sonra, askeri kapasitesini ciddi oranda düşürmesinden sonra 2014'te biliyorsunuz DAEŞ Musul'u işgal etti. Irak topraklarının önemli bir kısmını işgal etti. Ve Nuri El Malik'in son günlerinde Nuri El Malik'i, Başbakan Nuri El Malik'i tekrar ABD'yi ülkeye davet etti. DAEŞ'le mücadele konusunda. ABD bir uluslararası koalisyonla Irak'a geri döndü. Ve o günden bu yana tekrar Iraklı Şii gruplar, özellikle İran yanlısı Şii gruplar ABD'nin ülkedeki varlığını sorgular hale geldi. İşte 2017'de DAEŞ'e karşı zafer ilan edildikten sonra bu çağrılar, ABD'nin ülkeden tamamen çekilmesi konusundaki çağrılar kademeli olarak artmaya başladı. Ancak hani Irak'taki o siyasal istikrarsızlık nedeniyle bir yönüyle de ABD'ye her zaman ihtiyaç olduğunu bilen bir kitle, bir akıl var. Evet, bugün hem Irak içerisinde, evet, ABD'nin geri çekilmesi, askerlerini çekmesi konusunda ciddi anlamda destek verenler var. Ama aynı zamanda endişe duyanlar da var. Şimdi bu anlamda ABD, evet, bugün itibariyle askerlerini çekiyor. Zaten 2023'ten sonra, yani 5000 civarında bir askeri vardı 2023'ten sonra, bunu 2500'e düşürdü. Ama hani bu şu demek aynı zamanda, ya zaten uzun süredir ABD'nin Irak'ta, yani son 4-5 yıldır Irak'ta zaten muharip gücü yoktu. Zaten önemli oranda danışman, eğitmen gibi tanımlamalarla şeyleri vardı. Ve zaten 2023'ten bu yana belirli üslerden çekilmeye başlamıştı. Mesela geçen yıl Anbar'daki, yani Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan kesişimindeki Anbar vilayetindeki Ayn el Esed üssünden zaten çekilmişti ki ABD'nin en büyük üssüydü Irak'ta. İşte dün de Bağdat'taki şey, Bağdat Havalimanı, Uluslararası Havalimanı çeperindeki Victory üssünden çekildi. Şimdi bazı soru işaretleri oluşmaya başladı bu süreçte tabii. Yani işte evet, ABD çekiliyor. Neden çekiliyor? Bunun zamanlaması bir şeye tekabül ediyor. ABD'nin çekilmesi Irak'ta belirli endişeler yaratmaya başladı. Bu da hem Irak'ın kendi iç dinamikleriyle ilgili, hem Irak'ın muhatap olduğu bölgesel aktörlerle ilgili. Ve yarın bir gün Irak içinde tekrar IŞİD benzeri, DAEŞ benzeri kalkışmalar meydana gelebilir mi? Yeni
1: Güvenlik
0: devlet
1: boşluğu oluşabilir mi
0: güvenlik
1: gibi, değil
0: boşlukları
1: mi?
0: oluşur mu? Gene bunun yanı sıra işte Sünnilere yönelik Şiilerin, özellikle milis güçlerin Sünni topluma yönelik baskıları artar mı? Çünkü evet, ABD'nin varlığını, ABD'nin işgal siyasetini eleştiriyoruz. Eleştirmeye de hakkımız var. Çünkü ABD Irak'a demokrasi getiriyorum söylemiyle girdi. Ancak yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Irak'ta bugün bütün siyasal sorunların, bütün insani ekonomik sorunların arkasında ABD'nin işgal siyaseti vardı. Hani Irak'a gerçekten doğru düzgün bir miras bırakmadı ABD. Bıraktığı tek şey belki düzenli seçimler. Ancak seçimlerin demokrasi getirmediği bu coğrafyada, Orta Doğu'da bilinen bir şey. Ya velhasıl burada şimdi belki güvenlik boşluklarına biraz odaklanmak lazım. Şimdi ABD'nin çekilmesi ABD kamuoyu ve karar vericileri açısından bir ayrışmayı beraberine getirdi. Bir kısım çekilmemesi taraftarı. Çünkü ABD'nin çekildiği bir atmosferde biz İran'ın Irak'taki nüfuzunun daha fazla artacağını biliyoruz. ABD, İran hali hazırda Irak

0: hem ekonomik olarak hem siyasal olarak hem güvenlik açısından ciddi güçlü. Biliyorsunuz işte 30 Eylül meselesine endeksli bir şey daha vardı, bir şart daha vardı. 30 Eylül'de evet ABD askerleri çekiliyor. Aynı zamanda kontrol altına alınamayan İran yanlısı, özellikle yani çoğunluğu
1: Milis
0: İran
1: güçler
0: yanlısı
1: vardı.
0: milis güçlerin
1: Evet.
0: de
1: Silah bırakması
0: silahları
1: bekleniyordu.
0: bırakması, o meşru güç kullanım tekelinin tamamen hükümete, devlete geçmesi yönünde bir beklenti
1: Evet.
0: vardı. Ancak bu paralelde işlemedi. Evet, ABD bugün çekiliyor. Ama milis güçlerin çekilme ya silahları bırakma takvimi Haziran
1: Evet.
0: 2027'ye kaldı.
1: Ertelendi, evet.
0: Benim önceki programda da konuşmuştuk. Ben milis güçlerin zor yolu dışında silahlarını bırakacağı kanaatinde
1: Evet.
0: değilim. Özellikle İran Savaşı'nın bu kadar böyle devinimde olduğu, bu kadar canlı olduğu bir konjonktürde de milis güçlerin bırakacağı kanaatinde değilim. Şimdi burada milis güçlerin bundan sonraki pozisyonlanmasının nasıl olacağını aşağı yukarı kestirebiliyoruz biz Irak'ı takip edenler olarak. Milis güçler bundan sonra daha kontrol edilemez, siyasal alanı daha fazla terörize edebilecek bir eğilimle karşımıza çıkmaya başlayabilirler. Bu
1: Direnç gösteren bir grup var
0: evet bu
1: baktığımızda.
0: evet bu Irak için bir tehdit. ABD'nin de ellerini ovuşturarak uzaktan izleyebileceği bir resim olacak. Çünkü ABD şu saikle çıkıyor. Evet, ben bundan sonra Irak'a daha fazla ekonomik oriented, daha fazla ekonomik odaklı bir politika benimseyeceğim. Çünkü ABD'nin şirketleri tekrar yoğun bir şekilde Irak'a dönmeye başladı. Ve Trump çok tüccar gibi yaklaşıyor artık Irak'a. Ama şunun da ABD müesses nizamında şunu da söyleyenler var. Evet, 2011'de de çıkın çıkın diyordunuz. 2014'te DAEŞ topraklarınızı işgal edince yalvarıp bizi geri çağırdınız. Şimdi normal şartlarda bir devletin böyle bir zafiyet tekrar göstermemesi lazım. Ama burada milislere bu konuda güvenilebilir mi? Ben açıkçası emin değilim. İkincisi, şimdi DAEŞ'in Irak'ta güçlenmesini temellendiren çeşitli faktörler vardı. Evet, zayıf devlet olması, siyasal gruplar arasındaki o kavga hali, o çatışma hali, radikalizmin her zaman canlı kalması, bir de Şii Başbakan Nuri El Maliki'nin Sünni topluma, Sünni siyasal alana düzenli olarak baskıları, o alanı terörize etmesi. DAEŞ bu süreçte, yani 2010 ile 14 arasındaki o baskı sürecinde, yani Maliki'nin ikinci başbakanlık sürecinde DAEŞ bu Sünni alanlardaki o boşlukları iyi kullandı. Şimdi bundan sonra hem devletin Sünni topluma yönelik, Sünni siyasal ve kamusal alana yönelik tutumu, hem milislerin bu topluma yönelik tutumu, ki şimdi Musul Sünni bir vilayettir ama Şii milis grupları ciddi etkin aynı zamanda Musul'da. Şimdi bu tip karşılaşma alanlarını minimize etmediğiniz sürece Irak'ta toplumsal çatışma dinamikleri her zaman canlı kalır. Ve bunun dışında Kürtler, Iraklı Kürtler, Irak Kürt bölgesel yönetimi ciddi anlamda mutsuz ABD'nin çekilmesinden. Birincisi
1: Endişelerini dile getirdiler
0: ki
1: bu
0: çok
1: bağlamda.
0: sert bir şekilde dile getirdiler. Başbakan Mesrur Barzani, keza Mesut Barzani de bunu dile getirdi. Burada tabii yani birincisi Bağdat'la sorunlar devam ediyor. İkincisi milis güçleriyle gerilimleri çok yüksek. Hepsinin ötesinde İran Savaşı'ndan bu yana sadece İKB'ye yönelik 1000'e yakın saldırı oldu. Bunların %95'i ABD'nin hava savunma gücü kalkanları tarafından elimine edildi. Ancak şimdi bu konjonktür de ortadan çıkıyor. Artık hem milislerin saldırılarına hem İran saldırılarına çok daha açık bir İKB'ye bölgesinden bahsediyoruz. Ha, Türkiye açısından da bir dinamik ortaya çıkıyor maalesef. ABD'nin varlığını elbette ki hiçbirimiz desteklemiyoruz burada. Ancak
1: Terörle mücadele ortaklığı bağlamında kurmuyor, düşünmek, yorumlamak
0: ne
1: lazım
0: olursa olsun belirli istihbarat paylaşımları var.
1: galiba. Evet.
0: ABD'nin olmadığı bir konjonktür.

0: konjonktürde ABD ne olursa olsun Irak'ta bir dengenin dengeleyicisiydi. Evet, eleştirdiğimiz çok tarafı var. Ama ABD'nin olmadığı bir atmosferde İran coğrafyada daha da güçlenebilir. Bu da doğal olarak Irak'la sınır komşusu olan, siyasal, ekonomik ilişkileri çok yoğun olan Türkiye için yeni bir challenge, yeni bir mücadele alanına dönüşebilir.
1: Evet. Bir de çok önemli kalkınma yolu projesi var. Bu projeyi sizce nasıl etkiler güvenlik açısından düşündüğümüzde?
0: Yani şimdi burada, yani biliyorsunuz Türkiye Irak'la ilişkilerini kurumsallaştırmaya çalışırken, yani bunun üç ayağı var. İşte siyasal ayağı, Irak'ta ilişkiler hep aktör merkezli ilerlediği için siyasal alan yeterince kurumsallaştırılamadı. Güvenlik alanını son birkaç yılda ciddi anlamda kurumsallaştırdı Türkiye ile Irak. İşte en son PKK'nın silahsızlandırılması, Ankara ile Bağdat arasındaki belirli mütabakatlar güvenlik konusunda nispeten, evet, kurumsallaşma zeminini görüyoruz. Ama Türkiye-Irak ilişkilerinin en kurumsal zemin hep ekonomik ilişkilerdi. Çünkü Türkiye Irak'la sorunlu ilişkileri ekonomik alandan azade tutabildi, ayrıştırabildi. Yani kompartmantalize edebildi, hani daha uluslararası ilişkiler tabiriyle söyleyeceksek. Şimdi kalkınma yolu tam bu üç dinamiği de zorunlu olarak kurumsallaştıracak bir fenomen. Çünkü yani yola ciddi bir ekonomik şey harcanacak, bir finansman harcanacak ve iki aktörü de zorunlu olarak birbirine karşılıklı bağımlılık anlamında birleştirecek. Ama yani şimdi burada kalkınma yolu konusunda riskler de tam bu noktada gündeme geliyor. İşte milislerin bu anlamda net ikna edilmesi lazım. İran'ın bu konuda ikna edilmesi lazım. Yani şu ana kadar hani risk olarak tanımlanabilecek iki faktör değil. Ancak ilerleyen süreçte ne olacağını, nasıl bir tutum benimseyeceklerini de kestirmek de çok zor. Ama halihazırda yani kalkınma yoluyla ilgili süreç ilerliyor. Bunu biraz daha sahaya, yani şu an kalkınma yolu yani Fav limanına inşaat sürüyor, bitmek üzere, ancak yol hala çok hayali. Orada yani inşaat süreci başladıktan sonra biz bu somut risk alanlarıyla karşılaşmaya başlayacağız. Ama evet, her zaman bir risk olarak, evet, karşımızda duruyor.
1: Evet efendim. Gündemin diğer önemli başlığıyla devam edelim. ABD-İran cephesindeki son gelişmeleri dair de yine değerlendirmeyi almak isteriz Sayın Alaca. New York'ta Katar'ın arabuluculuğunda gerçekleşen bir dolaylı müzakere süreci var. ABD ve İran arasındaki bu diplomatik hareketliliği nasıl yorumlamak istersiniz? Temel başlıklarda baktığımızda birbirinden oldukça uzakta olan taraflar var. Sizce ortak bir mutabakat zemininde buluşabilirler mi?
0: Yani bu savaş bir çıkmaza dönüştü. Yani gene uluslararası ilişkiler tabiriyle söyleyeceksek bir donmuş savaşa doğru ilerliyor. Donmuş savaşların kaderi aynı zamanda müzakere serüveninde sürekli canlı kalma zorunluluğu. İşte Rusya-Ukrayna savaşında da bunu sık sık görüyoruz. Sürekli bir anlaşma, bir şeyi gündeme geliyor. Ancak şimdi burada ABD stratejik olarak üstün bu savaşta, operasyonel olarak da üstün, ama amaç açısından hala bir belirsizliği var. ABD bu savaştan ne murat ediyor bilmiyoruz. İran ise psikolojik olarak üstün, ancak İran'ın psikolojik üstünlüğüyle stratejik kaybı arasında makas derinleşiyor. Bu makas derinleştiği için aslında İran bir müzakereye daha fazla ihtiyaç duyuyor. Yani hem İran fiziki olarak yıkımla, hem komşularıyla sorunları giderek derinleşiyor. Hem eskisi gibi petrol çıkaramıyor. Hürmüz'de bir blokaj var biliyorsunuz. Bir ambargo var. İran da bunu uyguluyor. ABD de bunu uyguluyor. Savaş o yıpratma hali giderek bölgeselleşiyor. Babil Mendebi tartışıyoruz. Kızıldeniz'i tartışıyoruz. Artık
1: Afrika'ya sıçrar mı sıçramaz mı sorusu yine gündeme
0: yani
1: geliyor.
0: Ve petrol piyasası alt üst olmuş durumda. Bu açıdan hani her halükarda bir müzakereye ihtiyaç var. Ancak bu müzakerenin formu ne olacak, o konuda belirsizlik var. Biliyorsunuz Haziran'da bir anlaşma süreci olmuştu Pakistan'la. Evet. ABD

0: kamuoyu, ABD karar vericileri bunun çok İran lehine bir sonuç doğurduğu yönde bir söyleme girdiği için o anlaşma yürütülemedi. Ancak burada iki taraf da bir zafer tanımı yapmak istediği için müzakere zemini istediğimiz şekilde, istediğimiz sonuçları veremiyor maalesef. Yani İran ciddi yıkıma uğradı, fiziki, stratejik yıkıma uğradı. Ancak bu yıkım karşısında toplumuna anlatması gereken bir hikaye var. Yani galip oldum yönünde. Bir de gerçekten İran bu savaştan galip olarak ayrıldığı halde bölgeyi yeni bir şey de bekliyor. Yeni bir endişe hali de bekliyor. Yani ABD'yi tırnak içinde dize getirmiş bir İran'ın bölgede daha fazla sorunsala yol açacağı yönünde de bir endişe söz konusu. Hala bu savaşta çözüme yönelik bir optimum nokta yok. Bu savaşta artık dikkat ederseniz İsrail'i konuşmuyoruz. Bu savaşta artık konvansiyonel bir savaşı da konuşmuyoruz. Yani karşılıklı minik şeyler, işte füze saldırıları oluyor. İran bunun karşısında belirli ABD üslerini ya da Körfez'de belirli ülkeleri hedef alıyor. Zaten hani çok tırnak içine savaş çok sıkıcı bir boyuta, takip edemeyeceğimiz bir boyuta ilerlemiş vaziyette. Ancak şu çok açık. Ya İran'ın stratejik kaybı çok daha fazla derinleşiyor. Amerika burada değil. Amerika bu savaştan geri çekildiğinde yanına kalacak tek şey ekonomik maliyet. Ancak İran burada, bu coğrafyada. İran bu nedenle bu stratejik kaybını dikkate alırken aynı zamanda komşularla ilişkisini de dikkate almak zorunda. Yani İran örneğin işte Hürmüz'le ilgili bir statüko beklentisi var. Ama Hürmüz'e paydaş ülkeler buna karşı. İran daha majörde kendi güç tanımlamasını 7 Ekim 2023 öncesine döndürmek istiyor. Ancak buna dair bölgesel konjonktür müsait değil. Ya şunu söylüyor. Ben milis güçlerimle, bütün bölgesel operasyonlarımla bölgede kalmaya devam etmek istiyorum. Ancak şu an bölgenin o reset hali buna müsaade etmiyor. Bölgenin yeni konjonktürü buna müsaade etmiyor. Ama hani ABD açısından da savaşın gidebileceği yer belli değil. Yani normal şartlarda şudur. İşte Irak işgalini konuştuk biraz önce. ABD Saddam'a 17'sinde ülkeden çıkması konusunda, 17 Mart 2003'te ülkeden çıkması konusunda bir uyarıda bulundu. Saddam çıkmadı. 19'unda işgal başladı. Ve çok kısa bir sürede Bağdat'ı aldılar. Bağdat düştükten sonra ülke düştü. Şimdi İran'da bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Yani İran'da o mozaik savunma doktrinin dediği şeyde, ya Tahran düştüğünde İran'da rejim düşer mi ondan emin olamıyoruz. ABD de bunu kestiremiyor. Zaten ABD ya bölgede daha yeni bir düzene girmeye çalışıp Asya'ya yönelmek istiyorsa İran gibi bir çıkmaz savaşa girmemesi gerektiğini de farkında. O nedenle bir şekilde ABD ve bir uzlaşı optimum anlamda kendinin de zafer ilan edebileceği ya da hani kaybetmemiş görünebileceği bir resim istiyor. Ancak şu an iki taraf açısından da bu resmi yakalamak çok
1: Evet.
0: zor bence.
1: Efendim çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Kıymetli
0: ederim.
1: katkılarınız için sağ olunuz. Anadolu Ajansı Akademi Müdür Yardımcısı Dış Politik Analisti Mehmet Alacı bizlerle birlikteydi. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Zondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı değerlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Yangın var! Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da, yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu.

0: 1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Hoca ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle Tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı teşkilatı İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasıya yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
1: Turkuaz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün edebiyat tarihinin en büyük yazarlarından Charles Dickens'ın Ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan Büyük Umutlar adlı filmden söz edeceğiz. Sinema tarihinde David Lean'den Alfonso Cuarón'a kadar pek çok usta yönetmen tarafından beyaz perdeye taşınan bu hikaye, sınıf farklarının, karşılıksız aşkın ve hayal kırıklıklarının zamansız anlatısıdır. Hikayemiz, yoksul bir yetim olan Pip'in gizemli bir hayırseverin yardımıyla Londra'nın yüksek sosyetesine adım atmasıyla başlar. Pip için bu yeni hayat hem hayallerine kavuşma şansı hem de geçmişinden kopma zorunluluğudur. Film, Pip'in çocukluk aşkı Estella'ya olan tutkulu bağlılığını ve intikam hırsıyla yanıp tutuşan Bayan Havisham'ın o tozlu ve terk edilmiş malikanesinde karanlık atmosferini odağına alır. Pip, centilmen olma yolunda ilerlerken, gerçek zenginliğin kılık kıyafette veya parada değil, vicdan ve sadakatte saklı olduğunu acı tecrübelerle öğrenir. Gerek klasik, siyah-beyaz yapımlarda, gerekse modern uyarlamalarda bu eser izleyiciye toplumsal statünün insan ruhunu nasıl dönüştürebileceğini ustalıkla yansıtır. Büyük Umutlar her sahnesinde bize umudun bazen en beklenmedik yerlerden yeşerdiğini ve bazen de geçmişin gölgelerinden kaçmanın imkansızlığını hatırlatır. Finaldeki o buruk yüzleşme gerçek olgunluğun kendi köklerini kabullenmekle başladığını gösteren en güçlü sinema anlarından biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Türkiye'de saat 12.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Fon soruşturmasında 5 adet lüks villaya el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar Türk lirası olan 5 adet lüks villaya el konuldu. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'sa şartlarını ilettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Erakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 8 Filistinli daha katledildi. İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Teknofest Güneydoğu heyecanı başladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. 4 Ekim'e kadar devam edecek olan Teknofest Güneydoğu kapsamında çeşitli gösteriler, sergiler ve teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak. Ve spor. Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı. Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele eden diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Bu sonuçla lacivert beyazlı takım bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini yaşadı. Temsilcimiz Tofaş ise C grubundaki ilk maçında konuk ettiği Chemnitz'i 82-69 mağlup ederek Euro Cup'a galibiyetle başladı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, bulutlu olmak üzere İstanbul 21 derece, yine bulutlu olmak üzere Berlin 22, Bern 24, Paris 25, az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öster. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan olacak. İletişim kanallarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.

0: Ergenlik bireyin çocukluktan yetişkinliğe uzanan köprüde kendi kimliğini keşfetmeye başladığı en fırtınalı dönemlerden biri. Bu dönemde yeni bir okula başlamak da basit bir başlangıç değil. Ergenler için bir dönüm noktası. Yeni sınıf, belki yeni bir şehir, farklı öğretmenler ve belirsiz arkadaş ortamı çoğu gençte derin bir kaygı uyandırır. Zaten dalgalı bir süreç olan ergenlik dönemi psikolojisi, bir de yeni başlangıcın heyecanıyla birleştiğinde ortaya karmaşık duygular çıkar. Eylül başındaki programımızda eğitim hayatına başlayan miniklerimiz ve ebeveynlerle ilgili bir sohbetimiz olmuştu sevgili dinleyenler. Bu güzel bir günde gençlerimiz ve eğitim hayatındaki yeni başlangıçlar, bu sürecin bireyin karakter gelişimini nasıl şekillendirdiği üzerine konuşacağız. Konuğumuz uzman aile danışmanı, psikolog ve sosyolog Gülay Danışan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sayın Danışan, yeni bir okul, yeni bir düzen, yeni insanlar. Bu durum ergenlerde yeni okul kaygısını zirveye çıkarır. Her şey baştan başlar ve kimlik arayışı içindeki bir genç için bu büyük bir sınav gibi görülebilir. Liseye ve üniversiteye yeni başlayan bir gencin iç dünyasında neler oluyor acaba? Neler söylersiniz?

0: bize? Ergenlik dönemi aslına bakılırsa kendi başına ciddi anlamda yoğun bir süreci, yoğun bir aşamayı ifade ediyor. Ben kimim sorusu en başta iç dünyayı sarsan bir şey. Yani hı hı. arayış, sürekli bir arayış. Arkadaşlıklarla ve türevleriyle ilgili kaygıları, kendi kimliğini oluşturma kaygısı, dünyayı anlama çabası, varlığını sorgulama çabası. Bunların hepsi aslında silsile halinde devam eden bir şey. Yeni bir başlangıç, yeni bir okula gitme, bir önceki okulun eğer henüz 8. sınıftan LGS gibi bir sınavdan çıkıp da yeni bir okula başladığında kendini zar zor kabul ettirdiği bir gruptan şimdi bilinmez bir gruba doğru gitmek, yeni bir okula başlamanın heyecanını yaşarken aynı zamanda kaygısını da yaşatıyor aslında. Büyük bir belirsizliğin içine giriyor. Kabul edilecek miyim? Kendimi ifade edebilecek miyim? Köşeye mi çekileceğim yoksa kendimi ortalarda mı hissedeceğim? Bu da çocukların öze dönüklükleri ve dışa dönüklükleriyle ilgili bir şey oluyor. Tabii ki hem üniversite öğrencilerinin hem lise öğrencilerinin belli bir sınavdan sonra yeni bir başlangıç yapma çabası aslında bir yorgun savaşçının adımı.
1: Evet, o kadar uzun bir yoldan geldiler, yorgun bir yıl geçirdiler. Sonrasında aslında biraz da dinlenme zamanı diyebilir miyiz?
0: Keşke diyebilseydik. Keşke
1: diyebilsek değil mi?
0: Keşke içimizdeki hormonlar, çocuklarımızın o gelişim döneminin parçası olan hormonlar onları biraz rahat bıraksaydı. Ve evet, onlar dinlenebilseydi. Yeni insanlarla tanışmak, yeni bir yere başlamak. Lise öğrencileri için biraz daha hafif geçiyor gibi görünür ama onların karmaşasıyla üniversite öğrencilerinin yaşadığı karmaşa birbirinden farklı. Hı-hı. Ama kendilerine aynı etkiyi yaratır.
1: Evet.
0: Yine bir karmaşa ürünüdür yani.
1: Liseye başlarken de karmaşa, daha evet. sonrasında üniversiteye başlarken de bir karmaşayla karşı karşıya
0: Öyle.
1: Kalıyorlar değil mi?
0: Lisede sınıf arkadaşlarıyla, yeni öğretmenleriyle, LGS öğrencisiyken öğretmen sayısıyla lise öğrencisi olduğunda öğretmen sayısı farklı. Derslerin işlenişi, içerikleri farklı. Hı hı. Üniversite öğrencilerine bakıyoruz. Kendi şehirlerinde okuyorlarsa tanıdık bir muhitteler ama yine öğrencilerle ilişkileri farklı. Artık ben buradayım diyen bir algıları var. Bir meslek öğrenme çabaları var. Hı hı. Akademik camiaya, dünyaya atılan bir adımları var. Ve daha da önemlisi, ben bu mesleği yapabilecek miyim? Gelecekte iş bulabilecek miyim?
1: Bu meslek bana uygun mu?
0: Evet, mesela, bu meslek bana uygun mu sorusu, bunlar da etkili. Yani arayış asla bitmeyecek. Şey gibi düşünün, tenis oynayanlar eminim yakından bilecekler varsa. Karşılarında bir tenis topu makinesi var. Adının ne olduğunu bilmiyorum. Böyle tabir edelim. Ve bunlardan 4-5 tane var.
1: Evet. her yerden bir top geliyor.
0: Evet. Her birini karşılama çabası. Bu çok ciddi bir düşünsel, fiziksel ve duygusal anlamda, sosyal anlamda yorgunluk getiriyor. O yüzden de zor aslında alışmak. Ama çocukların kendilerini doğru tanımaları, ailelerin bu süreçte kendilerini konumlandırdıkları yer, içine girdikleri ortamdaki dünyayı algılama biçimleri, duygularını yönetme biçimleri, kendilerini ifade etme biçimleri bu süreci kolaylaştıracak unsurlar haline gelebilir. En azından bir şans verebilirler.
1: Evet. Peki kendi yollarını arayan gençlerin yaşadığı çatışmalar çevresel etkilerle birleştiğinde bazen daha karmaşık bir halde alabiliyor. Lise ya da üniversiteye başlamanın yarattığı duygusal çalkantılar gencin yıl boyunca göstereceği performansı ve genel ruh halini nasıl etkileyebilir peki?
0: Çok etkiler. Birincisi bu kendi isteğimi. Yani gönüllü bir şekilde rıza gösterdiği bir şey mi, kabul ettiği bir şey mi, seçtiği bir şey mi, arzuladığı, özlediği bir şey mi? Hayır değilse bunun cevabı geçmiş olsun, işimiz çok zor. Bununla birlikte özellikle ailelerin dayattığı bir şeyse bu. Yani çocuğum, kızım, oğlum elindeki malzeme bu, yapmak zorunda olduğun şey de bu. Ama ben şunu istiyordum. İsteyemezsin. Bu.
1: Aslında aileleri de burada suçlamamak lazım diye
0: Kesinlikle
1: düşünüyorum. Çünkü şartlar da maalesef istediğimiz gibi olmayabiliyor. Hı-hı. Ve ailelerde en iyisi çocuğum, yani insanlar en iyisini düşündüğünü zannediyorlar belki de çocukları için ama bazen en iyisi de olmayabiliyor tabii
0: Kesinlikle
1: ki.
0: Kesinlikle katılıyorum. Burada ifade etme biçimimiz çok önemli. Hı-hı. Yavrum çocuğum, aslında senin için hayalini gerçekleştirmek çok daha güzel, çok daha anlamlı olurdu. Koşullarımızın böyle olduğunu paylaşmak istiyorum. Yine de senin için elimden geleni yapmaya çalışırım, hayaline kavuşman için. Lisede değilse üniversitede bunun için çaba sarf ederim, elimden geldiğince. Burada yaklaşım çok önemli. Yani çocuğun da kendini ifade etmesi çok önemli. Ergenlik dönemi artık hayatı ile ilgili kendi kararlarını almaya başladığı dönem. Ve bunda söz sahibi olduğundaki performansıyla söz sahibi olmadığındaki performansı arasında çok büyük bir fark var. İsim paylaşmaksızın söyleyeyim. Bir tıp doktoruyla konuştuğumda mesleki anlamda lütfen herhangi bir şey anlaşılmasın. Puanı tıp kazanabilecek bir boyutta olduğu için sadece oraya yerleşmiş ve hayatı boyunca mutsuz olmuş insanlar var.
1: Maalesef,
0: Çünkü aile diyor ki bir mühendisimiz var, bir öğretmenimiz var, bir de tıpçımız olsun. Yani.
1: Bir yelpaze.
0: Evet, çeşitlilik lazım. Bu örneği çok severim çünkü mühendis olan da mutlu değil, öğretmen olan da mutlu değil, tıp okuyan da mutlu değil. Çünkü her birine anne babası karar vermiş. Bakın bunun imkanla alakası yok. Bu ülkede nice imkansızlıkların içerisinde çok güzel başarılara sahip olan insanlar var. İşte buradaki fark da şu. Kendi öz benliğinden yola çıkan bir istek, çaba, emek ve gerçekleştirilen hayal.
1: Ailenin de bunu bu şekilde destekliyor olması.
0: Evet, son zamanlarda çok sıklıkla karşılaşıyorum. Böyle sınav sonuçları açıklanıyor, bölümler açıklanıyor ve hayal kırıklığı yaşayan öğrenciler var.
1: Evet,
0: Bana bunu
1: video
0: siz
1: yazıyorlar. Evet,
0: yazdırdınız, ben bunu
1: izlemiştim.
0: istemiyordum, son anda değiştirdiniz gibi. Şimdi kendi kurumumuzda da çok sayıda öğrencimiz ve ailemizle çalışıyoruz. Yakın zamanda yaptığım bir çalışma, çocuğum ailenin duygusal varlığına ihtiyaç duyuyor. Ya akıl vermesine değil. Tabii ki yetişkin olarak biz rehberlik edeceğiz. Aileler bu konuda asla kendilerini soyutlamamalı. Bununla birlikte özbenliklerini kazanırken lisede yapacakları bölüm seçimiyle, alan seçimiyle, mesleklere ihtiyaç duydukları bilgilendirmeyle, bunların sürecinde ailelerimiz, öğretmenlerimiz, rehberlik eden diğer uzman çalışma arkadaşlarımız elbette orada varlığını sürdürecek. Bununla birlikte çocuğa kulak vererek yeteneklerini, ilgi alanlarını, hayallerini, isteklerini. Bakın bugünkü gelişim gösteren teknoloji hayallerden yola çıkarak gerçekleşmiştir.
1: Ve daha da hayallere ihtiyaç var, değil mi?
0: Tabii ki, tabii
1: İşbirlikçi
0: ki.
1: olmak,
0: Evet,
1: çocukla
0: yani bunu bir
1: birlikte.
0: saç ayağı gibi düşünelim. Hepimizin işbirliğine ihtiyacı var. Üniversite hayatı. Normalde gelişimsel döneme baktığımızda bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık diye gider. Artık ara dönemlerimiz var bizim. Önergenlik var, erken çocukluk var. Bunun yanı sıra ergenlik ve yetişkinlik arasında beliren yetişkinlik dönemi var. Ve burada alınan kararların çocuğun hata yapma lüksünü aslında alan tanıyan, lüksünü yaşayabileceği bir zamana sahip olduğu bir periyot var. Seçimlerinin yanlışlığını fark edip yeni bir karar verip onun için adım atma fırsatı. Dolayısıyla da bu dönemlerde yetişkinler olarak bizim yapacağımız şey, bak gördün mü başarısız oldum biz sana demiştik ama yaptığın seçim çok yanlış. Bunları söylemek yerine evet o dönemin koşullarında, o dönemin duygu düşüncelerinde böyle bir karar almıştın. İmkanlarımız doğrultusunda ya da senin kendin için açtığın alan doğrultusunda yeni bir karar vermek istiyorsun. Ve bu kararını nasıl destekleyebilirim? Ne kadarında var olabilirim? Ne kadarında kendimi gerçekleştiremem, yanında yer alamam? Bunları doğru paylaşmak, açık iletişimle, sağlıklı iletişimle. Tabii ki hepimiz laboratuvarda değiliz. Bunu doğru ifade edelim. Yani kültürel özelliklerimizi düşününce çocukların söz hakkının olmadığı bir dünyadan geliyoruz biz. Dolayısıyla da yeni yeni bunları öğreniyoruz.
1: Yani aslında sanırım sizin anlattıklarınızdan şunu çıkarıyorum. Durumu kabul edip iyi ya da kötü önümüze bakıp ne yapabileceğimizi, daha iyi nasıl ulaşabileceğimizi görmek çocuğumuzla birlikte.
0: Tabii. Yani üniversite öğrencileri için söyleyelim bunu. Mezun olan her arkadaşım ya açık öğretimden ya da yeniden bölüm okumak için aktif bir şekilde fiziksel olarak yeni bir üniversiteye gidiyor. Yani bu son yıllarda çok yaygın. inanılmaz yaygın. Çünkü gittiği bölümün kendisine bir

0: katma değer sağlayamayacağını fark ediyor. O zamanki kararları bu yöndeydi ya da süreçler bu yöndeydi. Şimdi vazgeçiyor.
1: Ben de bu süreçten geçtim. Bundan 20-25 yıl öncesinde bir bölüm okurken bu bölümün bana uygun olmadığını anlayıp daha başka bir bölüme geçtim. Yani aslında insanların önünde seçenekler sınırsız diyebiliriz. Sadece görmek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, burada da hem uzmanlar hem aile üyeleri hem bireyin kendisi zaten çaba sarf edecek. Yani öyle ya da böyle bir çaba sarf edecek. Bu herkesin sağlıklı hissedebileceği bir sonuç neden doğurmasın? Lise ve üniversite öğrencileri zaten kendilerini inşa etme dönemindeler. Yani tuğlaları var. Ama harçları yok.
1: Evet, güzel bir örnekti hocam. Peki biraz önce dönemlerden bahsettiniz. Hı hı. Ergenlik dönemi, artık araya da farklı dönemler de geçiş dönemleri tabii giriyor demiştiniz. Lisede yani ergenlik dönemi daha erken yaşlarda başlıyor tabii ki ama lisedeki o ergenlik süresinin üniversitede de devam ettiğini söyleyebiliriz değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Yani sadece biraz daha boyut değiştiriyor. Yani lisedeki özgürlük alanıyla üniversitedeki özgürlük alanı aynı değil. Ya da bireyin kendini ben bir bireyim diye tanımlamasıyla üniversitedeki aynı değil. Üniversite öğrencisi ister kendi şehrinde ailesinin yanında okusun, ister başka bir şehre taşınsın, ister başka bir ülkeye gitsin. Buradaki gelişimsel dinamiklerini farklılaştırıyor. Artık ben aileden, aile üyesi olarak hem bağımsız hem de aileye katkı yapacak biriyim diyor. Lisedeki böyle demiyor. Lisedeki hala aile üyelerinin desteğini üniversite öğrencisinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Üniversite öğrencisi belki ekonomik anlamda daha çok ihtiyaç duyuyor desteklenmeye ama kendisi de çalışabiliyor. Orada artık para kazanan bir birey, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir birey haline de geliyor. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Bazen ailelerimiz üniversiteyi kazandı, büyüdü diye elini eteğini tamamen de çekebiliyor. Ve bu da bir handikapı getiriyor. Ama neden? Yani artık ben sizin ailenizin üyesi değil miyim? Niye beni arayıp sormuyorsunuz diyen bir danışanım da var idi. Dolayısıyla ben bir üniversiteye gittim. Geldiler, beni vedalaştılar. Otogardan otobüse bindirdiler. Hı-hı. Benimle vedalaştılar. Ne arayan var ne soran. Başının çaresine bak dediler diyor. Bu da kişinin ihtiyacına cevap ise kabul. Hı-hı. Ama değilse, kişinin, bireyin, çocuğun ihtiyacına cevap değilse o zaman bir duygusal sorun haline geliyor.
1: Çocuğumuzu çok iyi tanımamız gerekiyor.
0: Evet, evet, ihtiyaçlarına cevap olabilmek adına sadece çocuğu da değil, içinde bulunduğumuz dünyayı da iyi tanımamız gerekiyor. İşte sosyal medya dünyasını biliyorsunuz.
1: Evet, oraya yani da geleceğiz hocam. gençler için en büyük korkulardan biri başkaları tarafından da yargılanmak. Özellikle bu dönemlerde. Yeni okulda, yeni arkadaşlarla tanışma heyecanını yaşarken aynı zamanda ya kimse beni beğenmezse gibi ergenlik dönemi kaygılarıyla boğuşabiliyorlar. Bu kaygılar ne gibi sorunlar yaratabilir? Bu kaygıları önlemek ya da bunlardan kurtulmak mümkün mü hocam?
0: Kurtulmak için çaba sarf etmek gerekir. Önlemek için bilinçlendirmek gerekir. Hı hı. Öncelikle hem ergenlik döneminin en belirgin özelliklerinden biri olduğunu paylaşalım bu konunun.
1: Beğenilmek duygusu.
0: Evet, artık ben varım. Hı hı. Sadece ailemde değil, başkalarının dünyasında da varım. Okul, sosyal yaşam. Ve sanki ergenlik döneminde çocuklarımız sahneye çıkmış, bir spot ışığı ona doğrultulmuş, o zifiri karanlıkta sadece o görünüyormuş gibi hissediyor. Bir tane sivilce bu yüzden çok büyük bir yaygara koparabiliyor. Sanki herkes onu izliyor, onunla ilgili her değişimin farkındalar, her başkalaşımın farkındalar ve onu yargılayacaklar. Bu bizim kültürümüzün en önemli dinamiği, el alem gözü yani.
1: Ve hala devam eder.
0: Tabii ki. İşte bedenini tanıyor ve diyor ki artık benim bedenim başkalaştı. Acaba benim gibi herkes farkında mı bu durumun? Acaba beğeniliyor muyum? İlişkiler yaşanmaya başlıyor, karşı cinse karşı duygular başlıyor. onların arayışları başlıyor. Sadece bu da değil, içine girmeye çalıştıkları gruplar tarafından kabul görmeye çalışılıyor. Bu da bir aslında bedensel algı. Hı hı. Yani ben işte bu grup için yeterince zayıf mıyım? Bu konuda uzun yıllar önce bir danışanımla çalışmıştım. Kız bir çocuğumuzdu. Lise öğrencisiydi. Henüz yeni başlamıştı. Tam da bu konunun örneği. Hı hı. Tek bir elmayla geçiriyordu hayatını. Şaka gibi, boyu kilosu inanılmaz uyumlu, fit, baksanız bir daha bakarsınız, çok güzel bir hanımefendi ama bir elma yiyor günde.
1: Çok nedir?
0: Evet, evet, nedir bununla ilgili dip konular diye düşündüğümüzde bir akran baskısı. Yani çok yakın arkadaşı ve onu yeme, bunu yeme, şu zararlı, şöyle olursun, yapma bunu gibi. Bu masum olanları söylüyorum. Hı hı. Bunların yanı sıra biraz daha derinleştirdiğimizde aslında bu söylemler akran kısmında değil. Arkadaşının annesinin sözcükleri bunlar.
1: Arkadaşına yansıyanlar.
0: Evet. Yani kendi kilosu boyu çok uyumlu ama arkadaşının yarattığı baskı onu daha az besin tüketmeye götürüyor ve tabii ki bu da onun sağlığını kaybetmesine yol açıyor. Bu yüzden yolumuz kesişti. Dolayısıyla aileyle bir araya gelip de bu konuyu konuştuk. Sonra çocuğumuzla bedeninin kıymetini konuştuk. Yani bedeninin öncelikle kendisi için bir önemi olduğunu, kendisinin varlığının her şeyden daha kıymetli olduğunu, sağlığının ne kadar önemli olduğunu belli periyotlarda konuştuktan sonra insanlara nasıl dur diyeceğini öğrendi. Kendisiyle ilgili negatif olmaması gereken bir paylaşımı nasıl, o zorbalığa nasıl dur diyebileceğini öğrendi. Aslında çocuklarımızın beden algısı, beğenilme arzusu başkalarının kendi benliğinde söz sahibi olmasına yol açıyor.
1: Bizi dinleyen gençlerimiz için hocam nasıl dur diyebilecekleri konusunda birkaç püf noktası
0: tabii,
1: verebilir misiniz?
0: En basit şu, 30 saniye içerisinde değiştiremeyeceğimiz bir şey yargılanamaz. Hı hı. Yani bu bir saç rengi olabilir, göz rengi olabilir, bedenimizin postürü olabilir, duruşu olabilir. Ve veya içimizden geçen bir duyguyu ifade etme. Bu benim düşüncem. Senin düşüncen de farklı bir bakış açısı, kabul, ama bu benim düşüncem. Oradaki aidiyetlik önce kendimize olmalı. Yani bizim bunu öğretmemiz gerekiyor. Yoksa günümüzün başka bir konusu, sosyal medyada inanılmaz kandırılma şeyi var. Sahte bir iyilik hali var. Bir sahne ışığı var. İnanılmazlar bu konuda. Herkes aynı kalıba girsin diye inanılmaz uğraşılıyor. Dolayısıyla da insanların yaşadığı şey, büyük handikaplara, yetersizliklere, asla ulaşamayacakları hayallere, hedeflere dönüşüyor.
1: Ve sağlık sıkıntıları yaratabiliyor.
0: Ve kendi özbenliklerini katliama uğratıyorlar. Beceriksizim, yetersizim, ben zaten yapamam, asla ulaşamam. Yani bugün hiçbirimizin Madonna olma gibi bir niyeti yok ama şarkı söylemek istiyorsak evde söyleriz yani. Ya da iyi bir ses olamayabiliriz ama kendi kendimize mırıldandığımız bir şarkı bizi mutlu ediyorsa kimse ilgilendirmez.
1: Biraz önce de siz de bahsettiğiniz günümüz dünyasında teknoloji ergenlerin hayatının ayrılmaz bir parçası sosyal medya. Gençlerin kendilerini kıyaslamasına yol açan bir alan. Bu durum ergenlerde özgüven sorunları ve okul fobisine de yol açabiliyor. Tabii. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Bu çok ciddi bir konu. Yani burada okulda çalışan öğretmenlerimiz, rehberlik servislerimize çok büyük iş düşüyor. Hı hı. Çünkü her çocuğu birebir gözlemleme fırsatı olmayabilir ama ders anlatan öğretmenlerimiz o çocukların hepsine göz ucuyla bakabiliyorlar. Hı. Bu konuda onlardan destek rica ediyorum. Aileler bu konuda öğretmenlerimizle iletişimde olsunlar lütfen. Her şeyden önce çocuklarımız kıyaslamayı nereden öğreniyor?
1: Ailelerden.
0: Evet, hoş geldiniz. Ailelerde kıyaslamalar başladığında kendisinin ilerleyen süreçlerde bu kıyaslamaları böyle zihninde bir sesle yapmaya başlıyor. Hmm. Ve kendine hakaret de ediyor bu arada çocuk. Özgüven o yüzden kayboluyor. İçine kapanmalar bu yüzden geliyor. Okula gitmek istemeyiş bu yüzden geliyor. Ama o bana böyle dedi. İşte ama ben şöyleyim. Kendi tanımlamalarından ziyade başkalarının tanımlamalarını etiket olarak alıyor çocuk. Bunu üniversite öğrencisi de yaşıyor. Lise öğrencisi de yaşıyor. ortaokul öğrencisi de yaşıyor. İlkokul öğrencisi de yaşıyor. Anaokul öğrencisi de yaşıyor. Çünkü bizdeki gibi kavramı çok tehlikeli.

0: Çocuklarımız, sevgili üniversite öğrencileri ve lise öğrencilerine de aynı şeyi söylüyorum. Bu dünyaya gelmişsin ve teksin. 8 milyar nüfus olabilir ama sen bir tanesin. Biriciksin. Senin özelliklerine sahip, senin duygularına sahip başka kimse yok. Benzerleri olabilir, bakın gibisi olabilir. Ama sen bunu kendi içinde bambaşka yaşayabilirsin. Bu bir özgürlük.
1: Evet, kesinlikle. Peki yüksek düzeyde kaygı ve stresleri de var hocam gençlerin, ergenlerin. Fiziksel ve zihinsel sağlığını nasıl etkiliyor bu durum?
0: Kaygı öğrenmenin önünde çok büyük bir engeldir. Lisedeki bu birinci sınıfa başladım, üniversite öğrencilerinde de var. Zaten LGS'den çıktım, zaten YKS'den çıktım. Bir daha kitap yüzü açarsam. Tamam, bunu yap. Aman diyorum, burası dikkat. Eğer bunu yaşarsa bu sefer yetişemeyeceği, toparlayamayacağı bir şeye dönüşüyor bu. Kapağı attı, dinlenmeye başladı. Kitap yüzü açmıyor. Ve bir yandan da içten içe kaygı geliyor. Bir bu başarı kaygısı. Yeni insanlarla tanıştığımda yapabilecek miyim? Arkadaş edinebilecek miyim? Yakın arkadaş edinme kaygısı. Sonra beğenilme, karşı cins tarafından beğenilme kaygısı. Her şey birleştiğinde bir de üniversite kazanabilecek miyim? Mesleğimi yapabilecek miyim? Para kazanabilecek miyim? Kaygıları. İnanılmaz bir şekilde içinde bulundukları dönemi sağlıklı yaşamalarının önüne engel olarak çıkıyor. Çünkü kaygı öğrenmeyi negatif etkiler. Eğer sağlıklı düzeyde değilse. Yüksek kaygı. Kaygının hiçliği de kötü etkiler. Tıpkı biraz önce söylediğim gibi. Hiçbir şey yapmayacağım zaten. Yan gelip yatacağım zaten. Bir yıl bana izin verin. Yok öyle bir izin.
1: Aslında bu rahatlık da onları kaygıya yönlendiriyor.
0: Evet.
1: Yani bir
0: Evet.
1: şeyi yapmaları gerekirken yapmamak da bir yönde beynin farklı bir yerde acaba yapmalı mıydım, ne yapmalıydım gibi soruları da
0: Bilinçaltı
1: evet
0: dürtüyor tabii ki. Yani
1: konuşmasına neden
0: arkadaşım
1: oluyor.
0: kalk hadi.
1: Hiç susmuyor o
0: Yani
1: bilinçaltı sonrasında.
0: hiç susmaz. İyi ki de susmaz. Kişiyi harekete geçirir. Kaygının varlığı sağlıklı zeminde, düzeyde. Yani ne çok yüksek ne hiç yok. Var ve kişiyi harekete geçiriyor. Sağlıklı kaygı hoş geldin diyoruz. O yüzden de bu dönemin kaygılarını şöyle bir baktığımızda ailelerden bunu rica ediyorum. Çocuklarınızın söylemlerine kulak verin. Ben zaten hiçbir şey yapamıyorum, yaşamak bile istemiyorum diyorsa SOS butonuna basıyor çocuk aslında orada. Yani ben hiçbir şey istemiyorum diyen birisi tüm kontrolü kaybetmiş.
1: Evet, çok çok tehlikeli bir çizgide duruyor,
0: Evet.
1: değil mi?
0: O yüzden kulak vermek lazım söylemlere.
1: Bireysel olarak yaşanan bu adaptasyon süreci aslında toplumsal bir geçiş evresi. Günümüz gençliğiyle geçmiş kuşakları kıyasladığımızda yeni bir sosyal çevreye entegre olurken ne gibi farklı toplumsal avantajlar ve dezavantajlar var?
0: Şöyle eskiden gruba uyum sağlamak zorundaydın. Ayıplar, yasaklar, günahlar vardı. Şimdi ben varım diyen bir yapı var. İkisinin de iyi yanları, ikisinin de kötü yanları var bence. Artıları ve eksileri konuşulmalı. Sürekli uyumlu olmak, iyi çocuk olmak, akıllı uslu olmak, var olanı olduğu gibi kabul etmek iyi gibi görünebilirken aslında kişinin benliğini içten içe çökerten, kendini gerçekleştiremediği için tüketen, kendi benliğini ortaya koymakta her çabası engellendiği için aslında çaresizlik hisseden, umutsuzluk hisseden, geleceğe karşı motivasyonunu kaybeden bir yapı oluşturabilir. Öbür türlü sadece ben varım diyen keskin hatlara sahip günümüzün çocukları ne
1: Çocukları
0: yazık ki
1: diyor.
0: böyle. Ben böyle istiyorum diyor. Evet şekerim istiyorsun kabul ediyorum. Bu bir istek. Bununla birlikte ne kadarı sağlıklı kabul edilebilir, ne kadarı sağlıklı gerçekleştirilebilir ve bu gerçekleştirilirken sana gerçek etkisi ne olacak?
1: Önemli olan tabii ki burada
0: Evet.
1: fayda.
0: Ben şu bölümü istiyorum. Kesinlikle araştır o bölümü. Sana ne kadar uygun olduğuna bir bak. Alternatiflerin de olsun. Sana daha uygunu ya da seni daha mutlu edecek başka bir bölüm var mı? İkisini kaynaştırabileceğin bir şey var mı? Çünkü aileler de şöyle diyor, bu kadar çaba sarf ediyoruz, emek veriyoruz, kendimizden vazgeçiyoruz bu çocukları yetiştirmek için. Sonra gidiyorlar abidik gubidik bölümler okuyorlar diyor. Bakın
1: Evet.
0: bu kelime bir velime ait.

0: Abidik gubidik bir bölüm okuyor diyor. Ama çocuk da diyor ki ben çok istiyorum diyor. Geçmişte başıma geldi.
1: Sizce burada sınır ne olmalı? Fayda mı?
0: Şöyle, ailenin abidik gubidik dediği şey çocuğun yeteneği ve parlayan bir yönü ise
1: yol vermek lazım değil mi burada çocuğa?
0: Sağlıklı yer vermek lazım, yön vermek lazım. Yani inanılmaz bir müzik yeteneği var. Hiçbir eğitimi olmadan çok iyi çalıyor. Hatta dünya ünlü starların parçalarını hiçbir nota bilgisi olmadan çalıyor. Bu çocuğun doğal bir yeteneği.
1: Evet, görmek lazım
0: bunu. Evet, bunu üniversite hayatında başka bir şeyle birleştirebilir mi? Buna bakmak lazım. Yani aile de diyor ki çok çalışması gerekiyor. İşte şöyle şöyle dersleri de çok iyi. Müzik seçerse hayatının hatasını yapacak diyor mesela. Yani orta nokta ne? Ne olabilir? Oturuyoruz aileyle konuşuyoruz ve herkese uygun. Bazen aile gerçekten çocuğun gelişimine daha çok yer veriyor. İşte dünyaca ünlü okullara bakılıyor. Çocuk oraya girebilir mi? Yani o kayıp gitme, kaybolup gitme kişisinden yeteneğini keşfedip parlayan kişisine dönüşmesi için anlamlı adımlar atılıyor. Şimdi o kişi ünlü bir dünya yıldızının arkasında çalıyor. Birlikte çalıyor. Yani demek ki yön vermek iyi bir şeymiş.
1: Evet. Son olarak hocam, ergenlerde özgüven gelişiminin güçlenmesi için gençlere, ebeveynlere ve eğitimcilere önerileriniz neler olur? Bunu alalım sizden.
0: Öncelikle tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Ve hepimize kocaman bir sabır diliyorum. Sabırlı olacağız. Bu bir döngü, bu bir süreç. Uzun bir süreç. 100 metre koşusu olsaydı ne güzel olurdu. Ama maraton koşuyoruz hep birlikte. Yıllara yayılan bir maraton. Ve dolayısıyla burada çocuklarımızın özbenliklerini inşa ederken koşulsuz sevginizi verin. Ona kulağınızı verin. Kalbinizi verin. Ve onu sadece kulaklarınızla değil kalbinizle dinlediğinizde değişimi görün. Çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu kendini ifade etme hali ergenlik döneminin en önemli aşaması. Bununla birlikte artık söyleyen rolüne geçiyor dinleyenden ziyade. Ve söyleyen olabilmesi için onu dinleyenler olmalı. Ve eğer dinleyeni varsa çocuk kendini bulma konusunda daha güzel bir yolculuk geçiriyor. O yüzden ailelerimize en çok bunu öneriyorum. Onun yanında, yakınında, yöresinde olun. Onun kendini gerçekleştirebileceği özgürlük alanını da sağlıklı tutmaya çalışın. Müdahale edebilecek kadar yakın, özgür bırakabilecek kadar uzak diyelim.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, konuğumuz uzman aile danışmanı, psikolog ve sosyolog Gülay Danışan'dı. Bu hafta biz güzel bir günde gençlerimiz ve eğitim hayatındaki yeni başlangıçları, bu sürecin bireyin karakter gelişimini nasıl şekillendirdiği üzerine sohbet ettik. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün.
1: Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz.
2: Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de. TRT Dinle, internet ve mobil uygulamalarda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayankaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Fon soruşturmasında 5 lüks villaya el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yarızlı, Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5

lüks bile el konuldu. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran ise şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 8 Filistinli daha katledildi. İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail'i işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Naza filmi İtalyanları etkiledi. Filistinlilere yönelik gözetleme ve uzaktan öldürmede görev almış İsrail askerlerinin itiraflarını içeren, Gazze'deki saldırıları soykırım olarak ele alan film, İtalya'da birçok salonda kapalı gişe oynarken izleyiciler etkilendiklerini belirtti. Teknofest Güneydoğu heyecanı başladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. 4 Ekim'e kadar devam edecek olan Teknofest Güneydoğu kapsamında çeşitli gösteriler, sergiler ve teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak. Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı. Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele eden diğer temsilcimiz Anadolu Efes'te konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 94-84 yendi. Bu sonuçla lacivert beyazlı takım bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini yaşadı. Tofaş galibiyetle başladı. Temsilcimiz C grubundaki ilk maçında konuk ettiği Chemnitz'i 82-69 mağlup ederek Euro Cup'a galibiyetle başladı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, bulutlu olmak üzere İstanbul 21, Berlin 22, Bern 24, Paris 25, az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece. Haberleri dinlediniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzak.

uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazeteler ise oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Gutierrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileri

etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Birazdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: Bir dakika.

haberiniz olsun. Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Aktan ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. İstanbul'un tarihi yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan Sirkeci Garı, yürütülen çalışmalarla yeniden şehrin

Mersin kültür ve yaşam rotalarından biri olmaya hazırlanıyor. Karahantepe'de yeni keşifler için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Taştepeler projesi kapsamında kazı çalışmalarının sürdüğü Karahantepe'de geçen yıl kısmen gün yüzüne çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapıda ilerleme devam ediyor. Ve son haberimizde Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir araştırma var bu hafta. Türkiye'de evliler bekarlara göre televizyon izleme, müzik dinleme, aile bakımıyla gönüllü işlere daha çok zaman ayırırken, bekarlarsa eğitim, hobi ve oyun gibi aktivitelerde evlileri geçti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmayla bireylerin bir gününü hangi faaliyetlerle ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Araştırma kapsamında herhangi bir faaliyet için bireylerin ayırdığı toplam sürenin 24 saat içindeki ortalama değeri tespit edildi. İlk haberimizde tarihi Yarımada'dayız sevgili dinleyicilerimiz. Tarihi Sirkeci Garı kültür ve sanatın merkezi olacak. İstanbul'un tarihi Yarımadası'nda şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan Sirkeci Garı, yürütülen çalışmalarla yeniden şehrin kültür ve yaşam rotalarından biri olmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, garda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Ersoy, Sirkeci Garı'nın Anadolu'dan gelenler için Avrupa'ya ve Rumeli'ye açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu ve savaş dönemlerinde göç hareketleriyle asker sevkiyatlarının da bu bölgeden gerçekleştiğini belirtti. Batıdan doğuya gelen yabancıların ilk uğrak noktalarından birinin de Sirkeci olduğunu kaydeden Ersoy, Sirkeci Garı hem bir taşıma ulaşım aksı hem de şehrin hafızası olarak değerlendirdiğimiz zaman çok farklı fonksiyonları, anıları olan bir yer değerlendirmesini yaptı. Ersoy, garın yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı olduğuna işaret ederek, tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı. Sirkeci'de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini kaydetti. Bakan Ersoy, bölgede açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağı bilgisini paylaşarak, vatandaşların gün boyu vakit geçirebileceği yaşam alanlarının ulaşım işlevi korunarak hayata geçirileceğini ifade etti. Mehmet Nuri Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiğini vurguladı. Sirkeci'deki tarihi yapının özgün mimari karakterinin yeniden görünür hale getirilmesi amacıyla kapsamlı restorasyon uygulamaları sürerken alandaki diğer tarihi yapılar da yeniden işlevlendirilerek kültür ve sanat odaklı kullanıma hazırlanıyor. Proje kapsamında gar yapısında geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler kaldırılacak. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak. Tarihi Yarımada silüetine zarar veren niteliksiz ekler de kaldırılarak alan yeniden düzenlenecek. Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek. İkinci haberimizde Göbekli Tepe'ye doğru yol alıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Karahantepe'de yeni keşif beklentisi. Taştepeler projesi kapsamında kazı çalışmalarının sürdüğü Karahantepe'de geçen yıl kısmen gün yüzüne çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapıda ilerleme devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı arkeoloji çalışmalarından Taştepeler projesi kapsamında Karahantepe'de 7 yıldır yürütülen kazı çalışmalarına bu yılda devam ediliyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göbekli Tepe ile benzer özellikler taşıyan Karahantepe'de bugüne kadar Neolitik döneme ait 250'nin üzerinde T biçimli dikili taşın yanı sıra insan figürlü heykeller ve hayvan betimlemeleri gün yüzüne çıkarıldı. Ekim ayında son bulacak çalışmalarda geçen yıl kısmen ortaya çıkarılan özel amaçlı dörtgen planlı yapıda kapsamlı kazı yapılıyor. Taştepeler Projesi Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul, Karahantepe'deki

kazı çalışmalarının 7 yıldır sürdüğünü söyledi. Kazıların bu yıl höyüğün tek bir bölümünde yoğunlaştırıldığını ifade eden Karul, ana kayanın üzerindeki yapı kalıntılarını bütüncül şekilde ortaya çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Karahan Tepe'nin bugüne kadar arkeoloji dünyasını şaşırtan çok sayıda buluntuya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Karul, bu yılda benzer sürprizlerin yaşandığını kaydetti. Geçen yıl kısmen açığa çıkarılan dörtgen planlı yapıya dikkat çeken Karul şunları söyledi. Üstündeki taşları, o binayı, odayı kapatan taşları bu yıl kaldırmak için çalıştık ve o alanda kazı yaptık. Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir mekan. Dolayısıyla o odanın da bize bir takım sürprizler sunacağını söyleyebiliriz. Karul, yapının bir köşesinde üzeri büyük yassı taşlarla kapatılmış bir odanın bulunduğunu, odanın girişinin sığ bir dolguyla açılması nedeniyle içeriden kazı yapılamadığını, bu nedenle üst örtü taşlarının kaldırılarak çalışmaların sürdüğünü anlattı. Karul şunları kaydetti. Ekim ayına kadar buradayız. Umarım sezonu başarılı bir şekilde sonlandırırız. Özellikle geçtiğimiz yıl kısmen açtığımız dörtgen planlı bir yapı vardı. Bu yapının bir köşesinde üzeri büyük yassı taşlarla kapatılmış bir oda açığa çıkarmıştık. Bu odanın mekan içerisine bakan bir kapısı var. Bu kapı oldukça sığ bir dolguya açılıyor. Yani yaklaşık 1 metrelik. O kapıdan girip içerisini kazmak mümkün değil. Üstündeki taşları, o binayı, odayı kapatan taşları bu yıl kaldırdık ve o alanda kazı yaptık. Bu mekan zaten özel amaçlarla inşa edilmiş bir mekan. Dolayısıyla o odanın da bize bir takım sürprizler sunacağını söyleyebiliriz. Karahan Tepe'de yapımı tamamlanma aşamasına gelen araştırma merkezinin çalışmalara önemli katkı sağladığını belirten Karul, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer yerel kurumların desteğinin kazıları hızlandırdığını ifade etti. Geldik bu haftanın son haberine sevgili dinleyicilerimiz. Evliler bekarlara göre daha çok televizyon izliyor. Türkiye'de evliler bekarlara göre televizyon izleme, müzik dinleme, aile bakımıyla gönüllü işlere daha çok zaman ayırırken, bekarlarsa eğitim, hobi ve oyun gibi aktivitelerde evlileri geçti. Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı araştırmayla bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Araştırma kapsamında herhangi bir faaliyet için bireylerin ayırdığı toplam sürenin 24 saat içindeki ortalama değeri tespit edildi. Bireylerin en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını TÜİK tarafından hiç evlenmeyenler olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı. Bekarlar evlilere göre hobi ve oyunla spor ve doğa sporları faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken bekarlarda bu süre 47 dakikayla neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı. Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi. Eğitim, medeni durumuna göre bireylerin ayırdığı zamanın en çok farklılaştığı kategori oldu. Bekar bireyler gün içinde eğitime 2 saat 1 dakika ayırırken bu süre evliler için 1 dakikada kaldı. Hane halkı ve aile bakımı için evliler daha çok zaman harcadı. Evli bireyler istihdama 2 saat 35 dakika harcarken bekar bireyler için bu süre 2 saat 24 dakika olarak kayıtlara geçti. Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme oldu. Bu kategoriye bekarlar 1 saat 34 dakika, evlilerse 2 saat 1 dakika zaman ayırdı. Hane halkı ve aile bakımı için evliler 3 saat 12 dakika, bekarlar 1 saat 3 dakika vakit harcadı. Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken evlilerde bu süre

48 dakikaya kadar çıktı. Evet sevgili dinleyicilerimiz, gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programı başlıyor. Bu güzel sohbeti radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün Kadim Kökler'de çok daha geriye gideceğiz ve çok kıymetli bir konuyu konuşacağız. En önemlisi de bugün yanımızda çok özel bir konuk var. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Özkırım bugün bizimle beraber arıyı, balı, peteği ve bütün bu hikayenin ne kadar geçmişe gittiğini, Türk kültüründeki hangi kadim köke denk geldiğini sizlerle konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Kraliçe arımız. Sizi görmek her dem çok keyifli. Şuradan başlayalım mı? Türk kültürü dediğimizde

0: sofralardan hastanelere ya da işte hasta insanlara derman olmasına ya da güç vermesine, örneğin gelin damat düğünlerde ya da işte çocukların gelişmesinde. Dolayısıyla tam bir kültür olmuş. Bunu nasıl anlıyoruz? Çünkü türkülerimizin içine girmiş.
1: Sizin bir koronuz da vardı değil mi? Bal türküleriyle ilgili.
0: Bunu bizzat deneyimlediğim için paylaşmak istiyorum. Dinleyenlerimiz de herhangi bir yerde rast geldikleri bir türküde dikkat ederlerse içinde mutlaka bir arı, petek, bal kelimeleri geçer. Çünkü bu kültüre yansıyor. Ta Hititler döneminde de biz yazılı kayıtlarda arının ve balın önemini görüyoruz. Onun öncesi hani birazcık daha varsayıma dayanıyor. O da şöyle ki, bugün Ankara'da Etnografya Müzesi'ne giderseniz sikkelerin üzerinde arı amblemini görürsünüz. Yani o ilk paraların para olarak kullanılan.
1: Bu aslında parada varsa çok kıymetli değil mi
0: hocam? Kesinlikle. Çünkü tüm toplumların en kıymetli ya büyükleri ya onlar için vazgeçilmez olan şeyler simge olarak o paraların üzerine basılır. Etnografya Müzesi'nde bunu çok rahat görürsünüz. Bir de bal aynı zamanda bir para birimi. Yani para icat olmadan ya da şöyle söyleyeyim, para kullanılmadan önce de ben size bir kilo bal getirdiğimde siz bana bunun karşılığında bir koyun veriyordunuz. Şimdi düşünün ki günümüzün parasal değerleri üzerinden bir kilo bal asla bir koyun etmiyor. Çünkü bir koyunun ürettiği 80 bin arının ürettiğiyle eşdeğer o dönemde. Şimdi değeri biraz daha azalmış durumda. Ve bu kültürün içerisinde örneğin Türklerin ilk zamanlarına gittiğimizde, bu Anadolu'ya ilk göçün olduğu zamanlarda evliliklerde de hani kadına biçilen paha bal üzerinden, altın üzerinden değil. Çünkü yörük kültürü olduğu için, biz göçebe bir toplum olduğumuz için hep bal üzerinden.
1: Hatta
0: ağırlığınca bal.
1: Mesela göçebe Türk kültürüne arı yağı diyorlarmış, bala.
0: Bala, kesinlikle. Arı da zaten o zamanlar hani dişi olduğu bilinmiyor. Arıya da bey deniyor. Dolayısıyla arının o koloni yaşamı da bizim kültürümüzde çok değer gören, çok kutsal bir canlı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla insanların hitaplarında balım denmesi çok önemli.
1: Çok ballısın deriz ya yani.
0: Hep böyle şans, iyilik, güzellik. O çok ballısındaki şans da o iyileştirici gücü. Çünkü yaraların tedavisinde, yanıkların tedavisinde, çibanların yani enfeksiyonların tedavisinde,
1: derman olmuş.
0: Kısırlığın tedavisinde yani yiyerek de aynı zamanda ya da sindirim sistemi bozukluklarında bizim için çok çok önemli bir yeri var.
1: Peki Aslı hocam, şimdi bu şifa ve derman Türk kültüründe de bütün dünyada da karşılığı olan şey. Arı peki böyle hani kültüre alınmış bir hayvan diyemeyiz herhalde, bir böcek türü diyemeyiz herhalde, ama insanın arıyla olan ilişkisi çok derin ve bir bilimsel tarafı da var herhalde değil mi? Yani onu keşfetmek, onun yaptığı ürünün bu kadar kıymetli olduğunu keşfetmek, onu bir kovanın içine toplamak, bu ilişki nasıl olmuş?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Çok ilginç bir şeydir bu. İnsanoğlunun dünyadaki varlığından 100 milyon yıl öncesinde arının var olduğunu biliyoruz bugünkü DNA analizlerinde. Daha da ilginç bir bilgi, 100 milyon yıl önce bu haliyle var. Yani hiçbir değişiklik geçirmeyen ya da çok minör, çok küçük değişiklikler geçiren bir canlı. Bu da onun adaptasyon yeteneğinden kaynaklanır. Şimdi ben kültürel anlamda da hep şunu söylerim. Ne kadar sert olursanız o kadar çok kırılırsınız. Ama ne kadar esnek ve adapte olabilen bir canlı olursanız hayatta kalma olasılığınız o kadar
1: uyum
0: yüksek
1: yeteneği.
0: Olur. Dolayısıyla arılar o dönemden bu döneme o uyum yetenekleriyle gelmişler. Şimdi mesela iklim değişikliğiyle ilgili, küresel ısınmayla ilgili, arılarla ilgili endişeleniyoruz. Ben de diyorum ki onların yaptıkları, yapacaklarının teminatı. Bu canlılar buzul dönemini geçirmiş canlılar. Bu canlılar kuraklığı geçirmiş ve hayatta kalabilmiş. Yeter ki onlara adapte olabilmeleri için süre tanıyalım. Gelelim o güzel sorunuza. İnsanoğlu öncelikle besin bulabilmek için o avlayıcı ve toplayıcı dönemde besin avına çıktığında mağarada, kayalıklarda ya da ağaç kovuklarında balı keşfediyor. Önce o vızıltı ve böcek. Hatta sokması balın da keşfedilmesini biraz geciktiriyor. Bunu nereden biliyoruz? Mağaralardaki bu çizimlerden görüyoruz. Yani kaçan insan figürleri, kayadan arıların uçması ama bir yandan da insanın elinden o balın akışı. Bu figürleri görüyoruz. Ve balın o besleyici ve enerji özelliğini önce görüyor. Sonra balı farklı alanlarda kullanarak

0: o şifa ve derman özelliğini keşfediyor ve arının nerelerde yaşadığını takip etmeye başlıyor. Bakıyor ki arı kovuk gibi ya da kapalı alan, yani ışıktan rahatsız olduğu bölgelerde yaşıyor. Kayaların içinde, kovuklarda. O zaman onlara uygun sepetler örmeye başlıyor. Arıyı oraya alalım diye. Bizim kültürümüzde sepet kovan, kara kovan, kütük kovan.
1: Buradan
0: arının
1: geliyor.
0: Doğasına saygı gösterme kültüründen gelir.
1: O zaman doğanın dinamizmine, dinamiklerine uyum.
0: Evet. Türklerde özellikle, bunda ben şamanizmin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Biz doğaya hayran bir milletiz ve doğadaki hiçbir dengeyi bozmayan bir milletiz. Dolayısıyla o ağaç kovuğunda mı yaşamış? Ha, o zaman ben de onu ağaç kovuğunda kütüğü alırım, oraya alırım, onun yaşamına yardımcı olurum. Çünkü biz varlığın bütünlüğüyle gelen bir milletiz. Yani o köklerimiz varlığın bütünlüğüne dayanıyor. O yüzden onun düzenini bozmak istemiyoruz. Ve o sepetlerde, kütüklerde biz onun yaptığı bala razı olarak ve önemli bir kısmını da ona bırakarak, yani paylaşarak bunu getiriyoruz. Ve ilk zamanlarda biz görüyoruz, arıcılığın da tarihçesine baktığımızda, işte Karadeniz'de özellikle kütük kovanlar, arılar ağaçları seviyor diyor. Ağaçların tepesine konmuş. Kaç kişi ağaçtan düşerek ölmüş o arıları oralara taşıyacağız
1: ayılardan
0: diye.
1: Korumak için.
0: Ayılardan korumak için. Dolayısıyla çok emek vermişiz. Lakin bir süre sonra insanoğlu artık bunu doğaya saygı duyarken teknoloji ve bilimle de biraz daha geliştirelim diye arının biyolojisini de keşfederek ona daha çok yardım edip daha çok ondan yararlanmak için biz arılara petek örme, onunla vakit geçirme, ben sana hazır petek vereyim. Ağaç kovuğunda ilerlerken onlar böyle helezon şeklinde peteği yapar. Onunla vakit geçirme, ben sana hazır çerçeveler koyayım diye. Daha çok bu Avrupa'nın etkisiyle. Çünkü Langstroth kovan dediğimiz bir bilim insanı soyadı Langstroth. O dikdörtgenler prizması şeklinde kovan üretmeye ve arıları hazır petekler koyup çerçevelere koymaya çalışıyor. Maksimum verim alalım. İşini
1: kapitalist bir bakış açısıyla aslında.
0: Evet. Ben bunu öğrencilerimde de şuna benzetiyorum. Günümüz ebeveynleri çocuklara her şeyi hazır vererek
1: konfor alanımıza dahil edip
0: daha çok verim alacağımızı düşünüyoruz. Ancak bu sistem doğadaki biyolojilerine, burada da biyoloji biliminin önemi ortaya çıkıyor aslında, bazı ters yönler içerdiği için.
1: Petek yuvarlak olur hocam, niye biz kare yaparız?
0: Neden? Çünkü termoregülasyon dediğimiz içerideki nemi ve havalandırmayı sirkülasyon daire biçimiyle olur. Şimdi biz bunu dikdörtgene dönüştürdüğümüzde arıcının çalışması için kolay ama arı için daha zor bir hal oluyor. Evet. Ve kovanda bu sefer nem birikmeye başlıyor. Bu da hastalıkları getiriyor. Halbuki ağaç kovuğunda ya da mağarada yaşayan hiç mi hastalanmıyor hocam? Yo, hastalanıyor. Onları nasıl tedavi ediyoruz? İşte etmiyoruz. Hasta olan ölüyor. Öldürmeyen hastalık güçlendiriyor. Bağışıklık kazanıyor. Arı direnç kazanıyor. Ve geçmişimize baktığımızda ilk kovanların çatısı var biliyor musunuz? Gene sıcak havanın yoğunlaşmasını sağlamak için yukarıda çatıları var. Ancak yine daha çok bal elde edelim diye gezginci arıcılık başlayınca biz nerede çiçek açıyorsa arıyı oraya götürelim diye onları götürmeye başlayınca kovanları üst üste taşımak lazım. Çatılar buna engel oluyor.
1: Ya aslında bir bakıma arıları zorunlu göçe tabi tutuyoruz yani.
0: Evet. Hani, ve her gittikleri yerde de adapte olmak, o stresi tolere etmeyi ihtiyaç duyuyorlar. Bu da ömürlerini ve sağlıklarını etkiliyor. Çok iç kararttım biliyorum. İyi haber. İyi haber şu. Bilim bu mekanizmalarda yararlı olan teknolojik gelişimleri ayıklıyor şu anda. Ama zararlı olanları eleyip artık doğal yaşama dönüyoruz. Şu anda Kanada ile yaptığım bir ortak çalışmada petekler yukarısı geniş, aşağıya doğru daralan, yani mağara kovuğunun, kayanın içindeki halde yeni kovan tipleri geliştiriyoruz. Evet, doğaya dönüyoruz.
1: Sanırım biyoloji geliştikçe tabii, bütün canlılığın bütün unsurlarını keşfettikçe aslında rücu ede ede uygarlığı da terbiye ediyoruz galiba. Hastalandık. Anneler ne diyor? Bir kaşık bal ye. Yani hala uygarlığı iyileştiren, merhem olan da bir tarafı var. Kanuni döneminde kanunnamede var. Petek, arı, kovan vergileri var. Bu kadar da hayatımızın içerisinde değil mi hocam?
0: Kanuni döneminde biz Fransa Kralı 1. François'i yoğurt ve balla iyileştirmişiz. Çünkü huzursuz bağırsak sendromu varmış. Bağırsak iltihabı varmış. Ve kral ölmek üzere. O zaman hiçbir

0: çare bulamıyor o dönemin hekimleri ve Kanuni bizim hekimlerimizi gönderiyor ve yoğurt o zaman bizde var. Bal da yoğurt bakterilerinin en sevdiği besindir. En kolay kullandığı besindir.
1: Rize'de ballı yoğurt yenir her akşam
0: Aynen,
1: uyumadan
0: üzerine de
1: önce.
0: polen konur
1: Aa,
0: biraz.
1: demek ki bu
0: Ve
1: gerçek
0: Fransa
1: bir
0: kralı
1: bilim.
0: iyileşiyor. Sonrasında bize kapitülasyonlarla geri dönüyorlar ama ne yapalım?
1: Aslı hocam vakit o kadar dar ki böyle hızlı hızlı bir Türkiye arı haritası vardır ve Türkiye arılar açısından zengindir diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle deriz. Ancak arıcılığın Türkiye'deki başlangıç noktası Kafkas arısı. Kafkas arısı tamamen
1: O da bizim
0: Türkiye'ye
1: oralı hocam.
0: özgü. Biraz sanki
1: Evet.
0: milliyetçilik gibi oluyor. Ben de Artvinli, siz Rizeli,
1: Rize.
0: hemşinli. Kafkas arısı bizim için çok özel ve dünyada da çok özel bir ırk. Onun dışında Kafkas arısının değişim göstermesiyle Anadolu arısı oluşmuş. Anadolu arısı biraz daha sıcağı tolere edebilen, kuraklığı. Çünkü biliyorsunuz Bozkır var Orta Anadolu'da. Kafkas arısı soğuk iklim arısıdır. Anadolu arısının ekotipleriyle Muğla arısı oluşmuş. Akdeniz arısı oluşmuş. Makedonya arısının ekotipleriyle de Trakya arısı oluşmuş. Bakınız tüm Avrupa'da 3 tane ekotip dediğimiz yani ırksal, coğrafyaya adapte olabilen 3 tane ekotip varken sadece Türkiye'de bizde 5 tane var. Neden? Bu bitki çeşitliliğiyle orantılı. Bir arının dil uzunluğu bir bitkinin, çiçeğin nektar borusu uzunluğuyla eş değerdir. Onlar birbiriyle çifttir. O yüzden siz bir Kafkas arısını Muğla'ya götürürseniz oradaki çiçeğin nektar borusuna dili ya kısa gelir ya çok uzun gelir. Oradaki nektardan yararlanamaz. O yüzden biz bu ölçümleri yapıp biyolojik olarak arıcılara bu bilgileri verip aslında gezdirmenin gene aynı bölgede benzer yerlerde olması gerektiğini söylüyoruz.
1: Kültür şoku yaşatmamak gerekiyor anlaşılan.
0: Kesinlikle öyle.
1: Tahmin ediyorum arılar için de doğduğu coğrafya kaderleri gibi bir şey işte
0: Gelişimleri
1: dediğiniz
0: ona
1: gibi.
0: göre. Ben her zaman şu örneği veririm, yaşadığım bir olaydır. Şimdi Ankara'da yaşıyorum. Kars'a gittim ve Kars'ta sağ olsunlar buradan bütün Karslılara selam olsun. Çok misafirperverdiler. Bana kaz eti yedirdiler. Bağırsaklarımı bozdum, hastanelik oldum. Neden? Ben çünkü ona alışkın değilim. Ama oranın insanı onunla büyüyor, diyetinde var. O yüzden bu tamamen kültürel ama aynı zamanda müthiş bir zenginliğimiz. Bunu da şimdi apiturizmle tanıtmaya çalışıyoruz biz bu zenginliği. Çünkü balla tedavi diyorsunuz. Artık bilim şunu soruyor. Hangi bal? Şimdi ben size meyve desem dersiniz ki hocam hangi meyve? Kiraz mı, muz mu, elma mı? Bal hangi bal? Kestane mi, sedir mi, çiçek balı
1: Deli
0: mı,
1: bal.
0: deli bal
1: Deli
0: mı,
1: bal.
0: meşe balı mı? Hepsinin ayrı özellikleri ve hepsini üreten ayrı arı türleri var.
1: Hititlerde bir yemek reçetesi veriliyor. Kasırga tanrısı var. Onu iyileştirmek için diyor tereyağı ve balla diyor bir ekmek tatlısı yaptık diyor.
0: İşte.
1: Yani bu
0: Mesela ben
1: kadar.
0: keşke bir zaman makinesi olsa ve gitsem orada desem ki hangi bal? Acaba kestane balı mı o
1: Evet.
0: bal?
1: Hititlerin olduğu
0: Yoksa
1: coğrafyalardaki
0: işte
1: o
0: Orta
1: dönem.
0: Anadolu. O zaman
1: İşte
0: işte
1: evet.
0: muhtemelen diken balı, bozkır balı. O yüzden biz bu farkındalığı toplumda yaratmak istiyoruz. İki farkındalık çok arzu ediyorum. Artık hani bilimsel çalışmalarımın yanı sıra artık bu kültürel değerler benim için çok önemli. Bir, balı markette görüyor tüketici. Reçel kavanozunun yanında. İkisi de kavanoz içinde ve bir rafta. Şimdi burada hiçbir fark yok gibi. Ama bir arılığa gidip yarım saat o maskeyi giydiğinde, şu burnundan ter akıp eliyle onu silemediğinde maske

0: Diyor ki, ya siz ne büyük bir iş yapıyorsunuz. Artık reçel ile bal arasındaki o büyük fark, farkındalık tüketici açısından da ortaya çıkıyor. Benim
1: Ya
0: en keyif aldığım
1: hocam,
0: şey.
1: aklıma şöyle şeyler geliyor. Hani dedi ki aslında ücretsiz bizim için çalışan bir
0: Evet.
1: ordu.
0: Aynen öyle.
1: Ve
0: 80
1: biz
0: bin kişi.
1: hani insan aklı bu biyoçeşitlilik, canlılık motivasyonunu görmüş ve biz bunu biraz da kullanıyor gibiyiz ve etinden, sütünden, poleninden, siz hep tek sağlık diyorsunuz mesela. Arı
0: Evet.
1: hakkı diye bir şey olabilir mi bir gün?
0: Olacak. Ben buna çok inanıyorum. Tek sağlık geleceğin konusu olacak. Arılar da gezegenin sağlığının kontrolörü olacak. Yani iş sağlığı güvenliği uzmanı gibi. Çünkü 80 bin arı araziye dağılıyor ve örnek
1: Evet.
0: toplayıp getiriyor. Kirliliği de gösteriyor, hastalığı da gösteriyor. Biyoindikatör diyoruz biz onlara. Ama bizim kültürümüzün arıcılığı çok özel. Neden? Çünkü biz dediğim gibi doğaperest insanlar olduğumuz için atalarımız ona saygı duyarak bu tek sağlıkta görev alacak Türk insanı, Türkiye. Çünkü şöyle bir şey var. Rahmetli bu Türkiye Arıcılar Birliği'ni kuran Bahri Bey vardır. Bahri Yılmaz rahmetli anıyorum. Babası katırlarla kütük kovanları taşıyıp gezginci arıcılığı Türkiye'de başlatan kişidir. Ve oğulları var, onlara kovan bölüyor. Bahri Bey'i aile arılığından kovuyor Dursun amca. Neden biliyor musunuz? Çünkü üstte ballık olur, arının bal ürettiği yer. Altta da kuluçkalık olur, arının ailesiyle yaşadığı yer. Bahri Bey kuluçkalıktan bal aldı kendisine diye onu ayırıyor. Bizde şöyle bir şey vardır. Arının hakkı arıya verilir. Ama şu anda endüstriyel tarımda diyeceğim, üretimde arının her şeyi alınıp ona şekerli su veriliyor. Bu da arıların bir gün bizden intikam alacağı anlamına geliyor. Ben bizim kültürümüzün bu anlamda bizim insanımızı koruyacağını düşünüyorum. Çünkü hala arıcılarımız kuluçkalıktan bal almaz. Yukarıda arının bize verdiği ballık kısmını kullanır.
1: Tabii bir
0: Bununla gurur duyuyorum ben.
1: Türk kültürüne kurdun kuşun hakkı, göz
0: Kesinlikle,
1: hakkı,
0: kesinlikle
1: doğanın
0: öyle.
1: hakkı.
0: Bu güzel bir
1: Peki
0: şey.
1: tek sağlık dediniz, belki bilmeyenler olur. Ne demek tam olarak tek sağlık kavramı?
0: Tek sağlık aslında dünyada zoonozlarla ortaya çıkan, yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların insanlarla tedavi edilmesinin yeterli olmadığını, hayvanları da koruyup gözetmemiz gerektiğini veteriner hekimlerin ve mikrobiyologların keşfetmesiyle başlıyor. Ama hala burada insan merkezli. Aman insana gelmesin, insana gelmesin diye hayvanları da koruyalım. Sonra biyologların işin içine, kimyagerlerin, tıp hekimlerin girmesiyle insanın da bu ekosistemin bir parçası olduğunu, insan merkezli değil de gezegen merkezli olmamız gerektiği üzerine şu anda yeni çalışıyoruz ve Türkiye'de Tek Sağlık Derneği'nin kurucuları ve tek sağlıkla ilgili çalışan akademisyenlerden biriyim. Sözün özü şu. Aslında bizim köklerimizle bütünleşik bir yaklaşım. Hepimiz biriz. Birimize bir şey olursa insanları kastetmiyorum. Gezegendeki tüm canlılardan. Herhangi birine bir şey olursa doğadaki denge bozulur. Ve bugün olmazsa yarın bizi etkiler. Ve tek sağlığın en vurguladığı şey şu. Ülkesel sınırlar yok. Gezegen gezegen olarak bilinmeli. Çünkü kuşlar göç ederken ülkelerden vize almıyor. Ya da rüzgarlar eserken onlara biz pasaport soramıyoruz. O yüzden tek sağlıkta uluslararası boyutta yaklaşmalı ve global çözümler aramalı istiyorum.
1: Hazır sizi bulmuşken, bu arı sayısını çoğaltma mevzusu da aslında biraz bir türe de bir daha baskın yapma, o türü öncelemede, bu da çok da aslında
0: İyi bir şey değil. Şimdi biz 2006 yılında toplu arı ölümleri olduğunda dünyada arıyla çalışan, bal arısıyla çalışan bilim insanları olarak çok nemalandık. Dedik ki işte arılar yok oluyor, Einstein'ın sözü, bir sürü projeler verildi, harcamalar yapıldı. Ancak sonrasında şunu fark ettik biz çalışanlarda. Aslında arılar içerisinde en şanslı olan bal arıları. Çünkü onların bir bakıcıları var.
1: Tabii,
0: Arıcılar,
1: ebeveynleri var.
0: ebeveynleri var. Onları çoğaltıyor, koruyor. Ama diğer yabani arılar ne olacak? Onların bir bakıcısı yok. Ve doğada bir denge var. Yani siz yılanları öldürseniz fareler çoğalır. Ya da kedileri öldürseniz fareler çoğalır. Bu dengeyi bozmamak adına biz artık bal arılarının evet korunsunlar. Ama gereksiz çoğaltılmasına karşı olarak da çalışmalar yapmak durumundayız. İş sadece kapitalist bir düzende üretmek ve bunu satışa sunmak değil.
1: Bombus arıları ile ilgili. Onlar sanırım yabani arı.
0: Tabii.
1: Kendi aralarında da muhtemelen bir rekabet oluyor. Birileri sanki hani kentli ve daha uygar arılar.
0: Aynen
1: öyle. O ilişkiyi de aslında yönetmek gerekiyor.

0: Değil mi?
1: Hepsini şöyle söyleyeyim size. Dünyada 10 bin tür kuş var, 20 bin tür arı var. Yani tür diyorum, iki katı ve birbirinden çok farklı tür düzeyinde. Bunlardan bir tür sadece, 20 bin tür arının içinde bir tür bal arısı. Geri kalan 19.999 türün biz dengesini sağlamak zorundayız. Ama bu bizim görevimiz değil, bunu doğaya bırakacağız. Bizim görevimiz şu, bal arılarını fütursuzca, sadece onları koruyarak ortamda tutmamak. Bu bütün arılar için geçerli ve onları da korumamız gerekiyor. Çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Arı kuşunu hiç duydunuz mu?
0: Duymadım.
1: Arı kuşu arıcıların mesela hiç sevmediği bir kuştur. Ama devletler, ülkeler arı kuşunu koruma altına almış durumda. Çünkü o da bir kuş türü ve çok önemli bir kuş türü. Arıcılar da hiç sevmez. Sorduğunuzda arılarımızı yiyor hocam diyor. Halbuki arı kuşu kovanların önündeki yaşlanmış, yürüyemeyen arıları yer. Yani arıcılar buna izin verdiğinde aslında kovanlarında temizlik yapılmış olur. Yani bilim, insanlık, uygarlık, bir şeyleri engellemek her zaman iyi bir şey değil. Arı kuşunun arı yemesine, bombus arısının bal arısıyla rekabet etmesine, eşek arısının bal arısıyla aynı sahada yarış halinde olmasına izin vermemiz gerekiyor. Pestisitlerle, ilaçlarla yabani arıları öldürelim, bal arılarımız yaşasın demek tek sağlık kavramında birbiriyle çatışıyor. Çünkü o yabani arıların popülasyonun azalması doğada başka bir şeyin eksikliğiyle bugün olmazsa yarın karşımıza çıkacak. O yüzden birlikte olarak ancak bir şeyleri başarabiliriz.
0: Evet, galiba hani o uyum dediniz ya, yani
1: Evet.
0: arıyla da uyumlanmak, arının o çağla uyumlanmasına da müsaade etmek belki.
1: Kesinlikle öyle.
0: Tabii Türk kültüründe aslında arı gibi çalışkan. Yani arıyı da böyle önceleme sebebimiz acaba kültürde bal nimeti üzerinden mi olmuş, yoksa da hani doğada o
1: Arının
0: mesela.
1: kutsallığı bence tamamen ürettiği baldan ve şifa kaynağı olmasından geliyor. Aslında sosyal yaşayan böcekler insanların dikkatini çekmiş. Diğerleri bireysel takılıyor. Karıncalar da kutsaldır bizde. İnsanları etkileyen bir ürettikleri, iki zarar vermemeleri, üç iş bölümü dayanışma. Çünkü biz de sosyal varlıklarız. Ve sosyal yaşayan böcekler bu iş bölümü ve dayanışma figürleriyle bizde kutsal hale gelmiş. Ne iyi de olmuş.
0: Aslı Özkırım, Profesör Doktor, yani bu alanın kraliçe arısı olarak
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: derim ki
1: ederim.
0: Anzer balı, Hemşin balı en iyisidir. Teknik olarak en iyi bal diye bir şey var mıdır hocam?
1: En iyi bal sizin yerken en keyif aldığınız baldır.
0: Çok politik olduk hocam.
1: Hiç politik değil. Şöyle söylüyorum ben. Şimdi tabii dinleyenler bizi göremiyorlar ama şu iki elimi kaldırdım şu anda.
0: Evet.
1: Hangi parmağımı kessem aman bir şey olmaz derim. Her bir parmağın ayrı bir işlevi var ve eksikliği hemen belli olur. Dolayısıyla her bir balın ayrı bir parmak izi var. İçindeki bitkilerin farklı bir karışımı var. Bu yarış bizde hep var. Bu tatlı bir yarış, ballı bir
0: Evet, değil
1: yarış.
0: mi? Evet.
1: Bizim bal sizden daha iyi diye. Ama besleyici olarak, yani sofradaki bal olarak ben dinleyenlerimize her zaman karışık polenli balı öneririm. Yani çiçek balı, yayla balı. Çünkü şöyle bir tabak düşünün. Pirzola var, brokoli var, makarna var, salata var, kuşkonmaz var. Her şey var. Bu çeşitlilik besleyicilik açısından bizim için çok çok önemli. Ama şifa, yani şifa derken sağlığı, koruyucu, vücudumuzdaki o kirli kimyasalları yıkama özelliği, buna antioksidan diyoruz. Ya da antibakteriyel, yani enfeksiyon oluşmasını önleyici. Bunda da salgı ballarını daha çok tercih edelim. Meşe balı, kestane balı, sedir balı, çam balı. Onların da bu özellikleri çok çok önemli. Bir balın rengi ne kadar koyulaşıyorsa sağlığı koruyucu özelliği o kadar yüksek demektir. Ama bu açık renkli ballarımızın hakkını yememiz anlamına gelmiyor. Ben şimdi bana iyi bal sorana şöyle diyorum. Nerelisiniz? Hemşinliyim. En iyi bal Hemşin balı.
0: Evet,
1: Çünkü
0: bence de.
1: herkes çocukluğunun o tadını arıyor.
0: Kesinlikle. Ve hani o anneyi aslında arıyor. Yani her sabah hastalandığında bir kaşık bal geçer.
1: Aynen,
0: Yani
1: geçiyor.
0: geçer. Hani derler ya, ağzımızdan bal damladı ama sözümüzü balla keseceğiz.
1: Evet.
0: Bence gerçekten sizden rica edelim. Bu ballı sohbeti devam ettirebilme şansımız olursa çok çok mutlu oluruz. Çünkü süremiz bitti hocam.
1: Ne zaman nereye çağırırsanız her yerde ballı sohbet
0: Evet,
1: yaparız.
0: bugün Kadim Kökler programında aslında arının peşine takıldık. Onun kanadıyla vız vız dediği yerlere gitmeye çalıştık. Çok kıymetli Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aslı Özkırım. Ayağınıza sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: çok

0: Teşekkür ediyoruz. Kadim köklerdeki bu sohbeti sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere her zaman olduğu gibi Tolga Kök'ten ulaştırdı. Ve ben bu sohbete sadece eşlik ettim. Bir sonraki kadim köklerde başka bir kökün peşinden yine sizlerle olacağız. O güne değin balla kalın.
1: Kadim Kökler.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Türkiye'de saat 14.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritasıyla ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. Cumhurbaşkanı, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip kurebanın hakkında

hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz. Yanlış yapanların hepsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmünün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisansüstü öğrencilere ise aylık 8.000 lira yurt içi bursu ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrencileri için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Yurt dışında eğitim gören öğrencilere aylık burslarının yanı sıra kırtasiye ve benzeri giderler için aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ek ödenek verilecek. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran ise şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka terimini kullanmasını zorunlu kılıyor. Ve spor. Basketbol Avrupa Ligi'nde liginin ikinci haftasında Fenerbahçe tarifini sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18 derece, bulutlu olmak üzere İstanbul 21, Berlin 22, Bern 24, Paris 25, az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24, sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni haftada TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül tenimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli stüdyomuzda bizimle. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bazı insanların hayatını anlatmaya başladığınızda nerede doğduğunu, hangi tarihte dünyaya geldiğini, hangi okullarda okuduğunu söylersiniz. Hayat hikayesi dediğimiz şey çoğu zaman böyle başlar. Ama bazı insanlar vardır, onları anlatmaya doğum tarihinden başlamak yetmez. Çünkü onların hayatı yalnız kendilerine ait değildir. Onlar bir dönemin hafızasıdır, bir coğrafyanın sesidir, bir milletin ortak duygularından süzülen bir türküdür. İşte Neşet Ertaş da böyle bir isim. Onun hayatını anlatırken aslında Anadolu'nun bir tarafını da anlatmış olursunuz. Bozkır'ın sessizliğini, köy odalarının sıcaklığını, düğünlerin neşesini, gurbet yollarının hüznünü, bir annenin evladına duyduğu sevgiyi, bir babanın oğluna bıraktığı mirası ve insanın bazen kimseye anlatamadığı derdini bir sazın teline emanet edişini. Neşet Ertaş denildiğinde aklımıza önce saz geliyor, sonra o kendine has sesi, ardından bozdaklar, türküler ve bir de insanın içine dokunan o sade ama yürekten kopup gelen sözler. Ama Neşet Ertaş'ın hikayesinde sazdan önce bir çocuk var. Kırşehir'in bozkırında dünyaya gelen, hayatın bütün güzelliklerini de zorluklarını da daha küçük yaşlarda tanımaya başlayan bir çocuk. Henüz kimse onun ileride Türkiye'nin en önemli halk ozanlarından biri olacağını bilmiyor. Henüz Bozkır'ın tezenesi diye anılmıyor. Henüz milyonlarca insan onun türkülerini ezbere bilmiyor. O sadece babasının peşinden düğünlere giden küçük bir çocuk. Ama bazen büyük hikayeler işte böyle sıradan görünen anlarda başlıyor. Bir çocuğun eline aldığı ilk sazda, bir babanın oğluna öğrettiği ilk ezgide, bir köy odasında duyulan tek bir türküde. Ve yıllar sonra dönüp baktığınızda anlıyorsunuz. Meğer o gün bir sanatçının değil, bir gönül adamının hikayesi başlamış. Bugün o hikayeye kulak vereceğiz. Neşet Ertaş'ın çocukluğundan başlayıp sazıyla Türkiye'nin dört bir yanına, oradan gurbet yollarına, yeniden memlekete ve nihayet gönüllerimize uzanan hayat yolculuğunu konuşacağız. Ama bunu sadece anlatmayacağız. Çünkü Neşet Ertaş'ı anlatırken kelimelerin bir yerde susması gerekiyor. Saz konuşmalı, türkü konuşmalı. Ve belki de en güzeli, dinleyenler kendi hatıralarını bulmalı o türkünün içinde. Tıpkı Gönül Dağı türküsünde olduğu gibi.

0: Gönül dağ yağmur yağmur boran olunca, akar can özümde sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca, sinamı yaralar, yaroy yaroy yaroy, dil gizli gizli, dil gizli gizli. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden Tarteli'nden devam ediyor. Bugün Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı konuşuyoruz. Abdullah Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Belki de Neşet Ertaş'ın en sevdiğim türkülerinden biridir, Gönül Dağı.
1: Evet.
0: Böyle gönülden kopup geliyor sözleri.
1: Evet.
0: Gönülden gönüle bir yol vardır, görülmez diyor ya büyük evet. usta. Hakikaten
1: evet.
0: öyle.
1: Evet.
0: Öyle gizli bir yol var, gönülden gönüle kimse göremiyor, sezemiyor.
1: Evet.
0: Ama yollar ne kadar uzak olursa olsun, ülkeler değişik olsa da
1: evet.
0: insan anıldığını hissediyor. Sevildiğini, özlendiğini Doğru. hissediyor.
1: Doğrudur.
0: Siz neler söylemek istersiniz Büyük Usta hakkında?
1: Büyük Usta biliyorsunuz bu yakında Neşet Ertaş'ın vefatının 14. yılıydı, yıl dönümüydü.
0: Evet.
1: Onu andılar, mezarın başına gittiler. Bizim çok sevdiğimiz sanatçılarımız hepsi oradaydı. Ben öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum bu büyük ustamıza.

0: Bozkurt'un tezenesi ünvanını almış Neşet Ertaş'a. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri onun eserlerini hep dinledim. Türk Halk Müziği Korosu'nda da şef yardımcılığı görevindeyken de Neşet Ertaş'ın eserlerini biz çok seslendirdik. Çok sanatçılarımız ustanın eserlerini çaldılar, söylediler.
1: Evet.
0: Şimdi dinlediğimiz bu Gönül Dağı, yani kaynak kişisi zaten Neşet Ertaş'tı. Notayı alan da Erol Parlak, bunu TRT repertuarına dahil etmiş, notayı almış.
1: Hı hı.
0: Makam açısından da Gönül Dağı Uşşak Hicaz makamında bir eserdi. Yani ustanın birçok eserleri halkın dilinde ezber olmuş, bilinen eserleri vardı. Yani babasından çok yararlandı.
1: Tabii.
0: İstifade
1: İlk hocası babası.
0: İlk hocası Muharrem Ertaş oldu. Evet.
1: Abdullah Hocam, isterseniz şimdi Kırşehir'in Bozkırı'na doğru gidelim.
0: Evet.
1: Bir çocuğun ileride bütün Türkiye'nin tanıyacağı o sese dönüşen hikayesine.
0: Evet.
1: Yıl 1938. Yer Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Kırtıllar Köyü. Neşet Ertaş burada dünyaya geliyor. Babası Muharrem Ertaş. Anadolu'nun önemli bozlak ve saz ustalarından biri. Neşet Ertaş'ın hayatını anlamak istiyorsak önce Muharrem Ertaş'ı anlamamız gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Çünkü Neşet'in hayatının temellerinde babasının izi var. Ama sadece saz çalma anlamında değil, hayata bakışında da, insanlara yaklaşımında da, müziği bir gösteriş değil, bir gönül işi olarak görmesinde de, babasıyla birlikte düğünlere gidiyor, daha sonra yaşlarda müziğin içine giriyor, önce farklı çalgılarla tanışıyor, zil, darbuka, cümbüş, keman, sonra bağlama. Ve bir süre sonra anlıyor ki onun asıl dili saz. Çünkü insanın kendisini en rahat ifade ettiği şeyi bulması belki de hayatının en büyük şanslarından biri. Neşet Ertaş da kendi dilini çok erken buluyor. Onun dili bağlama oluyor. Ama bağlamayı sadece bir müzik aleti olarak görmüyor. Saz onun için konuşamadığı yerde konuşan bir dost gibi, bir sırdaş gibi. Bazen de insanın içinden çıkmayan cümlelerin tercümanı gibi. Düşünelim, bugün hepimizin telefonları var, mesajlar gönderiyoruz, sosyal medya hesaplarımız var, kendimizi anlatmak için onlarca imkanımız var. O yıllardaysa Anadolu insanının elinde çoğu zaman sadece sazı ve sözü vardı. Bir insan sevdiğini anlatacaksa türkü söylerdi, gurbetini anlatacaksa bozlak söylerdi. Özlemini sazına yüklerdi. Neşet Ertaş da işte böyle bir kültürün içinde yaşadı. Belki onun türkülerindeki samimiyetin sırrı biraz da burada. Çünkü o sonradan Anadolu'yu öğrenmedi. Anadolu'nun içinde büyüdü. Toprağın üzerinde yürüdü, düğünlerinde çaldı, cenazesinde çaldı. İnsanların sevincine de acısına da ortak oldu. Bu yüzden yıllar sonra söylediği bir türkü insanlara yabancı gelmedi. Çünkü o türkülerin içinde hayat vardı. Ve hayatı, hayatın zorluklarını, acılarını bilen bir insanın söylediği söz başka türlü dokunuyor insanın gönlüne. Muharrem Ertaş'ın oğluna bıraktığı miras da tam olarak buydu. Belki büyük bir servet değildi, büyük bir ev değildi ama saz vardı, türkü vardı. Ve insanı insan yapan bir gönül terbiyesi vardı. Neşet Ertaş ömrü boyunca bu emaneti taşıdı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Neşet Ertaş'ı konuşuyoruz. Evet. Abdullah Hocam, işte biraz önce dinledik. Ne kadar yürekten söylemiş değil mi?
1: Evet, evet.
0: İnsanın gönül teline dokunuyor. Sazı da, sözü de.
1: Sazı da, sözü de. Mızrapları, parmaklarının o şirinliği, bize diğerler şirinlik. Ustaca bir ifaydı, sağ olsun. Evet. Sağ olun.
0: Efendim, bir sanatçının hayatında ilklerin ayrı bir yeri vardır. İlk sahne, ilk alkış, ilk kayıt, ilk plak. Evet. İlk defa radyoda kendi sesini duymak. Ama Neşet Ertaş'ın hayatındaki ilkler biraz farklı. Çünkü onun ilk sahnesi büyük salonlardan önce Anadolu'nun düğünleriydi. İlk dinleyicileri bugün milyonlar değil, bir köyün insanlarıydı. İlk alkışları belki de birkaç masadan yükseliyordu. Fakat insanın gerçek sınavı da zaten orada başlıyor. Çünkü köy düğününde kimse sizi büyük bir sanatçı olduğunuz için dinlemez. Beğenirse dinler, severse dinler, gönlüne dokunursa bir daha ister. Neşet Ertaş'ın sazıyla kurduğu bağ böyle böyle güçleniyor ve genç yaşında İstanbul'un yolunu tutuyor. Daha 14 yaşında bir Anadolu çocuğunun İstanbul'a gitmesi bugün düşündüğümüz kadar sıradan bir şey değil. Arkasında memleket, önünde koca bir şehir, elinde saz ve içinde büyük bir umut. İstanbul'da müzik hayatının ilk önemli adımlarını atıyor. 1957 yılında ilk plağını çıkarıyor. Neden garip garip ötersin bülbül? Üstelik bu eser babası Muharrem Ertaş'ın

0: Ertaş'ın eseri. Yani Neşet Ertaş'ın profesyonel müzik hayatına attığı ilk büyük adımda bile babasının sesi var. Bir evladın babasının türküsünü alıp başka insanlara ulaştırması ne güzel bir devamlılık. Değil mi Abdullah Hocam?
1: Evet, evet.
0: Babasının izini takip etmiş.
1: Evet. Allah rahmet eylesin, büyük bir sanatçı.
0: Rahmet diliyoruz.
1: Evet.
0: Mekanı cennet olsun büyük ustanın.
1: Evet,
0: Abdullah Hocam, sizden de güzel eserler dinleyeceğiz
1: evet.
0: Bugün.
1: Evet.
0: Ne icra edeceksiniz?
1: Bugün biz Azerbaycan yöresinden biraz destek vereceğiz.
0: Evet.
1: Kırşehir yöresine.
0: Anadolu ve Azerbaycan'ı harmanlıyoruz bugün.
1: Harmanlıyoruz bugün, evet. Onu da bilmirem eseriyle başlayacağız. Biz ondan sonra başka bir eserimiz vardı ama Yağmur ve Kübra Hanım'ın isteklerini biz öne aldık. Bugün Bahçelerde Barım Var mahnısında icra edeceğiz. Daha sonra ileride gene istek üzerine İntizar mahnısında biz seslendireceğiz burada.
0: Kübra ve Yağmur Hanımlar bizim kıymetli çalışma
1: evet,
0: arkadaşlarımız.
1: Sağ olsunlar, bizi geldiler,
0: başta
1: dinlediler.
0: Başta onlara, sonra tüm dinleyicilerimize armağan olsun.
1: Evet, hepsine gitsin, herkese gitsin.
0: Buyursunlar efendim. Evet.

0: Şahanesiniz. Ellerinize, gönüllerinize
1: sağ olun. Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Sakin Hanım'ın da ayrıca sesine sağlık.
2: Teşekkürler.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayınında Türk Elinden, Tart Elinden kıymetli sanatçılarımızla birlikte devam ediyor.
1: Evet.
0: Bugün büyük usta Neşet Ertaş'ı anıyoruz.
1: Evet.
0: Hayatını konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, Neşet Ertaş artık yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Ama onu asıl geniş kitlelere ulaştıracak duraklardan biri Ankara olacak. Ankara Radyosu. İşte asıl hikaye burada başlıyor. Çünkü radyo o yıllarda sadece bir yayın aracı değil. Evlerin içindeki misafir, akşam sofralarının sesi, köyde, şehirde, kasabada insanların ortak buluşma noktası. Kırşehir'den çıkan bir ses, Ankara Radyosu aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Bir evde sobanın başında dinleniyor, başka bir evde çay demlenirken, başka bir yerde baba radyonun sesini biraz daha açıyor. Ve insanlar soruyor, bu kim? Cevap yavaş yavaş yayılıyor. Neşet Ertaş. Bir isim, bir sesten ibaret olmaktan çıkıyor, bir hatıraya dönüşüyor. Bir alışkanlığa, sonra bir sevdaya. Efendim, şöhretin garip bir tarafı vardır. İnsanların düne kadar tanımadığı birini bugün herkes tanıyabilir. Ama şöhret gelince insanın hayatı mutlaka kolaylaşmaz. Hatta bazen zorlaşır. Çünkü artık yalnız kendiniz değilsinizdir. Sizi dinleyen, seven, bekleyen insanlar vardır. İşte Neşet Ertaş'ın Ankara Radyosu yılları da onun sanat hayatında önemli bir dönüm noktası oluyor. Yurttan Sesler çevresinde yer alıyor, sesi daha geniş kitlelere ulaşıyor. Ama ne kadar tanınırsa tanınsın, onun türkülerindeki Anadolu kokusu kaybolmuyor. Belki de asıl mesele bu. İnsan büyüdükçe köklerinden uzaklaşmak zorunda değil. Tam tersine, köküne daha sağlam basarak büyüyebilir. Neşet Ertaş bunu yaptı. Şöhreti arttı ama dili değişmedi. İnsanlara yukarıdan bakmadı. Kendisini halktan ayrı bir yere koymadı. Ve belki de bunun için halk onu kendisinden biri olarak gördü. Bir sanatçı düşünün, hem büyük salonlarda alkışlanıyor, hem de köy düğünlerinin havasını taşıyor, hem de radyoda dinleniyor. Hem kahvede, evde, sokakta türküsü söyleniyor. İşte Neşet Ertaş'ın farkı biraz da burada. Onun müziğinde yüksek duvarlar yok. Sazın teline dokunduğu anda o duvarlar kalkıyor. Çünkü türkü insanları sınıflarına, makamlarına, yaşlarına göre ayırmıyor. Bir üniversite hocası da aynı türküyü dinliyor. Bir çiftçi de, bir şoför de, bir öğrenci de, bir anne de, bir gurbetçi de. Ve herkes kendi hikayesinden bir parça bulabiliyor. Belki de büyük sanatın ölçüsü budur. Herkese aynı şeyi söylemek değil, herkese kendinden bir şeyler söyleyebilmek.

Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Neşet Ertaş'la yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Neşet Ertaş'ın hayatını yalnız saz ve sahne üzerinden anlatırsak aslında onun insan tarafını biraz eksik bırakmış oluruz. Çünkü o da sevdi, o da yuva kurdu, o da baba oldu, o da ayrılığın acısını yaşadı. Ankara yıllarında Leyla Hanım'la tanıştı ve evlendi, 3 çocukları oldu. Fakat bu evlilik uzun sürmedi, yollar ayrıldı. Hayat bazen insanın önüne istediği sonu koymuyor. İnsan bütün iyi niyetine rağmen bazı kapıların kapandığını görüyor. Ve Neşet Ertaş'ın hayatında da böyle bir dönem yaşanıyor. Belki bugün onun türkülerini dinlerken bazı sözleri daha iyi anlamamızın sebeplerinden biri de bu. Çünkü insanın söylediği şeyle yaşadığı şey arasında bir bağ varsa ses başka türlü çıkıyor. Bir ayrılığı anlatırken gerçekten ayrılmışsanız, gurbeti anlatırken gerçekten gurbet yaşamışsanız, özlemi anlatırken gerçekten özlemişseniz dinleyen bunu hissediyor. Neşet Ertaş'ın sesinde de böyle bir gerçeklik vardı. O hayatın kenarında durup hayatı anlatmadı. Hayatın tam içindeydi. Sevdi, kırıldı, çalıştı, gurbet gördü, hastalık gördü. Ama bütün bunların içinden yine türkü çıkardı. Belki de insanın en büyük gücü burada. Hayat bizi ne kadar yorsa da içimizde hala bir türkü söyleyebilecek yer kalmalı. Efendim ve hayat Neşet Ertaş'ı bir başka yola götürüyor, gurbete. Bu kelime Anadolu insanının hafızasında çok derin bir yere sahip. Bir valiz, bir tren, bir otobüs, bir istasyon. Arkasından el sallayan anne, baba, eş, çocuk ve insanın içinde oturan o cümle. Ne zaman döneceksin? Neşet Ertaş'ın hayatında da gurbet var. 1970'li yılların sonlarında sağlık sorunları yaşıyor. Parmaklarından geçirdiği rahatsızlık nedeniyle saz çalamaz hale geliyor.

0: Tedavi için Almanya'ya gidiyor ve yıllar sürecek gurbet dönemi başlıyor. Bir sanatçı için sazından uzak kalmak kolay değil. Hele hayatının merkezinde saz varsa. Saz sadece bir müzik aleti değilse, bir ekmek kapısı değil, aynı zamanda kendini ifade ettiği bir dilse. O sazdan uzak kalmak biraz da kendinden uzak kalmak demek. Ama hayat orada da devam ediyor. Almanya'da yaşayan Türklerle buluşuyor. Onların düğünlerinde, toplantılarında, özel günlerinde sazıyla yer alıyor. Ve belki de Türkiye'den uzakta yaşayan binlerce insan için Neşet Ertaş'ın sesi artık memleketin sesi oluyor. Çünkü gurbetçinin memleket hasreti başkadır. Bir türkü duyarsınız, bir anda çocukluğunuz gelir aklınıza. Bir köy yolu, bir ev, bir pencere, bir anne, bir baba. Bir yaz akşamı, belki bir bayram sabahı. İnsan bazen kilometrelerce uzakta yaşarken tek bir türküyle memleketine döner. Neşet Ertaş'ın türkülerinin gurbetçiler için anlamı biraz da buydu. O sadece türkü söylemedi, memleketi hatırlattı. Ve belki bunun için onun sesi Almanya'da da karşılık buldu. Çünkü özlemin tercümesi için aynı yerde doğmuş olmak gerekmiyor. Abdullah Hocam, işte Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın hayatının bir kesiti böyle.
1: Evet.
0: Parmaklarından rahatsızlanıp da saz
1: Evet.
0: çalamaması. Siz de bir
1: Tabii
0: sanatçısınız. Ne kadar zor bir durum değil mi? Neler
1: çok
0: söylersiniz?
1: zor bir durumdur. Yani bir sanatçının parmaklarını kullanamaması çok zordur. Neşet Ertaş gibi bir sanatçı için bu gerçekten vahim bir durum olur. Ben Neşet Ertaş'ın ifalanda, çalgılarında, söyleyişinde bazı şeyler benim dikkatimi çekti. Çekiyor. Mesela okuduğu, çaldığı eserler aynı eseri mesela bir daha çaldığında farklı bir şey duyuyorsunuz onda. Farklı bir his, nasıl diyeyim size, çalgısında, mızrabında, söyleşinde farklılıklar oluyor.
0: Evet.
1: Bu bizde Azerbaycan'da da böyle sanatçılarımız var. Mesela ben geçen burada Ehsen Dadaşov'dan bahsetmiştim. Bir makam çalıyor, şur çalıyor. İkinci kez o şuru çalında bakıyorsunuz değişik bir şeyler kullanıyor, melizmler kullanıyor. Bu Neşet Ertaş'ta da var. Okuduğu mesela Ayaş yollarında açtım
0: Evet.
1: demiş. Siz onu şimdi bir daha okusun, daha farklı perdelere basabilir, daha farklı bir şeyler yapabilir. Yani onun ustalığından kaynaklanan bir durumdu bu. Yani usta bir sanatçı kalıp çalmayı sevmez.
0: Evet.
1: Sadece bir kalıp içinde kalmayı sevmez. Neşet Ertaş da böyle bir usta bir sanatçımızdır.
0: İşte zaman zaman arşiv görüntülerini izliyoruz.
1: Evet.
0: O sahneye çıkışı, sahnede duruşu,
1: Evet.
0: o kimliği,
1: Şimdi.
0: daha sonra sergilediği performans
1: Evet.
0: bambaşka.
1: Kendisi de o. Yani başka birisini taklit etmiyor. Neşet Ertaş ne
0: Tabii
1: varsa
0: özgün.
1: özünü,
0: Kendisi gibi, olduğu gibi.
1: kendisini olduğu gibi konuşmasıyla, şivesiyle, kendi yöre şivesiyle konuşması, okuması
0: Tam bir Anadolu insanı.
1: tam bir Anadolu insanı. O
0: Evet.
1: onun sanatının büyük olduğunu gösteriyor.
0: Evet. Konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: İsterseniz sizden canlı canlı bir şeyler dinleyelim.
1: Evet olur. Biz bugün programımızı Neşet Ertaş'a ayırdığımız için ağırlığı orada vermişik. Ama gene de biz biz kaç eser seslendirelim. Demin söylemiştim. İstek üzerine intizar mahnısını programa aldık. Ve ona da bağlı olarak Azerbaycan Kızıyam mahnısıyla devam edeceğiz.
0: Buyursunlar efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Şahanesiniz. Var olunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, ben bir bu intizar muhansı hakkında bir şeyler söylemek
0: Tabii,
1: istiyorum.
0: Buyurun.
1: Bu eserin bestekarı Nüşabe Muradova'dır. Söz yazarı da Südabe Şefa'dır.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir şairemizdi. Hatta bu mahnının ilk ifasını da bizim Azerbaycan'da İslam Rıza Evi'nin ansambuluyla ilk defa bizim orkestra çalmış ve onun başında da ben bir açış yapmışım.
0: Evet.
1: Şeyde YouTube'da var. Elmira Rahimova yazarsanız orada çıkıyor. Bu eseri ilk defa Elmira Hanım seslendirdi. Onu söylemek istiyordum ve çok da sevildi ve Türkiye'de de seviliyor. Ben biraz da bununla gurur duyuyorum ki bunun ilk ifaçısı da bizim orkestra olmuş. Ne iyi ki bu eser yazıldı. Südabe
0: evet.
1: Şefa kimi de bir şairimiz vardı. Allah ona rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Vaktimiz de daralıyor. Programın evet. sonuna geliyoruz. Neşet Ertaş denildiğinde yıllardır kullanılan bir ifade var. O da Bozkır'ın tezenesi deniliyor kendisine. Bu isim Yaşar Kemal'in ona verdiği bir isim. Yaşar Kemal Neşet Ertaş'a İnce Mehmet kitabını gönderiyor ve kitabın üzerine Bozkır'ın tezenesi diye yazıyor.
1: Evet.
0: Bazen bir insanı anlatmak için tek bir cümle yetiyor. İşte bu da bunlardan biri. Tezene, bağlamanın tellerine dokunan küçük bir mızrap demek. Bozkır, Kırşehir, Yozgat, Orta Anadolu, kurak topraklar, işte uzun yollar ve o toprakların insanı. Birleştirince ortaya Neşet Ertaş çıkıyor. Ama Bozkır'ın tezenesi yalnız güzel bir lakap değil, bir kültürün tarifi. Neşet Ertaş, Anadolu'nun köklü abdallık geleneğini yaşattı. Bu geleneği sadece korumadı, kendi üslubuyla da geliştirdi. Saz çalışında kendine özgü bir tavır oluşturdu. Bozlak söyleyişinde kendine özgü bir ses geliştirdi ve yıllar içinde öyle bir noktaya geldi ki bugün bağlama eğitimi alan insanların karşısına Neşet Ertaş'ın tavrı ayrı bir başlık olarak çıkabiliyor. Bir zamanlar köy düğünlerinde saz çalan çocuk, yıllar sonra konservatuvarlarda incelenen bir sanatçı haline geliyor. Ama Neşet Ertaş'ın asıl büyüklüğü bence burada da değil. Asıl büyüklüğü bütün bu takdirlerin karşısında kendisini büyütmemesinde.

0: devlet sanatçısı unvanı teklif edildiğinde kabul etmiyor ve çok bilinen şu sözü söylüyor: "Herkes bu devletin sanatçısı." Bu cümle onun karakterini anlatmaya yetiyor aslında. Kendisine bir makam aramıyor. İnsanların gönlündeki yerini yeterli görüyor. Belki de en büyük unvanı da zaten halkın verdiği unvan: Neşet Baba.
1: Evet.
0: Rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Mekanı cennet olsun.
0: Efendim, ve hayatın kaçınılmaz tarafına geliyoruz. Takvim yaprakları 25 Eylül 2012'yi gösteriyor. Yer İzmir. Neşet Ertaş 74 yaşında hayata veda ediyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Bedeni toprağa karıştı ama türküleri yaşamaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Neşet
1: evet.
0: Ertaş gönlümüzde yaşamaya devam ediyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Son olarak neler eklemek istersiniz Abdullah Hocam?
1: Son olarak ben de kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Onun yaptıkları, çaldığı eserler hep yaşayacaktır. Neşet Ertaş belki cismen bizim aramızda değil ama onun eserlerini o bizlerle yaşıyor. Azerbaycan halkının kalbinde.
0: Evet.
1: Ve Türk milletinin, Azerbaycan'da da onu çok seviyorlar. Ben şimdi onun eserlerini birçok sanatçımız yeni şeye almışlar, kayda almışlar. Yani Allah'tan rahmet diliyorum kendisine.
0: Sazınızla, sözünüzle programımıza katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Bugün Bozkır'ın tezenesi Büyük Usta Neşet Ertaş'ı konuştuk. Tekrar rahmetle anıyoruz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Engin Ünal, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Abdullah Alper Kurbani, Sakine Kurbani, Rafik Askerzade, Eldeniz Musa Beyli kıymetli sanatçılarımız bizimle birlikteydi. Katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Türkiye'de saat 15.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. Cumhurbaşkanı, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım, dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım, açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımladı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisans üstü öğrencilerine ise aylık 8.000 lira yurt içi burs ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanması ilişkin kurallar değişti. Yurt dışında eğitim gören öğrencilere aylık burslarının yanı sıra kırtasiye ve benzeri giderler için aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ek ödenek verilecek. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'sa şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa da çözümü siz buldunuz ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka terimini kullanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka terimini kullanılmasını zorunlu kılıyor. Ve spor, Basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, Tarfin sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, İstanbul 21 derece. Bulutlu olmak üzere Berlin 22, Bern 24, Paris 25 derece. Az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17 derece ve gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Balkanlar Yolculuk TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şener, teknik masadaki arkadaşımız Yunus Emre Özşahin ve ben İpek Önder Ankara'dan selamlarımızı göndererek programımıza başlıyoruz.

0: Bugün ilk olarak Suyun Öte Yanından Miras Gelenekler adlı kitaptan söz edeceğiz ve bu kitap Balkan kökenli insanlarımızın örf, adet ve geleneklerini araştıran çalışmalardan biri ve kitabın yazarı Doktor Yalçın Güçer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Güçer.
1: Hoş bulduk. Merhabalar İpek Hanım.
0: Yalçın Bey aynı zamanda Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim üyesi ve Balkan kökenli. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki sancaklarından birine, bugün Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Serfice sancağına dayanıyor. Detayları kendisinden öğreneceğiz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ve bu içerikte bir kitabı hazırlama fikri nasıl oluştu? Detayları sizden dinleyelim.
1: Tekrar merhabalar. Bir mübadil aileden geliyorum. Bizimkiler sizin de ifade ettiğiniz üzere 1924'te Lüzan Mübadili Anlaşması sonrasında Niğde Yeşilburç köyüne yerleşmiş bir mübadil ailenin dördüncü kuşak mensubuyum. Bizimkiler Serfice Sancağı'na o dönemde bağlı Grebene kazası Krifçe köyünden Niğde Yeşilburç köyüne iskan edilmişler. Ve o süreçte yaşananlar bir şekilde çocukluğumuzdan bugüne kadar bize aktarılanlar, aile büyüklerimizden dinlediklerimiz ki halihazırda köyümün de yaşayan hali diyeyim, bir şekilde bu çalışmaya bizi itti. Bu kitap bir aslında baba oğul kitabı. Babamla birlikte kaleme aldığımız bir kitap. Bizim örflerimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz ve buna bağlı olarak da gastronomisi, geleneksel mutfağını içeren bir yapıdan oluşmakta. Dolayısıyla aslında hayatımızın içinde yer alan şeyleri sadece nesilden nesile aktarılması için kalem altına aldık diyebiliriz.
0: Evet, kitabınızın ön sözünde de ifade ettiğiniz gibi aslında gelecek kuşakları köyünüzün derin köklerini ve birbirinden kıymetli geleneklerini aktarmak adına bu çabayı kitap haline getirdiniz. Çok kıymetli bir eser. Kitabınızı babanız Zihni Güçer'le birlikte

0: hazırladınız ve birçok özgün görselle de desteklenmiş bir baba oğul kitabı olduğunu görüyoruz. Suyun Öte Yanından Miras Gelenekler kitabı. Bilgi kaynağı nedir efendim?
1: Bilgi kaynağı dediğim gibi aslında yaşanmışlıklar ve halihazırda yaşananlar. Köyümüzün geçmişi, bugünü, yarını aslında ve bir şekilde kültürel mirasımızın da yazılı kayıt altına alma çabamız. Çünkü bir ticari beklenti ve benzeri yapıyla yapılacak bir zorla elde edilecek bir takım şeyler değil. Kaldık kitabımızdaki tüm görseller de bize ait. Birçoğu benim kendi evimde bulunan materyaller. Kendi ailem, örneğin babamın babaannesinin lohusalık fotoğrafından tutun, benim babaannemin gelinlik fotoğrafına kadar birçok fotoğrafı göreceksiniz kitap içerisinde. Kendi düğünümden görüntüler var. Kızım var. Dolayısıyla bir şekilde 5. kuşağa kadar sirayet etmiş bir kitap bizim için.
0: O zaman çalışmanızın içeriği hakkında da biraz bilgi almak istiyoruz sizden. Hangi ana başlıklar altında gerçekleştirildi?
1: Aslında biraz başlıkları sınırlandırdık. Bu anlamda düğün, doğum, işte geleneksel kutlamalar, çocuk oyunları, şifacılık, onun dışında Ramazan bayramı, Kurban bayramı gibi özel günler, işte Şir yanımızdır, Hıdır ellezimizdir, bunun gibi geleneksel günlerimizin kutlamaları bunları içeriyor kabaca. Ve dediğim gibi bunların da kendi içerisindeki gastronomi yolculuğu da yine kitap içerisinde bulunmakta.
0: Ana başlıklar var: düğün, doğum, geleneksel kutlamalar, şifacılık şeklinde ve alt başlıklarda da detaylandırmışsınız aslında çalışmanızı. Doğumdan askere gitmeye, bebeklikten cenazeye kadar uzanan hayatın içinde size özgü gelenekleriniz de var mı?
1: Tabii ki. Aslında bunu şöyle kabaca kurgulayabiliriz kafamızda. Doğumdan ölüme kadarki her anımızda bir ritüel, bir gelenek var. Bu
0: Evet.
1: anlamda da bugüne kadar da gelen, korunan şeyler var. Yok olmayı üst tutmuş şeyler var. Günümüzde anlamına tırnak arasında yitirdiğini düşündüğümüz geçmişte var olan şeyler var. Ama genel olarak da köyümde hali hazırda birçok konu hali bir şekilde geleneklerine bağlı şekilde devam ediyor bizde. Bu anlamda doğum öncesiyle başlayıp sonrasında doğum sonrasına kadarki süreçte küçük başlıklara değinelim. Çok fazla detaya girmek istemiyorum bu noktada. Ama örneğin doğum yapacak kadının annesine kesinlikle haber verilmezmiş.
0: Neden?
1: Çünkü bu noktada doğumunun kolay olmasını isterlermiş. Annesinin bu anlamda kaygılanıp doğumu zorlaştıracağına
0: Öyle bir inanç
1: inanılırmış.
0: varmış
1: İnanç
0: çünkü.
1: varmış. Her köyde o dönemdeki ilerleyen sohbetimizin ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz hani şifacılıktan. Her köyde nihayetinde doktor erişim yok o geçmiş yıllarda. Ve köyde el verilen bir şekilde şifacı olduğu düşünülen ve bu anlamda da şifa bulunulan babular var. Ve bu kişiler mutlaka bu süreçleri yönetirmiş. Ve sonrasında da mutlaka hani doğum sonrasında nazar inancı var. Inancı gereği nazar değmemesi için gerek anneye gerek çocuğa birçok ritüel var arka planında. Dolayısıyla böyle o süreçlerle başlayıp sonrasında baktığınızda hani bebeğin yıkanmasından kundaklanmasına kadar birçok farklı ritüel var. Doğum sonrasında bir hafta yaklaşık süre sonrasında bir isim verme, at konma serüveni başlıyor. Burada ailenin genelde büyüğü bebeği kucağına alıyor ve kulağına ezan okuduktan sonra da 3 kere ismini zikrederek adını koyuyor bebeğin. Bu oldukça önemli, halihazırda günümüzde de devam eden bir geleneğimiz ve sıkı sıkıya da bağlıyız bu konuda. Sonrasında kırk uçurma kutlamaları, işte bebeğin ilk dişi çıktığındaki kutlama, ilk kesilen saçı, bunların hepsi bizim için geleneksel kutlamalara dönük şeyler. Ve hepsi dediğim gibi kendi içerisinde farklı farklı ritüelleri içeriyor. Onun dışında işte yine hayatın içinde var olan sünnet düğünleri, işte askere gitmeler, bunların hepsi.
0: Doğumdan askere gitmeye değil mi? Bebeklikten cenazeye kadar uzanan bir hayatın içinde size özgü olan gelenekler var.
1: Kesinlikle. Ama burada bir küçücük dokunmak ihtiyacı hissediyorum. Askere gitme biliyorsunuz bizim için kutsaldır. Bu anlamda günümüzde hali hazır. Mesela ben askere giderken bana da yaptılar bunu köyde. Bir asker turtamız vardır bizim, bize özgü. Aslında bir kurabiye gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu kurabiyenin ortasına askere giden kişi demir gibi sağlam olsun, sağlıklı gitsin, sağlıklı dönsün diye bir bozuk para konulur. Ve bu bozuk para asker annesi tarafından konulduktan sonra burada 2 tane turta yapılır. Birisi yolda yenmesi için oğluna verilir. Diğeri de oğlunun en son giydiği giysilerle beraber saklanır. Anne bu giysileri yıkamaz. oğul aklına geldikçe, özledikçe onları koklar.
0: Ne güzel.
1: Turtayla birlikte tutar. Bu anlamda da bizim için hani çok önemli ve gün

0: günümüzde de yürütülen halihazırda bir gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ki hayatın son noktası artık cenazelerimiz. Cenaze noktasında da günümüzde gerçekten bağlıyızdır. Cenaze evi kesinlikle boş bırakılmaz. Yemekler yapılır. Sürekli evler bir şekilde beraber zaman geçirilir. Ve vefat anı itibariyle de mutlaka tüm köy birbirine destek olur bizde. Bu geleneklerimizi de sıkı sıkı halihazırda bağlı bir şekilde devam ettiriyoruz.
1: Peki şimdi tanışmayla başlayıp düğün sonrasına kadar uzanan geleneksel düğün ritüelleri hakkında da konuşalım istiyoruz. İçerisinde kimi zaman heyecan, kimi zaman da mutluluk barındıran bu süreçle ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Düğün gerçekten büyük bir şenlik. Dediğim gibi biz de biraz önce cenaze için kötü günde beraberiz demiştik. İyi günde de beraberiz.
1: Kendi düğününüzden de yola çıkarak
0: Tabii
1: anlatabilirsiniz.
0: ki. Mesela annemin cümlesiyle başlayayım aslında burada. Ben senin düğünün boyunca hiçbir yemek yapmadım dedi. Çünkü gerek kalmadı böyle bir şey ki evimizde herhalde en son benim tahminim bir 100 kişinin üstünde insan vardı. Süreklilik arz edecek bir şekilde. Ve bu anlamda bütün köy bir araya gelir. Kanişka dediğimiz süslü tepsilerle o güzel yapılan baklavalar, yemekler evlere yağar resmen. Tabii ki çalgı çengi oyun bitmez. Bu anlamda mutlaka çok büyük hazırlıklar gerektiren yapılar gibi gözükse de düğün sahibini çok fazla yormayan bir yapıyla sonuçlanır günün sonunda. Ve bizim için dediğim gibi kötü günün yanında iyi gününde birlikte olmak da çok önemlidir. Ve bu yapılan yemeklerde tüm köy tarafından beraberce tüketilir aslında. Bu anlamda da tutkunluk bizim için önemlidir. Ritüel boyutunda tabii ki birçok ritüel var. Hani 3-4
1: Saç
0: gün
1: taramadan
0: süren
1: kına gecesine, gelinin hazırlanma süreci var. Damat tıraşı ve damadın hazırlanması gibi çok
0: kesinlikle.
1: zengin bir şekilde anlatmışsınız aslında görsellerle de destekleyerek.
0: Kesinlikle ve bu anlamda hani baktığınızda bize özgü şeyler vardır. Mesela burada saç taramadan bahsettiğiniz için söyleyeyim. Gelinin yüzüne çüpe denilen bir böyle farklı parlak telleri, boncuklu telleri içeren bir şey kapatılır. Bu bize
1: Tül gibi.
0: özgüdür. Tül gibi düşünün ama aslında teldir bunlar. Ve çok süslü bir şekilde hani kitapta göreceksiniz zaten saç tarama sonunda. Gelinin böyle duvağı gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu ve buna benzer birçok bizim ritüelimiz var düğüne dair. Düğünle birlikte de bitmiyor aslında. Hani damat tıraşı dediğiniz gibi sonrasında çeyiz alma, gelin alma ve benzeriyle devam edip hani çeyize konulan birçok şeyler karşımıza çıkıyor. Nakışından perdesine işte bu anlamda çeyiz sandığına özellikle mesela kendi ailemden örnek vereyim. Babamın babaannesinin daha nasıl diyeyim dedemin dedesi marangozmuş. Kendi kızının çeyiz sandığını yapmış. Şu an bizim evimizde. Kitapta da bir şekilde görseli mevcut. Ve bu çeyiz sandıkların içi gerçekten çok çok büyük özenle doldurulurmuş. Baktığınızda el emeği, göz nuru diyecek birçok şey karşınızda. Ve hali hazırda kitapta da göreceğiniz görsellerin aşağı yukarı ortalama yaşı 100 diyebilirim.
1: Sizden de kızınıza kalacak bir kültürel aktarım olacaktır herhalde
0: Mutlaka,
1: o çeyiz ve
0: mutlaka,
1: çeyiz sandığı değil mi?
0: mutlaka.
1: Mübadil kültürü çerçevesinde Hıdır Ellez'den Helva Şenliği'ne kadar birçok geleneksel kutlamanız olduğunu da biliyoruz. Biraz da bu geleneksel kutlamalar üzerine konuşalım mı?
0: Tabii ki. Başlık başlık isterseniz bu konuda size birazcık bilgi vereyim. Öncelikle Aralık ayında yapılan bir kutlamamız var bizim. Andras adı altında. Bu gelenek bolluk bereket olsun diye yapılan ve Kasım ayının son gecesi her evde buğday ve mısır kaynatılan bir etkinlik. Burada kaynatılan buğday ve mısırdan birer avuç dama ambarın köşesine, kuşlar yesin diye avluya, evdeki hayvanların yalaklarına atılırdı. Kalanı da yenir, komşu ve akrabalara dağıtılırdı. Bu kutlamanın hemen bir ay sonrasında da Ocak ayında yapılan bir kutlamamız var. Buna da yine yerel dilde biz Enchi Arkuda diyoruz. Bu gelenekte de koyunlar doğursun, bereket olsun diye yapılan bir gelenek. Ve tava büyüklüğünde langitis yani akıtma olarak günümüzde bildiğimiz yiyecekler, geleneksel yemeklerimiz yapılmaktaydı. Bir tepsiye bir sıra langitis yerleştirilir. Üzerine havanda dövülmüş ceviz serpilir. Cevizin üzerine de sulandırılmış pekmez dökülürdü. Üzerine bir sıra daha langitis koyularak ikinci tepsisi tuzlu olarak karşımıza çıkmaktaydı. Tepsiye bir sıra langitis yerleştirdikten üzerine peynir koyup üzerine bir sıra da langitis koyulduktan sonra da dilim dilim kesilerek tepsilerde ikram edilirdi bu. Bir diğer bizim geleneksel kutlamamız Mart ayı kutlaması ki artık günümüzde bir şekilde sirayet etmiş yaşamın içerisinde yer alan bir yapı Mart ayı kutlaması. Farklı köylerde

0: ve farklı yerlerde farklı isimlerle adlandırılıyor. Bizde Martiti. Mesela başka bir yörede Martençika deniyor. Başka bir
1: Bulgaristan'da
0: gibi
1: gibi.
0: farklı farklı isimlerle karşımıza çıkıyor.
1: Bu ritüelden de bahsedelim.
0: Tabii ki burada asıl konu Mart ayı biliyorsunuz hani atasözlerimizde de sirayet etmiş durumda. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır adı altında. Mart ayı uzun ve çetin bir ay. Herkes tam bahara erişeceğini düşünürken aslında zorluklarla karşılaştığı bir ay. Ve bu noktada da mutlaka bunun kolaylaşması için bir takım ritüellerimiz var baktığınızda. Bu çerçevede Şubat ayının son haftasında, baktığımızda son gecesinde hatta son haftasının son gecesinde parmakları ve bileklere kırmızı ve beyaz renklerden oluşan örme bir takım bileklikler ve yüzükler takılıyor. Yaklaşık olarak bir 15 gün kadar kaldıktan sonra da bir ağaç dalının ucuna yeni filizlenen bir noktaya bağlanıyor. Ve bunun da Mart ayının kolay geçmesini sağlayacağı bir şekilde inanılıyor.
1: Yıl boyunca sağlık, bolluk, bereket anlamına da geliyor aynı zamanda, değil mi bu
0: Kesinlikle.
1: uygulama?
0: Ayrıca yine Martiti'de evi süpürge süslüyoruz. Burada süslenen süpürge gerçekten görüntü itibariyle çok şık. Yine kitapta görselini bulabileceğiniz bir yapı. Yünlerle, kumaş parçaları ve boncuklarla süslenen
1: Edirne'de hala devam
0: süpürgeler.
1: ediyor bu gelenek.
0: Tabii tabii bizde de halihazırda devam ediyor. Köyümüzde de her sene bir şekilde Mart'ın başında hemen hemen her evde görebileceğiniz bir şey bu. Ve bu anlamda bolluk olsun, Mart çabuk çıksın diye 1 Mart günü evlerde 9 çeşit peynir, ceviz, zeytin, ekmek, pekmez, yoğurt, yumurta ve benzeri şeyler mutlaka yeniyor. Bunların hepsinin birer anlamı var. Hani yılan sokmasın gibi gibi gibi farklı şekillerde karşımıza çıkmakta. Onun dışında bizim bir helva şenliğimiz var yine geleneksel. Ve bu 1890 yılında o dönemde bir tıpkı yakın süreçte yaşadığımız pandemi gibi bir pandemi meydana geliyor. Bu pandemi sürecinde insanlar çaresiz kalıyorlar. Tıpkı bizim de zamanında kaldığımız gibi her birimizin. Ve köylü şifayı köye gelen birinin buyruğuyla yaptığı helvada buluyor. Dolayısıyla 1890 yılından bugüne kadar yılda her yıl bizim bunu artık gelenekselleştirdiğimiz bir yapı haline geliyor. Ve köyde herkesin 3-5 kuruş parasıyla katkısında bulunduğu yapıda gerçekleştirilen helva şenliğiyle dualarla bu helva karılıyor. Yine dualarla yeniliyor ve insanların da bundan şifa bulması duası yapılıyor. Bu etkinlik, bu geleneğimiz aslında çok uzun yıllar kaybolmuştu. Burada yine babamın ismini anmak isterim. Kıymetli babam bu kitabın da diğer yazarı olan Zihni Güçer bu anlamda çok büyük katkılarla bu şeyi tekrar hayata geçirdi. Ve köyümüz de sağ olsun bunu çok güzel sahiplendi. Ve her sene gerçekleştirilen bir şenlik. Tüm köylü bir araya
1: Ne
0: geliyoruz.
1: güzel.
0: Şehir içi, şehir dışı kim var kim yoksa bir araya geldiğimiz gerçekten güzel bir etkinlik. Onun dışında Şiryana, diğer adıyla hepimizin bildiği adıyla Hıdrellez. Zaten bildiğimiz gibi 3 kere yapılıyor Hıdrellez kutlaması. Burada birinci kutlama 6 Mayıs'ta yapılıyor. Bu Şiryana'ya Ayor deniyor. İkinci kutlama 14 Mayıs'ta yapılıyor ve bu Şiryana'ya Mayıs deniyor. Ve üçüncü kutlama da 4 Haziran'da yapılıyor. Bu Şiryana'ya da Ahil ismi veriliyor. Burada tabii her biri kendi içerisinde birçok ritüele sahip. Yani çok detaya girip şu anda hani çok zaman kaybetmek istemiyorum bu anlamda. Ama şunu bilelim sadece her bir Şiryana'nın farklı anlamları var ve farklı ritüelleri var. Bu çerçevede. Onun dışında yağmur duası zaten hani günümüzde de birçok yerde yine olan bir şey. Bu anlamda kuraklığın çok görüldüğü Nisan-Mayıs ayları gibi karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da bizim için önemli bir konu daha o da Lakardi. Lakardi akşam ev gezmesi anlamına geliyor. Akşam yemeğinden sonra komşular, akrabalar birbirlerinin ev gezmesine gidiyor. Ve sabah erken kalkıldığı için de Lakardi'ye erken gidiliyor, erken kalkılıyor. Bu anlamda gelenlere işte haşpeşe dediğimiz bir tür atıştırmalık ve benzeri şeyler ikram ediliyor. Ve o an ne yaşanıyorsa hayatla ilgili her şeyi paylaşıyor ve köyün de birbirinden haberi oluyor aslında. Gerçekten bir samimiyet var çünkü ortamda. Bu da hani özel günlerin peşinde bizim için devamına baktığınızda
1: O dostluk bağını
0: gerçekten
1: kuvvetlendirmiş
0: kesinlikle.
1: oluyorsunuz bu akşam gezmeleri, ev gezmeleri Lakardi ile birlikte.
0: Kesinlikle.
1: Ve köyünüzde geçmişte ya da günümüzde halen çocukların dünyasını renklendiren çocuk oyunlarını da soralım sizlere.
0: Tabii ki düşündüğünüzde bugünün çocukları kadar şanslı olmayan çocuklardan bahsedeceğiz öncelikle.
1: Evet.
0: Çünkü bugünün hani kendi çocuğumdan da görebildiğim kadarıyla şanslılar her şey ellerinin altında oyuncaksa oyuncak, yiyecekse yiyecek.

0: Ama mesela ben kendi adıma konuşayım. Ki ben de nihayetinde bir nesil önceden bahsediyorum. Bu kadar şanslı değildim. Hani oyuncak bulmak zordu veya şans, ya aslında
1: Şans
0: şanssız
1: mı değil mi?
0: demeyeyim de
1: Avantaj mı
0: onu da
1: dezavantaj mı
0: tartışabiliriz.
1: tartışılabilecek bir konu.
0: Kesinlikle mesela ben eve girmezdim. Yani bir baremimiz
1: Sıkılmazdık.
0: vardı. Tabii
1: Evet.
0: tabii yani çok net bir sınırım vardı. Neydi? Akşam ezanı okunmadan eve geleceksin. Sınırımız buydu. Ama o saate kadar sokaktaydık. Oyunlar oynardık. Acıktığımızda annemiz elimize bir salça ekmek tutuştururdu. Onunla beslenirdik. Mutlu mesut hayatımıza devam ederdik. Dolayısıyla baktığınızda bizim neslimize kadar gelen noktada bez bebeklerden ne bileyim işte misketlere kadar birçok oyuncak karşımıza çıkıyor. Ama bunun yanında da oynadığımız birçok oyun vardı. Burada isim olarak sadece geçeyim isterseniz hızlıca. Seksekten Daladulu'ya, Skamblaka'dan Saklambaç'a, işte Haraç geliyor oradan Körebe'ye, işte Tombala'dan Birdirbir'e, Beştaş'a kadar birçok oyunla büyüdük aslında. Bu anlamda bunlar bizim için çok anlamlı ve değerliydi. Örneğin çocukluğumu hatırlıyorum ben. O çevirdiğim çember veya o yarıştırdığım metal araba benim en değerli şeylerimdi. Baktığınızda bugünkü çocuklara çok anlamsız gelecek belki bunlar ama gerçekten benim için çok değerliydi.
1: Yoksa bu fotoğraflar sizin oyuncaklarınıza
0: Tabii
1: ait
0: ki,
1: mi?
0: tabii ki, tabii
1: Evet.
0: ki.
1: Onlarla da
0: Ve
1: zenginleştirdiniz eseri.
0: kesinlikle.
1: Kızınızla da oynuyorsunuzdur herhalde bu çocuk oyunlarını
0: Mesela
1: yaşatmak adına.
0: hemen arka sayfasındaki topaç fotoğrafı kızım da şu anda, o benim topaçımdı. Şu anda kızım oynuyor.
1: Ne güzel.
0: Biraz
1: Ne
0: da alt
1: kıymet.
0: komşumuza rahatsızlık vererek olsa.
1: Evet efendim. Şimdi son olarak günümüzde modern tıp uygulamaları ile sadece bir kültürel miras olarak kalan şifacılıkla ilgili neler söylemek istersiniz merak ediyoruz.
0: Bu kitapta aslında bu bölüme yer vermek ya da vermek konusunda çok gittik geldik. Çünkü günümüzde aslında teknik boyutta biraz anlamını yitirmiş bir konu malum. Çünkü modern tıp gelişmiş durumda, insanların tıpa erişimi daha olası, yani doktorların tedavi yöntemleri bir şekilde modern tıp çerçevesinde. Ama nihayetinde bu da bizim geçmişimizde var. Halihazırda köyümüzde de baktığınızda bu konuda devamı el verilmiş olan insanlar mevcut.
1: Yatsınamaz bir gerçeklikle karşı karşıyayız aslında. Bilinmeyen hastalıklar.
0: Kesinlikle ve bu noktada köyde şifacı olarak adlandırılan kişinin ismi Babu bizde. Babu deniyor ve bu insanlar bir şekilde dediğim gibi hani bugün modern tıp kurallarını bırakmış yerine. Evet modern tıpı bırakmış ama geçmişte insanların doktora erişemediği noktada insanlara şifa almışlar. Bu çerçevede neler yapmışlar? Birçok şey yapmışlar. İşte bel ağrısından bilinmeyen hastalıklara kadar çok geniş bir çerçevede genellikle de hani dini ritüelleri içerisine alan, dua okumak, karışlamak ve benzeri şeylerle insanların şifasını buldurmaya çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Ki bunun içerisinde birçok şey var. Hani nazarından yürümeyen çocuğa, sonrasında bebeğe spor yaptırmasından boğaz ağrısından kolak ağrısına kadar birçok uygulamada bulunmuşlar kendileri. Baktığınızda bir de köyümde küçücük bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Bir su kaynağı var. Buna biz luca diyoruz kendi aramızda. Bu su kaynağından çıkan suyun şifalı olduğuna inanılıyor. Ve bu anlamda da buraya gidiliyor ve bu sudan rahatsız olan kişi rahatsızlığın duyduğu yeri ıslatıyor bu suyla. Sonrasında da lujadaki bulunan çamurla bu bölgeyi kaplıyor. 2-3 yudum bu sudan içtikten sonra da 15-20 dakika sonrasında çamuru yıkıyordu. Bu anlamda buradan da gerçekten köyümüzde şifa bulduğunu söyleyen birçok insan bulunmakta halihazırda da. Bu da hani bizim geleneğimizin bir parçası.
1: Şifacı ve ebe aynı zamanda babu, değil mi?
0: Evet, yani sağlığa dair aklınıza gelen ne varsa babu. Yani babu, köyün babusu aslında köyün doktoru.
1: Köyün doktoru vefat ettikten sonra gelenek nasıl devam etmiş peki?
0: Burada el verme denilen bir durum var. Bu kişi bir şekilde yaşlanmaya başladığında başka birine el veriyor, bu işleri öğretiyor. Dolayısıyla da onun el verdiği kişi de baba olarak yerine geçiyor bu kişinin. Ve nesiller boyunca bu şekilde aktarımına gelmiş bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağolunuz. Çok
0: Ben çok teşekkür
1: keyifliydi
0: ediyorum.
1: söyleşimiz. Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim üyesi, Suyun Öte Yanından Miras Gelenekler adlı kitabın yazarı Doktor Yalçın Güçer'le birlikteydik.

0: Bu hafta Serez'deki Osmanlı mirasının izlerini takip edeceğiz. Osmanlı Devleti'nin eski mülkiyet teşkilatında Selanik vilayetinin sancaklarından biri olan Serez Sancağı'nın merkezine yolculuk yapacağız. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahim ile birlikteyiz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Teşekkürler, sağ olun. Sizin de dediğiniz gibi Serez'den bahsedeceğiz bugün.
0: Evet, Serez Sancağı veya Siros Sancağı'nın tarihinden söz ederek başlayalım. Ne zaman, kim tarafından fethedilip bir Türk yurdu haline getirilmiş?
1: Serez aslında kısa bir tarihçesinden bahsedecek olursak Serez Doğu Makedonya olarak adlandırılan Yunanistan'ın Doğu Makedonya olarak adlandırdığı bölgede Strimon ve Struma Karasu Nehri ile Çayırlı Balkan Dağı'nın arasında olan bir mevkide yer alıyor. Daha doğrusu Selanik'in kuzeyi bir başka tabirle. Serez tarihi geçmişi tabii ki antik dönemlere kadar gidiyor. Eski bir yerleşim yeri. Ancak biz şehirde 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar bir Bulgar işgali var bölgeyi. İvan Asen, yani Bulgar çarı İvan Asen işgal ediyor. Ardından Latinler bölgeyi işgal ediyor. 1307'de de Katalanlar, ta İspanya'dan Katalanlar bölgeyi işgal ediyor. 1345'te Sırp Kralı Stefan Duşan şehri işgal ediyor ve Sırp İmparatorluğu'nun başşehri olarak yapıyor
0: O zaman çok
1: Serez'i.
0: stratejik bir
1: Yani
0: konumda, çok
1: strateji bir
0: istilaya
1: konumda
0: uğradığına göre.
1: çünkü tam o Körfez, Selanik Körfezi'nin tam kuzey kısmı. Yani Adriyatik'e açılan yol güzergahı.

0: yağ üzerinde. Yani Via Egnatia Avrupa'daki, Balkanlardaki İpek yolunun tam güzergahında olan bir şehirden bahsediyoruz. Yani stratejik bir öneme sahip. Ve ardından Çarduşa'nın ölümünden sonra Jovan Uglesa bölgeye hakim oluyor. Yani yine bu da Sırp kralı. 1371'de Bizanslılar bölgeye tekrar hakim olunca ardından biz geliyoruz zaten. İkinci Manuel Paleologos tarafından Bizans'a katılıyor 1371'de. 1383'te de Deli Balaban Bey ve Lala Şahin Paşa bölgeyi fethederek Osmanlı Türk bölgesi haline getiriyor. Yıldırım Beyazıt 1394-95 yıllarında Balkanlardaki prensleri bu şehirde topluyor. Seres, Yenice Vardar bölgesi Gazi Evrenos Bey'e ve Kazasker Çandarlı Halil Paşa'ya ait, idaresine ait bir bölgeden bahsediyoruz. Nitekim 15. yüzyılda Serez'de Türk ve İslam nüfusunun güçlendirmek için Saruhan, yani Aydın ve Muğla bölgesinden bölgeye Türk nüfus, yörük nüfus taşınıyor. Şehir barış yoluyla fethedildiği için, yani şehir bir savaşla fethedilmiyor. Yani barışla, sulhla fethedildiği için şehirdeki kiliseler camiye çevrilmiyor. Türk nüfus sur içinde yerleştirilmiyor, sur dışında, çünkü barışla fethedildiği için yani bir güvenlik problemi yok. Bunun yanında şehirde inşa edilen yapıların çoğu kale dışında, yani sur dışında. Niye? Kalenin içinde yerleşmeye ihtiyacı duymuyor ve inşa edilen yapıların çoğu kale dışında. Günümüzde belki de Yunanistan'da en ihtişamlı ayakta kalan yapılarımızdan en önemlileri Serez'dedir ve ayaktadırlar. Serez, Çandarlı Halil Paşa, Sadrazam, yani Halil Paşa olarak geçiyor. Onun inşa ettiği Atik Camii, Kuşuncu Camii. Kuşuncu Camii 1938'e kadar faal durumda, yani bir faaliyeti var. Ondan sonra atıl duruma geçiyor. Çandarlı Halil Paşa'nın bedesteni günümüzde arkeolojik müze olarak kullanılıyor. Serez'in önemi, bir başka önemi, tarım bölgesi, toprak ve
1: Verimli.
0: sulak, verimli olduğu için, yani paylaşılamayan bir bölgeden bahsediyoruz. Serez'deki Çandarlı Halil Paşa ailesine ait, yani o sülaleden gelen Ali Paşa, Eslime Hatun, Mustafa Bey, Davut Paşa gibi kişilere ait de eserler mevcut. Fatih Sultan Mehmet döneminde Serez topraklarının bir kısmı köylerinden temlik olarak II. Sultan Murat'ın eşi Maria Brankoviç'e, yani Mara Hatun'a, yani ona temlik olarak köylerin vergisi ona ait oluyor. Üç köyden bahsediyoruz. Ondan sonra II. Beyazıt döneminde kızları Kamer ve Selçuk Hatun'a o köylerin temlikleri, vergileri onlara miras olarak bırakılıyor. Yani zengin bir bölge olduğu için, fazla gelir olduğu için temlik dediğimiz o gelirlerden bir kısmı işte padişahın
1: Hayır işlerinde de
0: eşine,
1: kullanılmış
0: hayır
1: herhalde.
0: işlerine ve onlara tahsis ediliyor. Serez 1416'da siyasi ve sosyal bir hadise şeklini alıyor. Nedir bu sosyal ve siyasi hadise? Şöyle, 1416'da Anadolu'da yeni Fetret döneminden yeni çıkmış bir Osmanlı var. Yani Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'ndan sonra vefatı ve oğulları arasında bu taht kavgasında bir boşluk var. 20 seneye yakın. Yani 1402'deki Ankara Savaşı'ndan sonra 1420'lere kadar devlet kardeşler arasında çatışmalar oluyor. Balkan, daha doğrusu Deli Orman'a kaçan Şeyh Bedrettin orada yakalanıyor ve idamı Serez'de yapılıyor. Yani idam Serez'de niye yapılıyor? Orada değil de Serez'de yapılıyor. Serez daha Osmanlı'nın askeri üs olarak bilinen bir yeri ve hakimiyeti güçlü olan bir yeri.

0: ve Selanik'e yakın ve oradan sonra idamı yapıldıktan sonra kelle İstanbul'a gönderiliyor. Yani bir
1: Öyle diyor,
0: şey
1: tarihsel
0: bir
1: önemi varmış
0: yani bir de
1: Serez'in.
0: Serez'in nüfus şehir nüfusu da önemli o dönem için yani. Dolayısıyla Serez Osmanlı'nın ilk darphane, para bastığı ilk yer. Yani para basılan ilk yeri darphanesi İstanbul'da değil,
1: Serez'de.
0: Serez'de. Niye? Daha İstanbul fethedilmemiş. Ya İstanbul yok ortada yani. 1472'de maliye defterlerinde darphaneden çalışanlarını vergiden muaf. Yani orada çalışan darphanede bahsettiğimiz para bugünkü kağıt para değil de gümüş. Yani groş şeklinde gümüş paralar ve altın paralar. Yani darphane o. Yani yoksa kağıt paradan bahsetmiyoruz. Yani kağıt para da o dönem için şey değil. Altın ve gümüş paralardan bahsediyoruz. Dolayısıyla 1478'de bu darphanedeki çalışanların vergilerden muaf olmasını, 15. yüzyıldan itibaren Anadolu'dan gelen şehirli bir nüfus Serez'e yerleştiriliyor. Evliya Çelebi Serez'den bahsederken 1665 yılında Serez'i ziyaretinde şöyle diyor: şehirde 4000 Müslüman hane var. 4000 Müslüman hanenin yanında 2000 Hristiyanlara ait hane var. Toplam 6000 haneden oluşuyor kasaba diyor. Ve takriben o dönem için 30-40 bin nüfustan bahsediyor. Şehirde 12 camiden, 91 mescitten, birçok medrese, tekke, çeşme, sebil, dükkan ve 26 okul, 5 hamamdan ve 3 imaretten bahsediyor. Bir büyük bedestenden zaten o günümüzde de kadar da ayakta. Serez aslında Osmanlı döneminde ticari bölge olarak pamuk yetiştiriciliğin önemli merkezi. Yani pamuk işletmeciliği çok önemli ve ilk panayır ayda yani yılda bir ay süren bir panayırlar Osmanlı döneminde Serez'de kuruluyor.
1: Ticaretin de merkeziymiş
0: Ticaretin
1: Serez.
0: merkezi
1: Evet.
0: zaten ondan dolayı bir önem taşıyor. 1831'de nüfus sayımında Serez'de 23 bin yani nüfus sadece erkek nüfus sayılıyor o dönemde. 23 bin nüfustan bahsediyor erkek nüfustan. Bunun yanında bu 4500'ü Müslüman, 16.500'ü de Hristiyan. Yani Hristiyan nüfus da var. Bir kısmı da Yahudi nüfus da bölgede var. 1871'de salnameye göre Serez Sancağı 68 bin kişiden ibaret. Nüfusun bir kısmı, büyük bir kısmı Türk. Yani 43 bin, yani 68 binden 43 bini Müslüman. Diğer kalan kesim Hristiyan nüfus. Bunun yanında bu salnameye göre 3000 evden, haneden bahsediliyor. 1290 dükkandan bahsediliyor. 61 handan bahsediliyor. 2 hamam, 20 cami, 18 mescit, 8 medrese, 14 tekke, 3 imaret, 14 okul. Yani böyle bir şehir merkezinde ve 42 kiliseden bahsediliyor. Yani şehir o dönem için büyük bir nüfusa sahip ve kültür merkezi, hem ticaret merkezi. Serez'de 1849'da bir büyük yangın geçiriyor. Bu yangında birçok yapı tahrip ediliyor. 1913'te ve 19'da 19 yılları arasında burada Bulgar nüfus da Serez'de var. Yani sadece yani Yunan değil. Bulgar nüfus da var. Yunanlarla Bulgarlar arasında bir mübadele
1: Husumet
0: kendileri
1: mi varmış
0: arasında.
1: aralarında?
0: Yani biz Türk ve Yunan nüfus mübadelesi biliyoruz ama Serez'de Bulgar nüfus da var. O Bulgar nüfusu Bulgaristan'daki Yunan nüfusun Serez'e getirilmesi 1913'te yapılmış. Yani Bulgarlarla Yunanlar arasında. Sonradan 1922'de de bizim Lozan Anlaşması'yla Serez'deki Türk nüfus tamamen Anadolu'ya göç ettiriliyor. Anadolu'daki Rum nüfus da Serez'e. Yani günümüzde

0: Serez'de Türk nüfus yok. Ancak Serez'de çok önemli yapılarımız evet. var.
1: Sayıca da oldukça fazla Osmanlı.
0: Vallahi sayıca yalnız 17 yapı şu anda sadece Serez'de mevcut. Serez Sinanüddin Camii ayakta. Serez Şeyh Ali Sipahi Zaviyesi ayakta. Serez Bütükçe Köyü Hacı Osman Efendi Camii, yani bu köy dediğim Serez'in şimdi semti olmuş. Yani o dönemde köy ama şimdi semt durumuna düşmüş. Serez Abdizade Camii, Serez Emir Efendi Camii, Serez Mustafa Paşa Camii şu anda restore edildi. Restorasyonu tamamlandı, ayakta. Müze olarak, resim galerisi olarak kullanılıyor. Serez Fatma Hatun Kurahanesi kalıntıları mevcut. Mustafa Paşa Camii'nin hemen yanında. Serez Osman Ağa Çeşmeleri, çeşmelerden de örnekler çok. Serez İlyas Bey Camii ayakta, Sufi Ali Bey Zaviyesi ayakta. Bir de en önemli yapı, anıtsal yapı, 2. Sultan Murat Camii. Yani 2. Sultan Murat Camii veya Zincirli Camii onlar diyor. Çünkü Zincirli Camii demelerinin sebebi camiyle birlikte medrese, mektep ve diğer yapılar külliye içinde yer aldığı için ve sonradan imaret yapısı da eklendiği için ve daha sonra şadırvanlar etrafında yapıldığı için yani peş peşe büyük bir külliye şeyini oluşturduğu için Zincirli Camii olarak adlandırılıyor.
1: Diğer adı da Sultan Camii.
0: Yani Sultan Murat Camii. Piri Mehmet Efendi Türbesi, Serez Gedik Ahmet Paşa Mehmet Bey Camii, bu da ayakta. Serez Gedik Ahmet Paşa Mehmet Bey Camii imareti, medresesi yani ayakta ve günümüzde en önemli yapı olarak Çandarlı Halil Hayrettin Paşa'nın bedesteni günümüzde ayakta. Bu yapılardan yani bahsettiğimiz yapılardan
1: arkeoloji müzesi olarak mı kullanılıyor?
0: Arkeolojik müzesi.
1: Serez bedesteni.
0: Evet, bedesteni arkeoloji müzesi olarak kullanılıyor ve turistik şeye açık. Diğer cami, Zincirli Camii şu anda kapalı. Mustafa Paşa Camii ve Ahmet Paşa Gedik Ahmet Paşa Camii turizme açık. Bir de şadırvan restorasyonunun yapılmadığı için Zincirli Camii'nin, çünkü bütün külliye şeklinde onun restorasyonu Yunanlılar tarafından Avrupa Birliği'nden belli bir fonlar alındı ama daha restorasyon başlanmadı. Yani Serez'in etrafında önemli yapıların olması, yani Serez'in günümüzde de önemli bir şehir konumuna getirmiş ve bizim için Türk kültür mirası bakımından Yunanistan'da en değerli eserlere sahiptir.
1: Evet, baktığımız zaman zaten azımsanmayacak sayıda bir yapıdan bahsediyoruz. Osmanlı kadınlarının da en erken tarihlisi 15. yüzyıla ait Yunanistan'daki cami, mescit, mektep, medrese, tekke, köprü, çeşme gibi bu hayratların da az önce saydığımız gibi Serez'de örnekleri mevcut.
0: Ve günümüzde ayakta yani bir kısmı restore ediliyor, bir kısmı da restore edilmiş, turizme açılmış ve yol güzergahı üzerinde olduğu için, yani Avrupa'ya geçen Selanik'ten sonra uğrak yeri yani yol güzergahında olduğu için, Adriyatik'e doğru giden güzergah yolu üzerinde olduğu için, Yanina'ya giden yol güzergahı üzerinde olduğu için ve Makedonya'ya, yani Kuzey Makedonya'ya ve Avrupa'ya açılan kapı üzerinde olduğu
1: tam
0: için
1: bir kavşak,
0: tam da evet. Bir kavşakta, hem kavşakta olması, bizim eserlerimizin de ayakta olması ve eserlerin çoğu, Serez'deki eserlerin çoğu anıtsal nitelikte olması.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Teşekkür
1: bu
0: ederim.
1: Haftaki katkılarınız için çok teşekkürler. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil ile birlikteydik.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik, dedi. Cumhurbaşkanı, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz, dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir, dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım, dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım, şeklinde bir açıklamada bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisansüstü öğrencilere ise aylık 8.000 lira yurt içi burs ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Yurt dışında eğitim gören öğrencilere aylık burslarının yanı sıra kırtasiye ve benzeri giderler için aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ek ödenek verilecek. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek, dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İransa şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka terimini kullanmasını zorunlu kılıyor. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sonuçla 2-2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18, bulutlu olmak üzere İstanbul 21 derece. Berlin 22, Berlin 24, Paris 25, az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24, sağanak yağış olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17 ve gök gürültülü sağanak yağış olmak üzere Lefkoşa 28 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun kıymetli dinleyicileri. Başkentimiz Ankara'dan tüm dinleyenlerimize yürekten selamlayarak başlıyoruz programımıza. Irak'tan Yakın Türkmeneli programında her hafta olduğu gibi yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Sefa Aktan'la çalışıyoruz ve mikrofon başında ben spikeriniz Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Irak Türkmen coğrafyasına her hafta yaptığımız kültür sanat gezimizde sırayı Türkmen mimarisi alıyor. Mendeli'den Telaffer'e uzanan hat boyunca, hatta tüm Irak coğrafyasında bu kültür mirasının izlerini sizlerle birlikte süreceğiz. Her zaman olduğu gibi program danışmanımız Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız stüdyolarımızda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam arkasında yaklaşık 1000 yıllık bir birikim olan bir mimariden bahsediyoruz. Buradan yola çıkarak Türk mimarisinin köklerine inecek olursak bu kökleri nerede aramalıyız efendim?
1: Şimdi takdir edersiniz ki kültürün manevi boyutu var, bir de maddi boyutu var. Mimari bu maddi boyutun önemli bir parçasını oluşturur çünkü kalıcıdır. Yani bir yere bir eser yaptınız mı? O eser eğer iyi korunursa ilelebet kalabilir. Restorasyonu yapılabilirse, beslenebilirse ilelebet. Hatta fonksiyonel bir iş yüklenirse o esere yaşar. Dolayısıyla mesela batıdaki olan tarihi eserleri bu şekilde görebiliyoruz. Onlara o bir fonksiyon yüklüyor bugünkü şekliyle. Kiliseler bilmem başka kültür merkezlerine dönüştürülebiliyor ve buna benzer şekilde böylece o eser yaşamış oluyor.
0: Evet.
1: Irak'ta Türk'ün 1000 yıllık bir tarihi içerisinde en büyük delillerinden birisi şüphesiz ki tarihi eserlerdir. Bu tarihi eserlerin yapılışı aslında Osmanlı'dan önce Selçuklular dönemine kadar uzanabilir. Nitekim Erbil'deki olan Muzaffereddin Gökbörü'nün minaresi bunun çok bariz bir örneğini teşkil eder. O bakımdan buna benzer çok eserler söz konusudur. Kerkük'te işte gök kümbet tabir ettiğimiz bir İlhanlı prensesi olduğunu inandığımız veya tahmin ettiğimiz gök kümbet türbesi bu delillerden birisidir. Yani Selçuklu, Selçuklu sonrası da en azından Osmanlı öncesi eserler. Ancak tarihi eserlerin kökleri haricinde birçok eserin mutlak surette buralarda var olduğunu tahmin edebiliyoruz. Fakat bunların hiçbirisi günümüze kadar yetişememiştir. Bunun da bence farklı sebepleri olabilir. Bir kere Irak coğrafyası her zaman bir çatışma, bir hesaplaşma coğrafyası olmuştur. Kimi zaman kendi iç meseleleriyle kaynamış, kimi zaman işte Safavi-Osmanlı mücadelesi olmuş, Moğol istilası olmuş. Moğol istilasında çok ciddi bir kültürel tahribat yapılmıştır. Moğollar Irak istila ettiklerinde Müslüman değiller.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Müslüman eserlerine de kastetmiş olabilirler. Nitekim dedikodulara göre Dicle Nehri kitaplarla coşmuş. Yani Bağdat'ın bütün kütüphanelisi oralara atılmış. Fakat Bağdat'taki olan tarihi eserlere bakıyoruz. Selçuklu zamanından olsun. Türkmeneli bölgesindeki olan coğrafyaya bakıyoruz. Çok zengin bir kültür mirası var. Kaldı ki Selçuklular olsun, diğer hükümler zamanında olsun, mesela Nureddin Zengi zamanında olsun, bunlar Irak'ı ayırmamışlar birbirinden. Yani Türkmen bölgesi, Arap bölgesi gibi bir ayrışmaları olmamıştır. Şimdi peki Irak'ı bugünkü Irak'ı oluşturan diğer milletler, işte Kürtler veya Arapların ne kadar tarihi eserleri var diye sorarsanız, bence Türklerin yapmış oldukları, hele Kürtlerin hiç yoktur. Yani evet. Tarihi eserleri yoktur. Ondan sonra fakat Arapların bir tek Abbasiler zamanında bir miktar eserleri olduğunu görebiliyoruz. Onların da maalesef günümüze kadar birçok şeyleri silinmiştir. Çünkü yıkılmış, yıktırılmış, istilaya uğramış, fonksiyon değiştirmiş. Bağdat'ı bir Mustansırıye binasını ben bilirim. Onun haricinde diğer kalıcı olan eserler büyük bir kısmı Osmanlı dönemindedir. Ondan sonra özellikle sivil mimari dediğimiz Osmanlı dönemindedir. Bir tek Basra'da, Bağdat'ta belki zengin adamların konakları, evleri, sarayları filan, özellikle Dicle Nehri üzerinde, onlar günümüze kadar az bir kısmı gelebilmiştir. Hepsi de değil. Kısacası bu coğrafyadaki olan Türklerin zamanında yapılmış eserleri maalesef çok geniş bir coğrafyada görmekle beraber günümüze yetişenlerin kısmı çok düşüktür.
0: Hocam, Türkmen mirasının köklerinin miladı Selçuklularla mı başlıyor?
1: Aslında Selçuklulardan önce başlar tarihleri orada, ama yapı tarihi, yani mimari tarihini Selçuklularla başlatmak bence daha doğrudur.
0: Evet, evet. Efendim, bir Kerkük türküsüyle birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, telefon hattımızda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi, yüksek mimar, sanat tarihçisi, Profesör Doktor Sayın Supi Saatçi var. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz, saygıdeğer hocam. Hocam, Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız da stüdyomuzda bizlerle birlikteler.
1: Evet, herkese merhaba o zaman.
2: Hoş geldiniz
1: Evet.
2: sayın hocam.
1: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
2: Sağ olun, duacıyız.
1: Allah kolaylık versin.
0: Efendim, Türkmen mimarisini konuşuyoruz bugün. Telefona bağlanmadan kısa bir önce biz konuya kısa bir giriş yaptık Mahir hocamla. Sizinle devam edelim istiyoruz hocam. Tabii Supi Saatçi ismi Türk mimarisiyle yan yana geldiğinde duayen bir isimden bahsediyoruz. İlk olarak şunu sormak istiyorum hocam. Irak coğrafyasında günümüze ulaşan Türk eserlerini mimari açıdan sınıflandıracak olursak nasıl bir tasnif yapabiliriz?
1: Şimdi tabii iki çeşit tasnif yapabiliriz. Biri tarih dönem itibariyle, öbürü de yapı türleri olarak. Dönem itibariyle tasnif edersek Irak'taki Türk eserlerin çoğu Selçuklu dönemine ve daha sonra Osmanlı dönemine ait. Maalesef yani Abbasi döneminden yapılan eserlerin birçoğu günümüze gelmemiş. Mustansiriye Medresesi var Bağdat'ta. O da biraz tartışmalı bir konu. Selçuklu eser olduğu büyük ihtimalle ifade ediliyor. Çünkü daha önce Bağdat'ta Nizamülmülk ünlü Selçuklu başveziri
0: Evet.
1: Nizamiye medreseleri inşa etmiş. İlk defa Irak coğrafyası, hatta İslam dünyası Nizamülmülk'ün medreseleriyle tanışmış ve böylece giderek İslam dünyasına yaygınlaşmış. Daha sonra Selçuklular da medreseleri gelenek olarak sürdürmüşler ve Musul'da, Bağdat'ta, Basra'da, Irak coğrafyasında ve daha sonra Suriye bölgesinde, Şam'da, Halep'te uygulamışlar. Bu bakımdan günümüze gelen eserlerin büyük bir miktarı Selçuklulardan sonra gelen Osmanlı dönemine ait. Osmanlı dönemi de tabii daha geç olduğu için eserleri daha çok miktarda günümüze gelmiş. Selçukluların da bir takım eserleri maalesef günümüze ulaşmamış. Eserleri yapı türü olarak tasnif edersek tabii camiler başta yer alıyor. Çünkü en çok yapılan biliyorsunuz abidelerin çoğu camilerle başlıyor. Camiler de İslam dünyasının bütün toplumun kucakladığı bir yapı olduğu için
0: Evet.
1: ve de ihtiyaç duyulduğu için ona önem verilmiş. Tabii camilere bağlı olarak eğitim kurumu olan medreseleri de inşa etmişler. Bu arada çok miktarda türbe var. Ayrıca bir miktar köprü var. Bunun dışında Osmanlı döneminde hele 18. yüzyılda çok güzel eğitim yapıları inşa edilmiş. Özellikle Sultan Abdülhamid döneminde inşa edilen Osmanlı coğrafyasındaki yapıların birçoğu günümüzde resmi bina olarak devlet tarafından hem Bağdat'ta hem Şam'da hem Halep'te kullanılıyor. Bu bakımdan Osmanlıların Irak'taki eser sayıları bütün dönemlere göre en büyük miktarda kabul edilen eserler döküm itibariyle. O bakımdan Osmanlıları o haritaya, o coğrafyaya büyük hizmet yapan bir devlet olarak görüyoruz.
0: Evet
1: Zaten
0: hocam.
1: kucaklayıcı bir siyaseti vardı Osmanlıların. Bütün İslam dünyasını ayrım yapmaksızın hepsine eşit miktarda imar yönünden önem verirdi ve ihya ederdi oraları.
0: Peki kıymetli hocam, Irak'ta Türkmen mimarisini ve bu mimarinin izlerini daha çok nerelerde, hangi şehirlerde ve hangi bölgelerde görebiliyoruz? Bu konuda elimizde gerek geçmişten gelen gerekse son dönemde yayımlanmış bir envanter var mı?
1: Şimdi Türkmen mimarisini diğer mimarilerden tabii çok somut biçim.

0: Şimdi ayırt etmek mümkün değil. Özellikle camileri birbirinden ayırmak mümkün değil. Hepsi bir tip projedir genellikle ve geleneğe uygun olarak yapılıyor. Ama Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde özellikle başta Kerkük, Erbil, hatta Musul bölgesinde bile görebiliyoruz. Tuz hurması, telaferde güzel zengin bir konut mimarileri var. Bu konut mimarisi tamamen Türkmenlere özgü. Ne Kürtlerde ne Araplarda böyle bir konut mimari tipolojisi karşımıza çıkmıyor. Bu bakımdan ayırt edici olarak bölgede Türkmenlerin konut mimarisini başta sayabiliriz.
1: Evet. Hocam son olarak sizin de çok özel eserler bıraktığınız en sıcak alana yani evlerimize gelelim istiyorum. Türkmeneli bölgesinde yöreye özgü bir geleneksel ev modelinden söz edilebilir mi? Neler söylersiniz?
0: Evet, yani bu gerçekten Türkmenlere özgü bir özellik. Irak coğrafyasında Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde bir mimari konut tipi gelişmiş. Tamamen Türkmenlerin olduğu, kullanıldığı yerlerde bunları görebiliyoruz. Bunların çoğu da günümüze kadar gelebilmiş. Tuz hurmatıda, Dakuk'ta, efendim taze hurmatıda, Beşir'de, Kerkük'te, Altınköprü'de, hatta Erbil'de de aynı üslup. Fakat Erbil'de malzeme değişikliği var. Kerkük'te taş mimari kullanmış, Erbil'de tuğla ile inşa edilmiş. Tabii mahalli malzeme etkiliyor. Ama plan tiplerini hiçbir şekilde etkilemiyor. Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde özellikle Türkmen konut mimarisinin baş odası olan büyük ev dediğimiz büyükçe bir tonozlu yapı var. Önünde de bir atebesi var, eşiği var. Yanında, yani sağında ve solunda köşkler var, yan gözler var. Aslında bunların tipolojisi şöyle tasnif edilebilir. Tek haneli, bir gözlü olan evler var. Biraz dar gelirli vatandaşların kullandığı. Biraz daha durumu iyi olanlar iki gözlü. Yani bir büyük ev, bir göz, büyük bir göz, yanında yan göz bir tarafında. Sonra üç gözlü, yani büyük evin yer aldığı alanda bir büyük göz, sağında ve solunda iki göz, üç gözlü diyoruz. Ama çok zengin konaklarda iki tane büyük göz, sağında ve solunda bunlar da birer göz, dört gözlü. Bu tipoloji tamamen Türkmenlere özgü bir şey. Bu büyük ev dediğimiz kısım da direkt avluya bağlanır. Avlu da Türkmen mimarisinde çok önemli bir alan. Çünkü yazın aşağı yukarı yazın dahil desek belki 8 ay 9 ay hayat şeyde geçer, avluda geçer. Yemekler orada pişirilir. Nişanlar, törenler orada yapılır. Efendim belli ritüeller, çocuklar orada oynar. Bir de 5 ay süresince halk dam dediğimiz terasta yatarlar. Geceleri yıldızları seyrederek tadına doyum olmaz uyku moduna girerler. Ben tabii onlarla yaşadığım için hala tadını unutamıyorum. Yani gerçekten güzel bir duygu. Bu Güneydoğu Anadolu'da da var zannediyorum. Urfa'da, evet. Antep'te, Diyarbakır'da damlarda yatma. Ama bizim damlarımız duvarla çevrilidir. Yani bazı yerlerde duyuyoruz, damdan aşağı çocuklar uyurken yuvarlanarak düşüyorlar. Bizde böyle bir şey olmaması için duvarlar parapet dediğimiz, yani damlar parapet denilen duvarlarla çevrilmiştir ve güvenlik tedbiri olarak alınmıştır. Böylece Türkmen mimarisi Irak'ta konut mimarisinde tamamen halka, Türkmen halkına özgü bir yapı tarzıdır. Ve bunların çok güzel örnekleri de Kerkük Kalesi'nde bulunuyordu. Özellikle Tayfur Evi dediğimiz bir ev var. Tabii bunun şu anda şifanı anlatıyoruz. Görsel, evet, olarak sunamıyoruz dinleyicilerimize. O bakımdan ben dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Kerkük Kalesi'nde aşağı yukarı maalesef yıkılmadan önce 600

0: 200'e yakın konut vardı. Bunları Dikta yönetimi maalesef dozerlerle yıkarak birçoğunu yerle bir etti. Sadece şimdi 5-10 tane örnek kalmış. Onlar da çok bakımsız durumda ve restore edilmeleri gerekir.
1: Kalenin içinde birçok Türkmen mahallesi vardı değil mi hocam? Bu evlerin
0: Kale,
1: bulunduğu.
0: evet, kalede 3 mahalle vardı. Meydan, hamam, bir de ağlık.
1: Evet.
0: Bu 3 mahalle Türkmenlerin tabii kale zaten kentin ilk yerleşme çekirdeği. Daha sonra şehir kale dışında gelişmiş. Bu geleneksel evlerin bir kısmını aşağı kısımlarda, kale dışında da görebiliyoruz. Ama en eski, en kadim, en güzel örnekleri tabii ki Kerkük Kalesi'ndeydi.
1: Evet.
0: Orada şu anda dini yapılar var. 3-5 tane cami. Onlar da çok bakımsız durumda. Ama Ulu Camimiz var. Çok eski o. Daniel Peygamber dediğimiz hem yatır hem mescit.
1: Makamı değil mi efendim? Danyal
0: Efendim
1: Peygamber.
0: makam hem de evet Hazire yani mezarlığı var. Bunun dışında Hasan Paşa Camii var. Fuzuli Mescidi var. O da küçük bir yapı. Fuzuli'nin anısını yaşatan. Tabii bunların çok iyi şekilde korunması, restore edilmeleri gerekiyor. Temennimiz bunların da bir an önce iyi bir restorasyonu tabi tutularak tekrar kent hayatına kazandırılması.
1: İnşallah hocam. Hocam
0: Evet.
1: çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağ
0: Estağfurullah.
1: olunuz. Saygılarımızı sunuyoruz efendim. Sağlıcakla
0: Sağ olun.
1: kalın.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum. Herkese selam, sevgilerimi sunuyorum.
1: Çok
0: Hoşça
1: teşekkür
0: kalın.
1: ediyoruz hocam. Sağ olun. Efendim Supi Saatçi hocamızı uğurlarken programımıza bir türküyle devam ediyoruz.

0: Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programındasınız. Türkmen mimarisini konuşuyoruz. Hocam, az evvel Profesör Doktor Supi Saatçi hocamızla konuştuk. Türkmen eserlerini sınıflandırdı, Türkmen evlerinin özelliklerini anlattı. Var mı efendim ilave edeceğiniz
1: Şimdi tabii ki Supi Saatçi gibi bir duayenin sözlerini ilave yapmak kolay değil.
0: hususlar? Evet.
1: Çok kıymetli bir uzmandır, çok kıymetli bir abimizdir. Irak Türkmen kültürünü en iyi bilen isimlerden belki başlarında gelir desek yanlış olmaz. Ama keşke onu biz programda ağırlamış olsaydık. O zaman
0: İnşallah
1: çok
0: hocam.
1: daha güzel
0: Evet,
1: şeyler
0: evet.
1: anlatırdı. Orada sadece birkaç tane ilave etmek lazım. Şimdi tabii oradaki olan Türk eserleri sadece camilerden ibaret değildir veya evlerden de ibaret değildir. Mesela köprüleri Osmanlılar yapmıştır. Hatta Tavuk Köprüsü vardır. Bu son zamanlarda bir sel geldi Kerkük çayına. Ondan sonra Cumhuriyet döneminde hatta yakın tarihte yapılan iki köprü uçtu. Fakat Osmanlı Köprüsü orada bütün haşmetiyle duruyordu. O bakımdan önemli. Türbeler var. Türbeler hem Selçuklular zamanında Supi Bey'in dediği camilere benzer. Hem de Osmanlı zamanında da türbeler var. Yapılmış türbeler var. Çeşme Osmanlılar zamanında pek oralara yapılmamış çünkü halkın orada keriz tabir ettikleri su kanalları var. Şehrin içinden geçer.
0: Evet.
1: Çünkü şehrin kenarında tarım alanları var. Dolayısıyla

0: Bu bağlamda Irak'ta bulunan Türkmen eserleri içerisinde restore edilenler var mı?
1: Şimdi tabii ki Irak'ta kimsenin umurunda değil oradaki tarihi eserlerin geleceği. Yani Arapların kendi tarihi eserlerine dahi saygıları olmadığını Supi Saatçi'den dinledik.
0: Evet.
1: Az önce de söyledik. Kürt halkının da orada ciddi değil, hiç mirası yoktur tarihi mimari açısından. Ama varlıkları tarihler boyunca orada olmuş. Ama Türk varlıklarının orada kalışı, savaşlarda da tahribat görüşü, Cumhuriyet dönemindeki olan ihmaller, hatta bilakis Saddam zamanında bunları bilerek yıkma, yok etme, mesela işte Kerkük Kalesi'ni, Erbil Kalesi'ni, Erbil Kalesi'ne zararı çok olmadı da ama Kerkük Kalesi'ni tabiri caizse adeta yerle bir etti. Birkaç tane eser kaldı. Bir de yönetimlerin tarihi eserlere saygıları yoktur. Yani restore etmek istedikleri zaman gelişi güzel bir şekilde restore etmektedirler. Bu da onun kimliğini bozmaktadır. O bakımdan 2003 yılından sonra Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi olan TİKA kolları sıvadı bu
0: Evet.
1: konuda. Önemli restorasyonlar yaptı. Fakat gelin görün ki Irak hükümeti de buna çok fazla sıcak bakmıyor. Veya en azından ipe un seriyor tabiri caizse. Fakat aldığımız güzel haberlere göre yakın tarihte bu Gökkümbet'ten bahsetti. Gökkümbet mesela iki defa Irak yönetimi tarafından 2003 yılından sonra restore edildi. Fakat tamamen gelişi güzel birbirinden farklı restorasyonlarla karşı karşıya kaldık. Daniel Peygamber, Supi Bey'in de bahsettiği gelişi güzel bir şekilde restore edildi. Hiç aslıyla alakası yok. Acayip bir külah gibi bir şey yaptılar caminin
0: Uzman
1: üstüne.
0: insan sayısı mı az orada
1: Yok,
0: hocam yoksa?
1: varsa da şey değiller, titiz değiller.
0: Titiz
1: Yani
0: değiller, evet.
1: dünyadaki restorasyon anlayışına sadık değiller. Dolayısıyla TİKA gibi bir mesela Kayseri Çarşısı yakıldı,
0: Evet.
1: yangın geçirdi. Orada da yani bir kundaklama vardı. Ondan sonra TİKA orayı restore etti. Fakat restorasyon aslında uygunluktan ziyade fonksiyonellik yüklendi bu restorasyona. İçini geldiğiniz zaman çağdaş bir çarşı gibi gelir size. Ama dışarıdan baktığınız zaman tarihi bir eserdir. Keşke öyle bir şey olmasaydı. Zaten restorasyonu yapan firma da bir restorasyon firması değil. Şey firmasıdır, inşaat firmasıydı. Ama yapıldığına şükür çünkü en azından Türkmen esnafı tekrar o Kayseri'yi yani veya Kapalı Çarşı'yı kullanma imkanına kavuşmuş oldular. Orada mesela isterim sizleri de orada ağırlamak. Barış Manço Kahvesi diye bir kahve açıldı.
0: Evet.
1: O Kapalı Çarşı'nın içerisinde. Sadece Türkiye'deki olan türküler çalınır, kıyafetler giyilir, oturmalar yapılır filan.
0: Çocuklara has programlar var mı? Barış
1: Var.
0: Manço dediğiniz için.
1: Evet.
0: Evet.
1: Onlara da özel günler yapıyor orada. O kahve çok meşhur oldu. Yani Türkmenler adeta gidip sadece o kahvede bulunmak için yapılabiliyor. Yani az önce söylediğim gibi tarihi eserleri fonksiyon yüklediğiniz zaman yaşar.
0: Evet.
1: Ama yüklemediğiniz zaman tarihe terk edilir. O
0: Maalesef.
1: bakımdan bu restorasyon işlerini Türkiye ele aldığı sürece dediğim gibi ne Arapların umurundadır ne de Kürt halkının umurundadır. Bu ancak bizim umurumuzda olabilir. O bakımdan yaşaması Türkiye'nin desteğiyle ancak mümkün
0: Evet.
1: olacak.
0: Aslında bağlantılı soracağım hocam. Bu kadim Türkmen mirasının korunması ve ihyası hususunda hem bölge halkının beklentileri hem de Türk kurumlarının vizyon ve yaklaşımı hakkında neler söyleyeceksiniz?
1: Türkmen halkı için bu restorasyonların yapılması adeta bir milli misyondur. Öyle bir onu koruyorlar ki dernekler bile kuruyorlar. İşte ne bir ellerine geldikçe siyasi platforma taşıyorlar. Mesela kalenin halka kapatılmasını istediler bazı kesimler. Ama Türkmenler itiraz etti buna. Dediler ki bizim orada namaz kıldığımız camiler var. Yani herkes gidip oraya işte Ulu Cami onun içerisindedir. Ve Ulu Cami de restorasyona ihtiyacı var. Dolayısıyla Türkmen halkı özellikle bunların restore edilmesi adeta kimliklerini orada tescil edilmesi anlamına geliyor. Osmanlıca yazılı birçok mezarlar vardır. Başka yerlerde kalenin içinde kalenin dışında. Onlar da zaman zaman kundaklandı ve yıkıldı sırf Türkçe yazıldığı için.
0: Evet.
1: Türkçe dediğimiz Osmanlı Türkçesiyle yani. Dolayısıyla yani birinci derecede Türkmenlerin temennisi veya beklentisi dediğim gibi bir milli görev gibi görüyorlar bunu. Türkiye açısından da bu önemlidir. Yani Türkiye bakın Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Balkanlardaki olan cami restorasyonlarını oranın yerli

0: yönetimleri üstlenmedi. Dert de etmediler. Ama Türkiye koştu. Yani yüzlerce cami yıkıldığı halde elde kalanları restore ederek hayata katmaya çalıştı. Türkiye bu misyonun farkındadır.
1: Evet.
0: Fakat kapıların açılması lazım. Yani bunun için biz yumuşak diplomasi diyoruz. Türkiye bu yumuşak diplomasiyi çok güçlü bir şekilde oralarda yürütmesi gerekiyor. Oranın kendilerine göre bir takım şeyleri var, metotları var, yöntemleri var. O yöntemleri kullanmak lazım. Türkiye o yönüyle bunları şey yapması gerekir. Yani kullanabilmesi ve oraya giriş yapması lazım. Kerkük özellikle Kerkük özelinde söylüyorum. Kerkük şey bir şehirdir, problemli bir şehirdir. Kerkük tartışmalı bir şehirdir. Tabii biz kültüründen, tarihinden, Türklüğünden bir şüphemiz yoktur. Ama bunu mesele eden, bunu gündeme getiren, halkın şey daha doğrusu şehrin demografisini değiştirmek isteyen hem Araplar var hem Kürtler var. Ama Türkmenlerin böyle bir derdi yok. Çünkü kimlikleri orada kayıtlıdır. O bakımdan dediğim gibi Türkiye'nin ve Irak'taki yaşayan Türkmenlerin temennisi oradaki olan bu restorasyonların aslına uygun, kaynaklara uygun. Mesela Fuzuli'nin mezarı Necef'tedir. Hazreti Hüseyin'in ayağının altındadır. Fakat yanındadır. Fakat düşünün bunlar bir zamanlar bir anıttı orada. Kanuni zamanında yapılmış. Ama o anıt Saddam zamanında 84 yılında yerle bir edildi. Sonra şimdi mesela biz bunu dert etmemiz lazım. Fuzuli bütün Oğuz boyunun şeyidir yani önder şairidir veya umde şairidir. Onun için en sonda mesela yine Supi Bey sağ olsun onun güzel bir şeyini çizdi. Ne derler ona? Şeklini çizdi. Tarihi şeylerden kaynaklardan istifade ederek Necef'te bile olmasa hiç olmazsa şeyde olsun Kerkük'te onun için bir anıt yapılsın. O bile siyasi bir karardır. Yani
1: evet.
0: Bir kültür kararı olmaktan ziyade bir siyasi karardır. Bu gibi faaliyetler inşallah zaman içerisinde geriye gitmez, ileriye gider diye ümit ediyoruz.
1: İnşallah hocam. Hocam benim de çok sevdiğim bir Kerkük türküsü var repertuarımızda.
0: Nedir?
1: Efendim kahveciyem zarım yok. Men ağlarım yarım yok. Yarımı kaybetmişem, üşkünem, haberim yok. Elif Avcı seslendiriyor efendim.

0: Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programındasınız. Mahir Nakip hocamızla söyleşimiz devam ediyor. Hocam, bugün Türk mimarisinin bölgedeki 1000 yıllık muazzam bir birikiminden söz ettik. Peki coğrafyanın yaşadığı siyasi, sosyal ve fiziksel değişimleri göz önüne aldığımızda bu kadim mimarinin son yüzyıl içerisinde ne kadar ayakta kalmayı başarabildi? Zamana ve şartlara direnen bu eserlerin bugünkü genel durumu nedir?
1: Efendim, Irak coğrafyasındaki olan tarihi eserler Osmanlı'dan sonraki olan bütün yönetimlere batmıştır. Rahatsız etmiştir.
0: Evet.
1: Çünkü Lozan görüşmeleri sırasında Türk tarafının en büyük tezi şu olmuştur. Özellikle Musul vilayeti, Güneydoğu Anadolu'nun hem coğrafi hem demografik olarak uzantısıdır. Bu nereye kadar devam ediyor? Himrin dağlarına kadar. Yani Bağdat'ın aşağı yukarı bir 30 kilometre, 20 kilometre kuzeyine kadar. Ondan sonra Arap coğrafyası başlıyor. Hadi Bağdat'ı da biz Türk şehri saymayalım. Velev ki Fuzuli gibi bir dahi yetişmiştir orada. Bunu Irak'ın bir sosyoloğu olan Alil Verdi adında bir profesör var. Yurt dışında zamanında tahsilini yapmış. Sosyologtur. Irak sosyolojik yapısını şöyle tanımlıyor. Bağdat hariç güney olan kısım diyor Bedevi Arap kültürünün yerleşik düzenidir diyor. Bağdat istisna tutuyor. Kuzey diyor Irak'ın parçası değildir kültür olarak, sosyal yapı olarak. Yani o bile bilimsel olarak bunu kabul ediyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla gelen yönetimler kuzey kısmındaki olan hem insanların hem tarihi eserlerini hem şeyini yok etmekle uğraşmış. Yani bu sadece Cumhuriyet Saddam zamanında değil. Yani diktatör dediğimiz kraliye zamanında da aynıdır. Hatta Osmanlı eğitimi görmüş Nuri Said bile paşa, Nuri Said Paşa bile bir paşadır. Evet. Ama Arap kökenlidir. O da Arap milliyetçiliği güderek o coğrafyadaki olan tarihi eserleri yok etmemiştir ama en azından yok saymıştır veya en azından bir yangın geçirirse hiç umursamamıştır. Bağdat'taki olan tarihi eserlerin birçoğunda yol bahanesiyle tarihi eserler yıkılmıştır. Yani biz sadece Türkmenili coğrafyasını bilmiyor. Ben liseyi Bağdat'ta okudum. Bağdat'ta çok ciddi tarihi eserler vardır. Onun için ondan sonraki hele bir de Cumhuriyet ilan edildikten sonra ise durum daha da vahimleşiyor. Çünkü Cumhuriyet'ten sonra Irak'ta bir Arap milliyetçiliği füryası başlıyor ki milliyetçilikten öteye, çünkü milliyetçilik aslında başka milletlerin varlığına saygı duyan bir zihniyettir. Onlarınki ırkçılıktır. Hele Baas Partisi'ninki tamamen ırkçılıktır. Düşünün, Türkmen ailelerine diyorlar ki biz size para verelim, siz kendinize evet. Arap yazdırın.
0: Evet.
1: Şimdi bunu diyen bir insana, bunu diyen bir insan, Türk tarihinin orada damgası olan mezarlara veya camilere ya da mimariye saygı duyar mı? Duymaz. Dolayısıyla bu bir siyasi mücadele unsuru haline gelmiştir. 2003 yılından sonra bu diktatörlük ortadan kalktı ama bu sefer yeni bir bela bu tarihi eserleri ilgilendirdi. Etnik yapı arasındaki olan mücadeleler. İşte senin bu eser sana ait mi, bana ait mi? Senin zamanında mı yapıldı, benim zamanımda mı yapıldı? İşte mesela şimdi Kerkük Erbil Kalesi bir Türkmen şeyi olmakla beraber, eseri olmakla beraber, az önce Supi Bey'in de bahsettiği gibi UNESCO listesine dahil olundu. Yani tarihi eserler listesine dahil oldu. Bu çok sevindirici bir şey. Evet. Ama görün ki oradaki olan yapılar hepsi restore edildi ve birer kültür merkezi olarak işte yani Irak'la beraber, Türkmenlerle beraber yaşayan Kürt halkının istilası haline geldi. Bir tek Türkmen çıktı orada, ismini şu anda hatırlayamadım, Erbil Türkmeni, Azat Küzeci adında bir arkadaşımız bir ev satın aldı. Ondan sonra orayı restore etti. Türkmen evi şeklinde orayı kullanabiliyor. Hatta geçenlerde bir kızımız Türkmen elbisesi giyerek kalede dolaştı. Bir de bir sürü siyasi şeylere, tartışmalara sebebiyet verdi. Hasılı şunu diyebiliriz, oradaki olan tarihi eserlerin restorasyonu olsun, ne bileyim varlığı olsun, geleceği olsun, Irak yönetiminin istikrarına bağlı olan bir şeydir ve birbirlerine olan saygının oluşmasına bağlı olan bir husustur diyebiliriz.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programının bugün de sonuna geldik. Kerkük Vakfı Sözcüsü, Araştırmacı, Yazar, Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza kıymetli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta Irak-Türkmen mirasının dününü, bugününü ve geleceğini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Pakistan'dan. Malik Abdülcabbar yollamış. Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Urduca masası çalışanlarına selam. Pakistan'ın Lahor şehrinde yaşıyorum. Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Pakistanlılar kendi tarihleri kadar Osmanlı tarihine de çok düşkündürler. Birçok kişi dizileri bilgisayarlarına kopyalayarak izliyor. Aslında bu dizileri izleme oranı bilinenin de çok üzerindedir. İslam tarihinin böyle güzel bir şekilde anlatılmasından mutluyum. Ayrıca bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Son olarak ricam, mümkünse bu tür dizilerin Urduca'ya da çevrilmesidir. Chris Johnson mektubunu Amerika Birleşik Devletleri'nden yolluyor. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu, 69 yaşındayım ve 55 yıldır kısa dalga radyo dinlemekteyim. Avrupa kanalları genellikle favorimdi ama hepsi kapandı. Sizlerin yayın yapması beni çok mutlu etti ve görüyorum ki Türkiye'nin Sesi Radyosu hala dinamik ve ayakta. Bundan sonra tek favorim sizlersiniz. Umarım İngilizce yayınlarınız Amerika'da

kadar hiç kesilmez ve hep devam eder. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Doğal yaşam deyince aklınıza ne geliyor? Peki ya sürdürülebilirlik? Sizin için ne ifade ediyor? Toprağı, böcekleri, ağaçları ne kadar tanıyoruz? Bu sorular sizi de heyecanlandırıyorsa doğaya biraz daha yakından bakmak için Bir Ağacın Gölgesinde buluşalım. Bir Ağacın Gölgesinde programı her Perşembe Türkiye saatiyle 21.35'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Turkuaz.
2: Yangın var! Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbullu deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da, yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Ocağı ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı teşkilatı İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangınla mücadeleyi renklendirmekte.

0: değerlendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasaya yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
1: Turkuaz.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritasıyla ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi. Cumhurbaşkanı, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır, dün neysek bugün oyuz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir şey değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 40. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu söyledi. İstihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına oranla %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış görüldü. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek." dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'sa şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, "ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk." ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılına yaklaşırken cephede de masada da düğüm çözülmüyor. Kazanılması zorlaşan ancak bitirilmesi de mümkün olmayan bir savaş mı yaşanıyor? Amerikan basınındaki yeni bir analiz,

0: Moskova ile Kiev arasındaki çıkmazın derinleştiğine dikkati çekiyor. Washington'un da tarafları anlaşmaya ikna edecek etkili bir formül üretmekte zorlandığı belirtiliyor. Analizde savaşın sürmesinin Ukrayna ve Rusya'yı yıpratmasının yanı sıra Avrupa'ya ve ABD'ye de ekonomik ve siyasi maliyet yüklediği ifade ediliyor. Çin ise herkes zayıflarken yükselen güç olabilir yorumu yapılıyor. Ve spor, basketbol Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Sarı lacivertli takım bu sonuçla 2'de 2 yaptı. Bayern Münih ise ilk yenilgisini yaşadı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 18 derece, bulutlu olmak üzere İstanbul 21, Berlin 22, Bern 24, Paris 25 derece. Az bulutlu olmak üzere Amsterdam 24, Sofya 18, Saraybosna 17, Üsküp 22, Kerkük 33 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 23, Tiran 25, Bakü 24 derece. Sağanak yağışlı olmak üzere Brüksel 26, Kopenhag 17 derece, gök gürültülü, sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 28 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Sayın Hayat Turizm yolcuları, Moda Vakti programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken derlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. Dinlemeler.
7: Mola vakti. Ekim geldi. Tarla bekler traktörün sesini. Çiftçi sildi alnından yazın sıcak terini. Kabaklar kocaman oldu, mısırlar boyu aştı. Hasat zamanı geldi, herkesin aklı şaştı. Zeytinler daldan bakar, hadi bizi topla der. Eğil kalk, eğil kalk, inan bitmiyor bu keder. Pazarda fiyatlar uçmuş, alanlar hayret eder. Bizim tarladaki mahsul ancak borçlara gider. Romantik şair diyor, ağaçlar yaprak döker. Benim tarlada akşama kadar pilim biter. Ekim ayı güzeldir, ambarlar dolar taşar. Ama bu yorgunlukla bu beden nasıl yaşar?
8: Oh Nigin Hanım, yine yapay zekaya şiirler yazdırılmış.
7: Nasıl anladın yapay zeka olduğunu?
8: Birincisi romantik şair ne? Yani romantik şair diye mahlas mı olur? Ayrıca anlamadım, tahmin ettim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Böyle bir şiir duymadım hayatımda.
7: Güzeldi ama kabul ettim.
8: Tabii malum teliften dolayı yapay zekaya yazdırıyoruz şiirleri son dönemde. Bu da tabii yapay zekaya yazdırılmış ama merak ettim, yine Şakir mi yazdı?
7: Hayır, bu defa Şakir yazmadı. Başka bir yapay zeka yazdı. Bunu AI yazdı.
8: Niye? Şakir'le küstük mü?
7: Hayır, başka yapay zekalar da olsun. Programımıza renk gelsin istedik.
8: Yapay zekayla programa renk gelecekse yandık yani. Malum onların espri anlayışları bayağı kötü değil mi? Yani ve pek de gülümsemiyor bizi yani.
7: Esprimizi biz yaparız. Ona telif gerekmiyor. Şiir onlar yazsın. Esprileri biz hallederiz zaten.
8: Peki niye şiirle başladık bugün konumuza?
7: Şiirin içeriğine odaklan, anlarsın.
8: Evet, çiftçileri anlatacağız yani.
7: Hayır, ip

0: İpucu veriyorum. Hangi aya giriyoruz yarın?
1: Ekim ayına.
0: Bu aya neden Ekim ayı denilmiş biliyor musun?
1: Biliyorum. Tarlalara tohumlar bu ayda ekiliyor.
0: Yakaladın ipucunu, devam et.
1: Tohum ekim dikimini anlatacağız yani. Bu eğlence programında 55 dakika boyunca mahsullerden, süne zararlısından mı bahsedeceğiz?
0: Hayır, ekimi değil, hasatı anlatacağız. Malum hasat aylarındayız.
1: Bunu da merak ettim. Ekim ayında neden hasat ayı gibi hasat anlatıyoruz? Yani hasatın neyini konuşacağız diye de merak ediyorum dakikalar boyunca. 55 dakika hasat mı anlatacağız gerçekten dinleyicilere? En önemlisi hayatı boyunca ekip biçmeyen, ağaçlardan elma, armut, zeytin toplamayan sen. Hayatında biçer döver görmeyen ben. Patates, pancar kazmayan, hiç bunları görmeyen iki kişi... biz neyi ve nasıl
0: Sen
1: anlatacağız?
0: kendi adına konuş bir kere. Feray diyor ki hepinizin yerine ben hepsini gördüm diyor. Belki hasat yaptım. Hasat bayramı kutladım. Nereden biliyorsun? Hasat şenliklerinde şarkı söyleyip türkü çığırmış olabilirim ben.
1: Ben çok merak ediyorum. Sen ne topladın? Ejder meyvesi mi? Yoksa papaya mı? Yoksa altın çilek mi? Yani neyin neyin hasadında bulundun?
0: Avokado.
1: Nereye gittin?
0: Ananas.
1: Tabii,
0: Fildişi
1: tabii. Nereye gidecektin yani zaten? Ya buradan Ayaş'a gitsen şaşırırdık yani dut toplamaya. Evet.
0: bizzat kendim kakao çekirdeği hasadında bulundum.
1: Peki çok basit bir soru sana. Kakaoları ağaçtan mı topladın, tarladan mı?
0: Tarladan.
1: Tarihi abartırken her zaman abartıyordun.
0: Evet.
1: Tarihi kendince yazıyordun, onu anladık. Ama yani buna da herkes alıştı. Dinleyicilerimiz de alıştı. Şimdi
0: En çok da sen alıştın.
1: anılarını da kendince anlatıyorsun galiba. Yani
0: Hayır.
1: tarladan kakao toplamak gibi.
0: Hayır ya. Neden öyle dedin?
1: Kakao ağaçta yetişir de ondan tarladan toplaman çok zor. Hayal ürünü olduğunu anladım bu nedenle hikayenin. Evet.
0: Ama çok eğlenceli. İnsanlar
1: Tarladan kakao toplamak öyle.
0: Evet.
1: Tabii, eğlenceli. Doğru.
0: İnsanlar hep geleceği hayal eder ya. Ben geçmişimi hayal ettim. Ne var bunda?
1: Geçmişi hayal etmek yeni bir terimle karşılaşıyoruz şu anda. Nasıl oluyor bu?
0: Tabii sen realist olduğun için hayal edemezsin tabii.
1: Geçmişi.
0: Tabii.
1: Stüdyoda at hayal edemedim. Bu stüdyoda at olmaz dediğim için hayal kurma bütün o rezervi tükettim değil mi?
0: Tabii
1: Yok
0: hayal
1: yani bende.
0: kuramaza çıktı senin adın.
1: Tamam.
0: Çıktı 9'a inmez 8'e bir kere. Tamam şimdi hayal et bakalım.
1: Ha, yine bir görev ve yine hayal.
0: Evet,
1: Evet.
0: senin tarlan takkan.
1: Takkan.
0: Bağın bahçen olsaydı.
1: Tarlan takkan.
0: Dur
1: Neden? Çok seviyorum.
0: anlatacağım.
1: Ondan olmak istiyorum. Ondan olsun bende. Tarlan takkan olsun. Evet.
0: Tarlan takkan. Bağın bahçen olsaydı ne eker biçerdin, ne yetiştirir hasadını yapardın acaba?
1: Tamam, tarlayı anladım. Takkını anlamadım.
0: Anlatacağım.
1: Bağ bahçeyi de anladım. Ya takkını bir anlatsana ya gerçekten. Onu anlamadım.
0: Peki, onu ben de merak ettim, araştırdım. Bir yoruma göre pekiştireç, yani
1: Pekiştireç ne oluyor acaba?
0: tarla takka diye kullanıyorsun ya, tarlayı
1: Evet.
0: pekiştiriyorsun. Diğer bir yoruma göre ise Osmanlı'da başlık demekmiş takka. Takke gibi yani. Bağ, bahçe, tarla işleri güneş altında olduğu için takka şart demiş olabilirler. Neyse, sen ne ekip biçecektin, neyin hasadını yapacaktın? Ona
1: Ejder
0: dönelim
1: meyvesi sen ye
0: şimdi.
1: diye. Okaliptus. Ananas. Çünkü senin sofrana...
0: Okaliptüsün meyvesi yok ama. Garibur denir ona Adana'da.
1: Evet, tüm
0: Bak.
1: kulaklık sesini de yayınımıza verme gibi bir
0: Kek
1: durumumuz oldu.
0: birazcık kısayım.
1: bu arada Feray Engin Zira... Okaliptus'un meyvesi neymiş? Garibur muymuş?
0: Gariburu. Meyvesi olmadığı için Mersinliler ona ne işi yarıyor diye Gariburu adı koymuşlar. Sen ben o
1: Gariburu.
0: Gariburu'yu daha farklı bir şey hatırlıyorum. Çünkü onu böyle hani taş düşürenler falan içiyor diye biliyorum. Böbrek taşı
1: Bu durumda
0: düşürenler.
1: yani
0: Neyse.
1: benim ekip biçeceğim şeyler de senin kakao gibi. Yanlış yere yanlış şey dikiyorum yani.
0: Peki ben mesela çikolata hasadı yapmak isterdim.
1: Çikolata hasadı nedir Allah aşkına? Ne yapacaksın? Fabrikaya mı gideceksin?
0: Hayır, kakaodan çikolataya uzanan bir yol. Düşünsene, ne güzel olurdu. Neyse, ben hasadı hep nasıl düşünürüm biliyor musun Abdullah?
1: Bilmiyorum çünkü kafamda oluşturamıyorum. Çikolata hasadı yapan bir insan, evet.

0: Yani sen benim hayal dünyamı kıskanıyorsun bence.
1: Olabilirim.
0: Kıskanıyor
1: Çünkü
0: olabilir
1: mümkün değil
0: misin?
1: bunu hayal edemem. Kıskanmak demeyeyim de imrenmek diyelim mi? Nasıl farklı düşünce yapısına sahip? Neden bende bu
0: Şimdi ben
1: yok?
0: arabamın arkasına ne yazacağım biliyor musun?
1: Evet.
0: Nazar etme ne olur. Gerçekçiliği bırak senin de olur.
1: Hadi
0: Diyeyim
1: bakalım.
0: ben ve
1: Tamam.
0: başlayayım anlatmaya. Hani ilkokul birinci sınıfta sene sonunda okuma bayramı yapılıyor ya. Onun gibi düşünürüm. Öğrenciler nasıl 8 ay boyunca çalışıp çabalayıp okumayı öğreniyor, yakalarına kırmızı kurdeleler takılıyor ve dönem sonunda okuma bayramı yapılıyor ya.
1: Evet.
0: Şarkılar söyleniyor, oyunlar oynanıyor, verilen emeklerin, çabaların sonu görünür oluyor ya.
1: Oldu. Eğitime bağladık. Evet.
0: Onun gibi düşünürüm.
1: Tamam.
0: Ağaçlara ya da tarlaya ekilen tohumlar da bahardan sonbahara kadar çalışıyor, çabalıyor, çiçek açıyor, yaprak veriyor. Sonra meyve ya da tohuma dönüşüyor ya.
1: Evet.
0: Hasat da bir anlamda onların bayramı olmuyor mu?
1: Bilemedim ki. Sorsak mı acaba? Dalından koparılan bir elmaya, topraktan kazınan bir patatese, omcasından ne demekse koparan bir üzüm salkımına, biçer döverin çarklarından geçen bir buğday tanesine sormak lazım bunu. Nilgün.
0: Sorsak ne derlerdi acaba bilmiyorum ama hasat yapmak çok zevkli olmalı. Aslında bir mucizeye tanıklık ediyorsun. Düşünsene, bir elma çekirdeğinden bir ağaç çıkıyor. O ağaç yüzlerce elma veriyor ve sen onları topluyorsun. Ya da bir buğday tanesinden onlarca buğday çıkıyor. Mucize gibi değil mi?
1: Öyle ama çok da yorucu ya.
0: Yorgunluğa değer ama. Emeklerinin karşılığını almak, ürününden para kazanmak, o mucizeye tanıklık yapmak. Tarımla uğraşmak çok zor ama çok da zevkli bence.
1: Apartmanda büyümüş, kaloriferli evlerde hayatını
0: Yo, sobalı
1: geçirmiş.
0: evde de yaşadım.
1: Sobalı ev dediğim biliyorum ben. Barbekü vardır,
0: Hayır,
1: şömine vardır ya.
0: hayır, bayağı soba
1: Böyle bir
0: vardı.
1: insanın bu kadar heveslenmesi beni gerçekten ve gözlerimi yaşarttı. Senin bu çiftçilik merakın köye mi yerleşsin acaba?
0: Valla sevdim bu işi ben ama yapamam. Yani çocukluktan
1: Gelmesi
0: uğraşmaya
1: lazım tabii.
0: başlamak lazım, değil mi?
1: İstersen hiç uğraşmadan da hasat yapabilir misin biliyor
0: Nasıl
1: musun?
0: yani?
1: Anlatayım. Hasat turlarına katılarak. Tam senlik, paran da var.
0: Ha.
1: Katılayım. Ben benim için zor. Yok çünkü. Feray'da da yok. Sen gidebileceksin.
0: Peki bir anlat bakayım.
1: Artık
0: Gidebilirsem sizi de götüreceğim.
1: biz belki buna gidebiliriz. Türkiye'deki kısmına. Ama dünyada bu seni ilgilendiriyor. Turizm şirketleri hasat turları düzenliyormuş. Bak bir daha söylüyorum. Dünyada. Tahvil dişi sahillerine kadar gidebilirsin. Kakao mu topluyorsun artık tarladan, ağaçtan ne topluyorsun? Kendi yetiştirdiğin, emek verdiğini, hasat etmenin tadını vermese de hasat hasattır diyorlar ve gidip o zevki tadabilirsin. Bir kez daha söylüyorum. Senin paran var, tat.
0: Ama bak,
1: Madem bu kadar çiftçiliğe merak
0: yok.
1: sardın.
0: Yok, ben yorulurum. Bu benlik değil. Ama mesela Feray o hasata katılıyor. Sen katılmıyorsun belki
1: Ama
0: ama
1: sana buldum
0: şimdi
1: ben. Bak Kapadokya'ya gidebilirsin. Sen
0: hayır
1: üzümleri böyle
0: ya. Hem
1: ezebilirsin.
0: tatile gidip denize girmek varken yani niye gidip de hem para vereceğim hem üzümü ezeceğim hasat turuna katılacağım amelelik yapacağım. Yani üzüm bağında çalışmaya niye para vereyim ki? Ben gider gezer oradan da üzümlerimi alır gelirim.
1: Ya yorulmayacağın turlar da var yalnız. Yani paranı verdin
0: Tamam.
1: yorulmayacaksın. Çünkü bu hasat turları iki şekilde olabiliyormuş Nilgün. Hasada bizzat katılıp ürünü toplayabiliyorsun ya da senin için çok güzel. Kurul şezlonguna hasatı izle.
0: Nasıl?
1: Şöyle zeytin toplama turuna katılıyorsun. Bizzat ellerine zeytin toplayabilirsin. Zeytinliğe gidiyorsun. Ağacın altına örtü seriliyor. Zeytinler titreşimle o örtüye dökülüyor. Zeytinleri topluyorsun, sonra zeytinyağı üretimini görüyorsun ve üretilen yağı da tadıyorsun. Yani markette şişesini gördüğün ve senin rahatlıkla alabildiğin pek çok kişinin ayçiçeği almak zorunda kaldığı bir dönemde zeytinyağının ağaçtan şişeye kadar olan hikayesini yaşayabiliyorsun. Ki sen çok rahat tasavvur edebilirsin zeytinyağı tüketen bir insan olarak zengin olunca ne yapacaksın işte. Ya da
0: İnsan açacak.
1: margarin tüketiyorum.
0: Bunlar biraz zor gibi ya. Ben o taraflara
1: O
0: gitmişken
1: zaman seni başka yere göndereyim.
0: gönder.
1: Isparta, İğirdir taraflarına gidip elma hasadı yapıyorsun, elma topluyorsun. Sen
0: Yok,
1: orada da
0: zor
1: salla
0: gelmiyor
1: gelmek
0: ya.
1: istersin
0: Ben
1: emin
0: bence
1: ediyorum.
0: ben Isparta ve Eğirdir taraflarına gittiysem lavanta ve gül toplamak isterim yani.
1: Neden? Parfüm yapılıyor, kozmetik, güzellik. Tabii,
0: Tabii,
1: tabii.
0: tabii.
1: Tabii ki gül ve lavanta hasadı turları var ama orada hasadı izleyebilmen mümkün. Gül ve lavantaları toplaman mümkün değil. Bunu
0: Fotoğraf çektim.

0: Onların hasadını izliyorsun. Gülden gül yağı çıkarılmasını, gül yağı yapılmasını, hatta güllerin ve lavantaların toplandıktan sonra kozmetiğe, ki senin için en önemli kısmı bu, nasıl dönüştüğünü o süreci izleyebiliyorsun.
1: Evet, dedim ya, o süreci izler, fotoğraf çektiririm.
0: Mor renklerin içinde
1: Evet,
0: var.
1: evet.
0: Yani onlar
1: Güzel
0: yakışır
1: değil,
0: da sana yani.
1: değil mi?
0: Lavanta
1: Evet,
0: bahçesinde Nilgün.
1: ya,
0: Nilgün Doruk'la lavanta keyfi.
1: güzel, kitap mı
0: Tabii.
1: yazıyoruz?
0: Zaten çok güzel oluyor tarlalar, tam fotoğraflık oluyor. Bağ bozumuna da katılabilirsin. Ben bir kez daha vurguluyorum. Yani seni Kapadokya'ya gönderebiliriz. Bağ bozumunda bizzat üzüm toplarsın. Hatta üzümleri ezersin bence. Güzel de yemekler yersin ya. Olmadı mı?
1: Güzel bir tatil alternatifi belki ama sanki bu bana göre değil. Sen git. Sen seversin hareketli olmayı. Bir güzel toplarsın elmaları, zeytinleri, üzümleri, lavantaları, gülleri de koklar. Ferayla bana da oradan kozmetik ürünler getirirsin. Hatta gül reçeli gül lokumu da getir bize.
0: Para sende, her şeyi ben getiriyorum. Bu program çok güzel gerçekten.
1: Neyse canım,
0: Ama
1: sen getir, veririz
0: ben sana
1: parasını.
0: önce bir şarkı getireyim.
1: Dur, şarkıdan önce hani demiştik ya, okaliptusun adı Gariboru demişti Feray. Ben de onun hani böbrek taşlarını düşürmek için içilen bir şey olduğunu söylemiştim. Okaliptusun gerçek adı Gariptos'muş.
0: Ya benim hiçbir şey değişmedi.
1: İkisini de bilmiyordum diyorsun ama bak, öğrendin. Yaz bunu bilgi
0: Tamam, neymiş?
1: dağarcığına.
0: Garip toz.
1: Evet.
0: Muş.
1: Evet, hadi şimdi dinleyelim müziğimizi.

0: Evet, dinleyicilerimize sormadık ama hiç hasat yaptılar mı? Hasat
1: Dinleyicilerimize
0: üretimine
1: merhaba
0: katılan.
1: bile demedik.
0: Ama
1: Mola vakti devam ediyor diyelim bari.
0: diyelim ve soralım dinleyicilerimize de hiç hasat yaptılar mı? İşte özellikle yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz hasat zamanında memleketlerine gelip hasat topladılar
1: Üzüm
0: mı?
1: eziyorlar mı mesela?
0: Üzüm niye canım?
1: Ben çok onu seviyorum.
0: Üzüm ezmeye geldim de.
1: Artı
0: Sen
1: 90.
0: Bir üzüm ezme turizmine git
1: Tamam,
0: bence.
1: ben Kapadokya'yı seviyorum ya ondan. Benim
0: Tamam,
1: turizm anlayışım
0: peki.
1: o. Artı 90 507 458 85 89 WhatsApp iletişim hattımız. Tekrarlıyorum. Artı 90 507 458 85 89. Hasat yaptılar mı? Herhangi bir yerde elma topladılar mı? Çay bahçesinde olmaz tabii. Çay bahçesine giderler de. Çay nesine giderler?
0: Çay toplamaya.
1: Çay toplamaya işte onun adı ne ki? Bahçe mi acaba? İşte mesela onun adı ne? Onu öğrenmiş oluruz
0: Çay
1: yazanla.
0: hasadına giderler bence. Çay toplamak işte.
1: Çay toplamaya gittiler mi?
0: Evet,
1: Fındık
0: çay toplamak.
1: topladılar mı?
0: Yani niye fındık toplasınlar? Belki kakao toplamaya
1: Takako programın başından beri. Okaliptüs ağacı gördüler mi?
0: Gördüler mi? Ya da okaliptüs ağacının
1: Meyvesi olan.
0: meyvesi olan neydi? O garibotos. Meyvesi yok ya. Sen niye beni karıştırdın? Meyvesi olmadığı için
1: Sen
0: garibotos
1: öğren
0: diyorlar.
1: pekiştir diye. Neydi?
0: He.
1: Pekiştirmeli bir şey söylemişti ya ilk kez duyduğumuz.
0: Pekiştireç.
1: Pekiştireç olsun diye.
0: Neyse hadi devam edelim. Hasat şölenleri, koruma ritüelleri ve batıl inançlar var bu konuda. Günümüzde tarımdan, topraktan o kadar kopuk hayatlar yaşıyoruz ki. Baksana hasat görmek için turizm firmaları turlar düzenlemeye başlamış. Ne ekilen tohumun farkındayız, ne açılan gülün, ne de olgunlaşan meyvenin. Öyle değil mi? Ancak market raflarında görüyoruz bunları.
1: Bizim gibi büyük şehirlerde yaşayanlar için bu dediklerin doğru ama küçük şehirlerde, kasabalarda, köylerde yaşayanlar için bu doğru değil. Onlar atılan tohumun da, açan gülün de, olgunlaşan meyvenin de sonuna kadar farkında.
0: Köylerde, kasabalarda yaşayanlar farkındadır ama şehirlerde yine de o kadar farkında değillerdir ve bence o yüzden ortaya çıktı bu hasat turizmi.
1: Peki Nilgün, senin gidebileceğin bir memlekete mi köyün var mı? Ya da annenin, dedenin yaşadığı bir
0: Hayır,
1: yer?
0: bizimkiler hep Ankara'da yaşamışlar.
1: Ha, işte onun için bilmiyorsun sen.
0: Sen biliyorsun, sen
1: Ya
0: nereden geldin? Senin
1: ben...
0: memleketin nere? Memleket
1: Bayağı da uzak.
0: nere
1: Genelde insanların memleketi oluyor ya. Bizim
0: hemşerim?
1: ikimizin yok ya.
0: Evet.
1: Benimki bayağı uzak. Ya da köylerine gidiyorlar. Hatta ilkokulda en büyük travmamdı benim. Herkes nereye gittin? Köyüme gittim. Sen nereye gittin? Evde oturdum.
0: Ben deniz tatiline gittim
1: Tabii.
0: derdim.
1: Gerçi fark. Mesela Feray'ın var. Nereye giderler yaz Feray?
0: Isparta'ya.
1: Gittiğinde bağda, bahçeyi de, ekini de, hasadı da görüyor çünkü. O sayede çok mutlu bir çocukluk geçirmiş. Şu anda da gayet de mutlu. Hatta eskiden hasada yardıma gidermiş. Kiraz topluyormuş, bağ bozarmış. İşte onun için gidecek memleketi olanlar daha farklı oluyor. Bunu farklı değerlendiriyorlar. Özellikle izinlerini hasat zamanına denk getirip yardıma gidenler var.
0: Oh ne güzel, o hasattan da bir güzel paylarını alıp gelirler.
1: Evet, lezzetli lezzetli yiyorlar, kokluyorlar.
0: Evet,
1: Çok
0: ama
1: iyi.
0: zor olmalı bağ bahçe işi, değil mi?
1: Zor ama onu kolaylaştıranlar var.
0: Kimmiş onlar?
1: Komşular, akrabalar. İmece usulü yapılıyor işler oralarda. Konu komşu akrabalar birbirlerinin hasadına yardıma gidiyor. El birliğiyle harman kaldırılıyor, meyveler toplanıyor. Bir güzel yemekler yapılıyor. Pideler hazırlanıyor, çaylar demleniyor. O yorgunlukta o yemekler nasıl lezzetli, o çay nasıl güzel geliyordur, ne tatlı geliyordur.
0: Evet bak o güzelmiş işte. Keşke benim de memleketim olsaydı.
1: Olsa sanki gidip gelecektin de.
0: Ederim tabii ki.
1: Burası tezek kokuyor.
0: Yardım
1: Burası
0: ederim.
1: böyle alıyor.
0: Hayır ne münasebet, ben severim tezek
1: Tabii.
0: kokusunu. Tamam. Bedenen çalışamam belki ama onlara şu muhteşem assolist sesimle şarkı söylerim, tarihi meseller anlatırım geniş tarih bilgimle.
1: Bunun için sana ihtiyaçları olmadığını hatırlatmak isterim. Radyo açarlar. Senin sen güzel sesini senden dinlerler. Ne için? Şarkı da dinlerler, türkü de dinlerler.
0: Haklısın belki birazcık ama senin bilmediğin şeyler var. Malum sen habercisin ya.
1: Haberciler cahilim. Şey mi oluyor? Ya, buradan bunu öğrendik.
0: Eskiden çiftçilerden bize mektuplar gelirdi. Bahçede, tarlada sizi dinliyoruz diye. Hatta ağaç dalına asılmış radyo fotoğrafı gönderirlerdi.
1: Güzel günlermiş. Şimdi hasat fotoğraflarını sosyal medyadaki hikayelerinde paylaşıyorlar onlar.
0: Her şey değişti. Doğal olarak paylaşımlar da değişti tabii.
1: Ama hala değişmeyen şeyler var.
0: Ne gibi?
1: Ürünü topluyorsun, satıyorsun. Ne oluyor?
0: Param oluyor.
1: Ne yapıyorsun o parayla?
0: Altın alıyorum.
1: Sen altın alırsın tabii ektiğin biçimle. Biçtiğinle de bir söylesen bak o kadar uzağız ki gerçekten onu söyleyemiyoruz. Zengin olduğun buradan belli. Ne yapman gerektiğini de bile bilmiyorsun.
0: Ne yapayım peki?
1: Senin değil ama tarımla uğraşanların takvimi hep hasada kurulu. Eşe, dosta, bankaya, bakkala, zirai araç satına yapılan borçlar hasat yapıldığında, ürün satıldığında ödeniyor. Düğün, dernek, hasadın parasıyla yapılıyor. Oğlan, kız o zaman evlendiriliyor. Onlar da altın alır ama senin gibi süslenmek için değil, geline takmak için alıyorlar.
0: Ben de geline takmak için alıyorum.
1: Hayırlısı. Kız tarafı da sattığı ürünlerin parasıyla kıza çeyiz yapıyor.
0: Desene hasat bayramları boşuna yapılmıyor. Baksana herkes bayram ediyor. Oğlanlar, kızlar, bakkallar, kuyumcular, mobilyacılar. Herkes çok mutlu maşallah.
1: Çocukları unuttun, onlar da bayram ediyor.
0: Onlar niye bayram ediyor?
1: Çocuklar da hasatta çalışıyorlar. Dedim ya Feray'ın küçüklüğü de öyle geçmiş. Su dağıtıyorlar, getir götür işlerini yapıyorlar. Bu hizmetlerinin karşılığı olarak da başak yapma hakkı kazanıyorlar.
0: Başak hakkı ne demek?
1: Tarladan, bahçeden ürünler toplanıyor ya.
0: Evet.
1: İlla ki ağaçta, yerde kalan, unutulan, toplanmamış ürünler oluyor.
0: Tamam.
1: İşte onları çocuklar topluyor, satıyor ve parasını alıyor. Buna başak hakkı deniyor.
0: Aa, çok güzel gelenekmiş. Feray yararlandı mı acaba bundan? Aa, yararlanmış. Seneye hasat zamanı gidelim bir fındık ya da meyve bahçesine. Biz de başak yapalım ya da Feray'ın memleketine gidelim.
1: Yalnız
0: başak yapalım.
1: Hatırlatmak isterim. Bunları çocuklar yapıyor. Yetişkinsin ve aynı zamanda bir tarih uzmanısın bunda.
0: Çocuk rolü yaparız, olmaz mı?
1: Ya ben beceremem de sana Allah kolaylık versin diyeyim. Günümüzde hasatlar böyle yapılıyorken geçmişte hasat zamanı neler yapılırmış diye kesinlikle bir bilgin var senin. Olmasa da zaten uydurma yeteneğin var.
0: Uydurmuyorum ya lütfen, onlar benim kendimce tarihim.
1: Tamam, o zaman kendince tarihini dinleyelim senden.
0: Şimdi başlıyorum anlatmaya. Tamam. İyi dinle ama sınav yapacağım.
1: Antiklerden mi?
0: Antiklerden, Friglerden, Mısırlılardan, Hititlerden.
1: Eyvah eyvah, neler soracak.
0: Öyle ya. Deme, çok ilginç bilgiler anlatacağım, bak hoşuna gidecek.
1: Hadi hayırlısı, bekliyoruz.
0: Antik medeniyetlerde hasat çok önemli ve değerliymiş. Çünkü ürünlerini Tanrı'nın armağanı olarak görürlermiş. Onun için çok önemser ve şölenlerle, törenlerle, kurbanlarla, danslarla kutlarlarmış. Mesela Antik Mısır'da Mısırlılar ilkbahar hasadını bitki örtüsü ve bereket tanrısı Mine adar büyük şölenlerle kutlarmış. Firavunların bu şölenlerine katılırlarmış. Büyük geçit törenleri düzen...
1: Firavunların şölenlerine değil,
0: firavunlar da bu şölenlere katılırlarmış. Evet, yanlış söyledim. Firavunlar bu şölenlere katılırlarmış. Büyük geçit törenleri düzenlenir, müzikler eşliğinde danslar edilir ve tanrıya ürünler sunulurmuş. Antik Roma'da Romalılar tarım tanrısı Satürn onuruna Saturnalia, tahıl tanrıçası Seres onuruna da Seresialia şenlikleri düzenlermiş. Bu dönemlerde tüm toplumsal kurallar askıya alınır, efendiler kölelere hizmet eder, sokaklarda devasa ziyafetler kurulurmuş, burada ziyafet sofraları
1: bu
0: kurulurmuş.
1: Bu şöleni çok sevdim çünkü bir şey var, şöyle bir şey söyledin sen, efendiler kölelere hizmet edermiş.
0: Evet.
1: Keşke günümüzde de patronlar işçilere böyle hizmet etse. Hatta asgari ücretle bir ay yaşamayı deneseler.
0: Olur inşallah. O i̇nşallah. Da bir gün olur. Antik Yunan'da sadece evli kadınların katılabildiği tarım ve bereket tanrıçası Demeter'e adanmış bir festival varmış. Toprağın verimliliğini artırmak için oruçlar tutulur, dualar edilir ve ardından büyük şölenler yapılırmış.
1: Yani bereketin kaynağını kadın olarak görüyorlar.
0: Kadının evet normal değil mi ama aslında doğuran, insanları bile çoğaltan kadınlar. Kadının doğurganlığıyla toprağın üretkenliği arasında sembolik bir paralellik kurmuşlar.

0: olur ve bir sonraki yıl toprağa gömülene kadar bereket getirmesi için saklanırmış. Çin ve Vietnam'da ise sonbahar ortası festivali yapılırmış. Dolunayın en parlak olduğu zamanda pirinç hasadı kutlanırmış. İnsanlar bir araya gelerek fenerler yakar, gökyüzünü izler ve bolluğu simgeleyen ay çörekleri yerlermiş.
1: Biraz da bizim topraklara mı gelsek sayın tarih uzmanım? Yani Vietnam'a kadar gittik ama bir de Türkiye'de neler oluyor? Anadolu'muzda neler oluyor?
0: Peki gelelim. Bin tanrılı halk olarak bilinen Hititlerin takvimini tamamen tarıma endekslemişler. Hitit festivalleri bizzat kral ve kraliçenin katılımıyla başkent Hattuşa'dan başlayıp diğer kutsal şehirlere yayılan devasa ritüeller zincirinden oluşurmuş. Günümüzde de devam eden Çiğdem Bayramı'nın temeli Hititlilere dayanıyormuş. Çiğdem çiçeklerinin açmasıyla başlayan festival tam 38 gün sürermiş. Kraliyet ailesi kutsal şehirleri tek tek gezerek güneş tanrıçası ve fırtına tanrısına kurbanlar sunarmış. Törenlerde özel çiğdem pilavı, bulguru pişirilir ve içecekler eşliğinde yenirmiş. Sonbaharda ürünlerin tarlalardan toplanıp ambarlara kilitlenmesinden sonra kutlanan sonbahar şenliği esas hasat şöleniymiş. Yaklaşık 50 gün süren bu görkemli festivale kral da katılır. Tanrılara yılın son taze meyveleri, ekmekler sunulur. Kışa girerken toprağın ruhuna teşekkür edilirmiş. Hitit tabletlerine göre bu şölenlerde sadece dua edilmez, lir ve arp çalan müzisyenler, soytarılar, akrobatlar sahne alır, yağlı çorba ve özel süzgeçli kaplarda süzülen Hitit içecekleri su gibi içilirmiş.
1: Bu anlattıklarından şunu anladım, Hititler çok zengin. Bayağı yani. Neler neler içip neler neler yemişler.
0: Evet, biraz büyük büyük dedem benim Hititliydi aslında.
1: Mutlaka mutlaka. Sende Hitit soyu var tabii. Ya bende yok o.
0: Friglere gelelim. Frigler hasat şenliklerinde ziller, flütler ve tefler eşliğinde ritmik müzikler yaparak kendilerinden geçer. Adeta trans halinde katlamalar yaparlarmış. Evet.
1: Keşke kutlamalar yapsalarmış.
0: Evet, kutlamalar yaparlarmış ama tabii ki toprak ürün verdiyse biraz müzik çalmak, kutlamak şart.
1: Diyorsun.
0: Diyorum, evet.
1: Peki ürünleri korumak için neler yapıyorlar? Hastalık gelebilir çünkü. Çekirge sürüleri tarlayı talan edebilir. İklim koşulları ters gider mesela. Neler yapıyorlar bunlar için? Sayın tarih uzmanım, çok güzel anlatıyorsunuz.
0: Bazı ritüeller yapıyorlarmış, evet. Ekinler biçilmeye başlamadan önce kurban kesiyorlarmış mesela. Kurbanın etiyle büyük kazanlarda yemekler yapıp hep beraber yiyorlarmış. Kuraklık varsa bu ziyafeti yağmur duasına çıkıp hazırlıyorlarmış. Tarlaya ilk tırpan vurulurken dua edilirmiş. İlk biçilen ekin demeti genellikle tarlada bırakılır. Kuşların ve kurdun kuşun rızkı olduğuna inanılırmış. Ambarın ilk ürünüyle yapılan ekmek veya yemek bereketi artsın diye komşulara ve yoksullara dağıtılırmış.
1: Peki bir şey daha merak ettim. Hasatla ilgili batıl inançları var mı?
0: Var. Olmaz olur mu? Mesela nazar için hayvan kafatasları asarlarmış. Bu adet günümüzde de devam ediyor. Anadolu köylerinde bostanların, bağların girişine bir at, eşek veya koç kafatası asılır. İnanışa göre tarlaya bakan kişinin ilk göz uğursuz bakışı bu çirkin kafatasına çarpar ve nazarın enerjisi orada yok olurmuş.
1: Bir daha bağları, bahçeleri rast gelirsen bakayım ben de var mıymış kafatası.
0: Ferallerin memlekette asılıyormuş mesela hala. Bahçenin en görünür yerine ters çevrilmiş, içi siyaha boyanmış çömlekler konur veya eski bir çalı süpürgesi dikilirmiş. Tarlaya dadanan çekirge veya kurtları uzaklaştırmak için nefesinin kuvvetli olduğuna inanılan bir hoca çağrılırmış. Hoca, tarlanın dört köşesinden aldığı toprak parçalarına dualar okur, sonra bu toprakları tekrar tarlaya serpermiş. Bu uygulamanın görünmez bir koruma kalkanı olduğuna inanılırmış. Ekinleri talan eden yaban domuzu ya da diğer hayvanları engellemek için gökyüzüne bakarak bıçak veya makas dualarla kapatılır ve bağlanırmış. O makas açılmadığı sürece domuzun ağzının da açılmayacağına inanılırmış. Gökyüzü

0: kararıp dolu bulutları yaklaştığında evin kadını hemen bahçeye çıkar ve mutfakta kullanılan demir sac ayağını ters çevirip gökyüzüne doğru fırlatırmış. Demir nesnelerin ve kesici aletlerin dolu bulutlarını yardığına ve yönünü değiştirdiğine inanılırmış çünkü. Ayrıca fırtına ve dolu yaklaşırken bulutlara doğru bir ayna tutulurmuş. Aynanın gökyüzünün öfkesini kendine geri yansıttığı düşünülürmüş. Romalılar için en büyük tarımsal tehdit ekinleri kurutan pas veya küf hastalığıymış. Bu hastalığı Robigus adlı bir tanrının yaydığına inanırlarmış. Her yıl 25 Nisan'da kızıl tüylü bir köpek ve bir koyun kurban edilerek tanrının öfkesi yatıştırılır, ekinlerin sararıp solmaması için dua edilirmiş. Hasadın başında toplanan ilk meyve veya kesilen ilk buğday başağı asla yenmezmiş. Ya tarlanın ortasında toprağa gömülür, toprak ananın hakkı olarak ya da kuşlar ve yaban hayvanları yesin diye yüksek bir kayaya bırakılırmış. Doğayla paylaşılan ürünün korunacağına inanılırmış.
1: Başka batıl inançlar da var. Onları da hemen kısaca ben söyleyeyim.
0: Hadi söyle.
1: Gece vakti toprağın ve ekinlerin uyuduğuna inanılıyor. O saatte tarlaya girmek cinleri ve kötü ruhları kızdırırmış. Buna inanılıyormuş. Ayrıca toplanan ürün gece vakti sayılmaz. Gece yapılan sayımın bereket kaçırdığına inanılıyor. Anadolu'da salı sallanır inancından dolayı salı günü ne yeni bir tarlaya hasada başlanıyor ne de ekim yapılıyor.
0: Sadece salı sallanmaz. Salı sallanır, çarşamba çarşafa dolanır, perşembe perişanlık, cuma mübarek gün, cumartesi pazar tatil.
1: Pazartesi çalışacaksın.
0: Pazartesi. Haftada bir gün. Güzelmiş.
1: O gün başlanan işin yarım kalacağını, hangi gün artıksa, pazartesi hali senin saydıkların ama biz hala salı sallanırdayız.
0: Peki.
1: Ve yangın çıkacağına inanılıyormuş. Yani bundan korkuluyormuş salı günleri. Tarlada çalışırken ıslık çalmanın şeytanı çağıracağına inananlar var. Şeytanın da ürünü kurutacağına inanılıyor aynı şekilde.
0: Yani sadece havayı, toprağı ve tohumu değil, inanışları da hesaba katarlarmış.
1: Tabii hasat yapıyorsun, öyle basit bir şey mi? 55 dakikalık program yapıyoruz hasat üzerine. Tabii ki çok şeye inanacaklar.
0: Evet.
1: Bir tarih var burada.
0: Değil mi? Bence,
1: ki sen anlattın.
0: Bence de çok uzun bir tarih anlattık. Bir müzik arası verelim, evet. Sonra devam edelim.

0: Abdullah, hasat denince akla ne geliyor?
1: Bolluk, bereket, emeklerinin karşılığının alınması.
0: Bu insana gurur verir mi?
1: Vermez mi tabii ya? İnsanın çocuğuyla gururlanması gibi bir durum yaşar insan. Düşünsene, balkonuna ektiğin çiçek açtığında bile bakıp sevinip çiçek açtırdım başarınla gururlanırsın o anda. Yani
0: Ben hiç gururlanmıyorum.
1: gerçekten
0: Çünkü
1: mi?
0: çiçekler bende olmuyor. Hep söylüyorum ya. Bırak çiçek açmalarını. Yaşadıklarına şükrediyorum ben.
1: Ben güzel bakıyorum, çiçekleri açtırıyorum ve gururlanıyorum.
0: Ne
1: Seviyorum
0: güzel.
1: çiçekleri
0: Ne
1: gerçekten.
0: güzel. Benim tatmadığım bir duygu bu.
1: İnşallah tadarsın. Allah
0: İnşallah.
1: tez zamanda senin bitkilerine de çiçekler açtırsın diye dua edelim o zaman.
0: Amin,
1: Gururlanırsın o
0: amin.
1: zaman.
0: Bak gülerek konuşuyoruz ama insanın emeklerinin karşılığını görmesi gerçekten çok güzel.
1: İşte zaten bu nedenle de hasat yapan çiftçiler emeklerinin karşılığını aldıkları ürünlerini cümle aleme göstermek, hatta en güzel ürünü ben yetiştirdim demek için festivaller düzenliyor, yarışmalar yapıyor.
0: Şimdi o yarışmalara ve festivallere bir göz atalım istiyoruz.
1: En güzel üzüm yarışmalarıyla başlayalım.
0: Geldik senin üzüme. Bakalım yarışmaları nasıl?
1: Türkiye'de bunun bir de çok güzel örnekleri var. Hepsini gezeceğiz.
0: Tamam.
1: Mesela İzmir Karabağlar'daki Kavacık Üzüm Festivali'nde her yıl üzüm yarışması düzenleniyor.
0: Gittin mi sen hiç üzüm?
1: Gitmedim.
0: Ya bu
1: Yok,
0: kadar çok seviyorsun, ezmek istiyorsun. İnsan bir
1: ezmek
0: gitmez
1: istemiyorum. Ezenleri izlemek
0: mi?
1: istiyorum. Ezecek olan
0: Peki.
1: sensin. Amaç yalnızca eğlenmek değil bu festivalde. Üreticiyi teşvik etmek ve Kavacık üzümünü tanıtmak.
0: Bursa'daki Karabalçık Üzüm Festivali'nde ise en iyi üzüm yetiştiricisi yarışması yapılıyormuş. Üstelik jüri üzümü tek bir başlık altında değerlendirmiyormuş. Atasarısı, Red Globe, Alphonse, Lavalli ve İtalyan gibi farklı üzüm çeşitleri yarışıyorlarmış.
1: Alaşehir'de de üzüm festivalinde kelter çekme yarışması yapılıyor. Şimdi sen soracaksın kelter nedir
0: Evet.
1: diye. Kelter üzümün taşındığı sepete deniyormuş Nilgün. 2026 yılında bu yarışmaya 30 üretici katılmış. Yaklaşık 30'ar kilogram üzüm alan iki kelterle yaklaşık 500 metrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için yarışmışlar ve yarışmanın birincisi parkuru yaklaşık 1 dakikada tamamlamış.
0: Çok iyi bir skor değil mi? Hem
1: Evet.
0: iş görülüyor, hem eğlence eksik olmuyor.
1: Şimdi dünyaya çıkalım.
0: Çıkalım. Üzüm hasadının en sembolik görüntülerinden biri çıplak ayakla üzüm ezmektir ya. Özellikle yabancı filmlerde görürüz.
1: Türk filmlerinde de görüyoruz.
0: Görüyoruz, evet. Eskiden üzüm şırası, içecek pekmez yapmak için ezilen üzümler artık festival eğlencelerinin mezesi olmuş. Düşünsene üzümün suyunu çıkarırken eğlenceyi de çıkarmışlar.
1: Fıtratlarında ezilmek var üzümlerin. Bunu buradan anlıyoruz. Ya yani üzümü ezeceksin.
0: Yani buna da mı üzülelim diyorsun,
1: Evet,
0: öyle
1: tabii.
0: mi? Evet, üzülelim, ne var? Bak, Avustralya Stanford Üzüm Ezme Festivali'nde 1966 yılından bu yana zavallı üzümler
1: Zavallı
0: eziliyorlarmış.
1: mı?
0: Evet,
1: Üzümler. Peki.
0: bu yılda ezmişler
1: Zavallı
0: zavallı
1: üzümleri.
0: üzümleri.
1: Tamam.
0: Üstelik sınıfsal bir ayrımla ezdirmişler zavallı üzüm habbelerini.
1: Habbe derken?
0: Aa. Kara üzüm habbesi, le le le le canım, gönlüm sevmez herkesi, esmersin, güzelsin. Bilmiyor musun sen bu türküyü?
1: Biliyoruz tabii. Yani
0: Heh.
1: habbenin de ne olduğunu hala anlamış değiliz ama. Üzüm festivali mi anlatıyorsun? Toplum tarihi mi anlatıyorsun? Yörelerimiz, türkülerimiz programı mı yapıyorsun? Üzümün zavallılığı üzerine psikolojik bir çıkarım mı yapıyorsun? Ne
0: Habbeyi
1: yapıyorsun?
0: bilmiyorum.

0: istemiyor.
1: Aha ve yöresel
0: Kara
1: işte.
0: üzüm adedi.
1: Bak şimdi tarih uzmanlığım ve sanatçı kimliğim depreşti sanırım. Şimdi normal anlatıyorum. İki ayrı kategoride ezdirmişler üzümleri.
0: Ezdirmişler
1: Evet.
0: zavallı üzümleri.
1: İlk kategoride halktan isteyen kişiler pıt pıt sesler çıkararak ezmişler habbeleri.
0: Yani zarif.
1: Pıt pıt.
0: Tamam.
1: İkinci kategoride ise ünlüler girmişler. Zarif ayacıklarıyla üzümlerin içine ve bu fış fış fış sesler çıkararak ezmişler
0: Pıt
1: üzümleri.
0: pıt mı daha zarif, fış
1: Fış fış.
0: zarif? Ezilen üzüm aynı bu arada. Sorum şu, halk ezince pıt pıt eden üzümler, ünlüler ezince neden fış fış ediyorlar?
1: Bu da sınıfsal bir farklılık. Ezme tarzı sınıfa göre değişmiş. Onun
0: Fış
1: cevabını da sen bul.
0: fış, pıt pıt. Öyle farklı bir ses çıkmadığı için ben buna cevap aramayıp bir tespitimi söylemek isterim sana.
1: Evet, söyle
0: Onlar
1: lütfen.
0: bizimkilerden daha akıllıymış.
1: Neden?
0: Ünlülere verdikleri paranın karşılığını iş gücü olarak alıyorlar. Bizimkiler ne yapıyor? Sanatçıları çağırıp şarkı söyletiyor. Üzüm ezen, elma toplayan var mı diye soruyor. Yok ortada aslında böyle bir şey. Paralar boşa savruluyor.
1: Niye
0: Pıt
1: insanların
0: pıt
1: eğlenip
0: savruluyor işte.
1: coşmasını boşa savrulan para diye mi düşünüyorsun
0: Tabii ki
1: sen?
0: öyle düşünmüyorum. İnsanları eğlendirmek kadar, mutlu edip coşturmak kadar güzel bir şey yok elbette. Zaten millet pahalılıktan konsere gidemezken bari bu şekilde eğlensinler pıt.
1: Değil mi? Avustralya'daki bu festivalde elma soyma yarışması da yapılıyormuş.
0: Elmalara
1: Elmayı
0: da üzülecek miyiz acaba soyuldukları için?
1: yok,
0: Tamam.
1: elmayı en hızlı ve düzgün soyan yarışmayı kazanıyormuş.
0: Florida'da da zavallı üzümleri ezme yarışmamız
1: Heh,
0: var.
1: evet.
0: Ama onlar ezmekle kalınmıyor. Bağları geziyor, üzüm topluyor, üzümleri fırlatıyor, hula hoop çeviriyorlar. Sadece üzümleri ezmiyorlar.
1: Hepsini anladım da hula hoop ne alaka? Üzümden başladık. Nasıl geldik hula
0: Eğlence işte ya. Belki de geleneksel spor gibi değerlendiriyorlardır.
1: hoop'a?
0: Onu
1: Peki.
0: yaşatıyorlardır. Amerika ve İngiltere tarafına geldiğimizde kabaklar sahneye çıkacak. Çünkü sen de söylemiştin, Cadılar Bayramı'ndan bu yana gelen bir gelenek bu. Dev kabak yarışmaları yapılıyor. Kabak güzeli seçiliyor mu diye soracaksın. Seçilmiyor. Ben bir an seçiliyor diye gaflete düşecektim. Seçilmiyor.
1: Peki.
0: En ağır kabak seçiliyor onun yerine. 37 bin dolarlık ödülü var ama onun mu? Doğru.
1: Ya çok ciddi para ödülleri veriliyorum. Şöyle mi?
0: Evet, 2000 pound'un üzerinde ağırlıklı 2000 pound'un üzerinde ağırlıktaki kabak için 15 bin dolar. Dünya rekoru için 37.500 dolar ödül açıklanmış.
1: Hmm, 2000 pound ağırlık dediğin kaç kilo ediyor bizim hesapla?
0: 1 pound yaklaşık yarım kilo. Dolayısıyla 2000 pound kilo yaklaşık 910 kilo
1: Yok
0: falandır.
1: artık neredeyse bir tonluk kabak mı yetiştirmişler? İnanmam.
0: Sen peki Guinness Rekorlar kitabına giren kabak kaç kilo biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: 2819 pound, yani 1278,8 kilo.
1: Of.
0: Yani 1 ton 300 kilo. Yani 1 ton mu diye şaşırmana gerek yok. 300 kilo fazlası var.
1: Var.
0: Hatta bu kabağın çevresi 6,5 metreye yakın.
1: Söylemekte bile
0: Evet,
1: zorlandın
0: zorlandım.
1: yani.
0: 6,5 metre
1: İnanılmaz
0: derken.
1: rakamlar. Hayal bile edemiyorum.
0: Neden? Sen her şeyi hayal edebilirdin bu arada. Nasıl hayal edeyim? Bir de bu gerçek. Stüdyoda at hayal edebiliyorsun da 6,5 metreye yakın kabak çevresi olan bir ton 300 kiloluk kabağı hayal niye edemiyorsun
1: İyi de
0: acaba?
1: bir tonluk kabak mı olur? Tarla tankı gibi yani.
0: Oluyormuş işte Amerika'da. Zaten her şey büyük biliyorsun. Porsiyonlarını görmüyor musun filmlerde ya da binalarını?
1: Görüyorum da kabak olayı beni hala şaşırtmaya devam ediyor.
0: Baya sesin de şaşırdı.
1: Evet.
0: Daha da şaşır o zaman.
1: Peki.
0: Kabak dışında dev domates, yani dev olunca söyleyemiyorum ben,
1: Tabii.
0: küçük şeylerden bahsettiğim için, karpuz, ayçiçeği gibi ürünleri de
1: Onlar kaç
0: yarıştırıyorlarmış.
1: kiloymuş peki?
0: Bilmiyorum, Feray yazmamış, üşenmiş olabilir ya da çok önemsememiş olabilir. Ya da o da büyük şeyler benim gibi ya, ne bileceğiz
1: Olabilir
0: biz öyle
1: de
0: pahalı şeyleri nereden bileceğiz?
1: sebzelerin olimpiyatlarına girmek istememiş bence. Bence bu kabakları içine girip kazmayla, baltayla mı oyuyorlar acaba?
0: Zaten en önemli klasiği bu festivallerin kabak oyma yarışması. Yani onun içinde kazma ile balta ile oyuyorlar mı sorusunu sormak gerekiyor ama oymalık kabak başka, tartmalık kabak başka. Bunu vurgulamamız gerekiyor dinleyicilerimize. Kabak oyma yarışmalarını normal kabaklarla yapıyorlar. Çocuklar

0: Gençler ve yetişkinler aynı kategorilerde yarışıyor. Kabakları sanatsal tasarımlara yaparak koyuyorlar. Hatırla, Hollywood filmlerinde, özellikle Noel filmlerinde bunu yaparlardı. Ya da
1: Hatırladım.
0: yapıyorlar. İşte öyle
1: Çok
0: şekilde
1: güzel
0: oyuyorlar
1: hatırlattın.
0: kabakları. Oydukları kabaklar en yaratıcı, en komik, en özgün gibi kategorilerde değerlendiriliyor.
1: Aa, bak bizde de su kabaklarını oyup lambalar yapıyorlar ya, onlar geldi aklıma. Ne güzel, ne özgün şeylerdir onlar, değil mi? Özellikle tatil beldelerinde olur. İşte balkonlarımızı süsler, bahçelerimizi
0: Giden var, gören var, süsleyen var, süslenen
1: süsler.
0: var.
1: Ne, artık abartma, sen de görmedin mi yani?
0: Görmez miyim? Bizim evde var. Bir de hasat edilen ürünle yapılan yemek yarışmaları var.
1: Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hasat etkinliklerinde elmalı turta, ekmek, kek, reçel, sebze yemekleri, tatlılar yapıp yarışıyormuş insanlar. Bizde de Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde yapılıyormuş böyle bir yarışma. Şenlikte yöresel yemek yarışması da düzenleniyormuş. Bu yıl yarışmaya 13 ilçeden 26 kadın çiftçi katılmış. Yemekleri profesyonel bir jüri değerlendirmiş, dereceye girenlere altın ödülleri verilmiş. Bak, bu yarışmaya ben de girebilirdim altın ödülünü duyduktan sonra.
0: Altın sözcünü söylerken ne kadar heveslendiğinin
1: Tabii.
0: farkındayım, ama yetiştirdiğin ya da bundan önce yetiştirmeye kalktığın hangi üründe bu yarışmaya gireceksin acaba?
1: Canım, ürün şart mı? Ne güzel altın ödülü varmış. Kaçırdım altını bak.
0: Kadınlar ürün yetiştirmiş, bunu hatırlatayım. O ürünle yemek yapmış. Hem de çok lezzetli yapmışlar ve altını öyle kazanmışlar. Sen hiç ürün yapmıyorsun. Bir de yetiştirdiğin bir ürün yok zaten. Sonra da bu yarışmaya katılıyorsun.
1: Olsun. Yine bir canım kaldı yani bu yarışmada.
0: Tamam, canın kalmasın. Seni hoşuna gidecek bir festivale götüreceğim.
1: Aa, hadi götür.
0: Gemlik Orhan Gazi Zeytin Festivali'ne gideceğiz şimdi seninle. En kaliteli sofralık zeytin, en güzel bahçe kategorilerinde ödül veriliyor. Ama senin çok seveceğin bir kategoride de ödül veriliyor.
1: Evet, neymiş?
0: Süslü traktör kategorisi.
1: Aa, gerçekten görmek isterdim. Gerçekten de nasıl güzel süslemişlerdir o traktörleri, kim bilir.
0: Bence internetten bak yayın sonrası.
1: Bakarım bakarım. Bir de hasat becerisi yarışmaları varmış. Burada ürünler değil, üretenlerin becerileri yarışıyormuş. Ya, Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı hasat ve tarım fuarlarında saman balyası, traktör, tarımsal iş ve fiziksel beceri temalı yarışmalar yapılıyormuş. Eski üretim şekillerini unutmamak amaçlanıyormuş. Biz televizyonlarda yemek yarışmaları izliyoruz şimdi, ama onlar tarlada hasat yarışmaları yapıyorlarmış.
0: Bir de tohum tükürme yarışmaları var.
1: Tohum tükürme mi?
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde kabak festivallerinde Seed Spitting Contest, yani çekirdek tükürme yarışması var.
1: Çekirdeği en uzağa kim tükürecek diye yarışıyorlar. Allah'ın nimetini oyuna çevirmişler.
0: Bu ne ki? Resmen oyun oynadıkları etkinlikler var Nilgün. Özellikle Kuzey Amerika'daki hasat festivallerinde ürünler oyun malzemesine dönüşüyor. Kabakla bowling oynuyorlar mesela. Kabağı top gibi yuvarlıyorlar, bowling lobutlarını deviriyorlar, devrilen lobuta göre yarışmayı da kazananı belirliyorlar.
1: Hasat şenlikleri kontrolden çıkmaya başlıyor bence. Tarım olimpiyatları olabilirmiş adı. O yüzden biz bitirelim mi? Ne yapalım, değil mi? Biraz daha vaktimiz var. Evet, günah diyorum ya. Allah'ın nimetiyle neler yapmışlar.
0: O zaman Japonya'ya gidelim.
1: Gidelim.
0: Japonya'da pirinç o kadar önemli ki, bunu zaten herkes biliyor. Bazı bölgelerde hasattan önce pirincin ekilmesi, büyümesi ve hasat edilmesi temsili olarak canlandırılıyor. Amaçları iyi hasadın olmasını sembolik olarak ortaya koymak. Yani ne yapıyorlar?
1: Manifestliyorlar bir anlamda.
0: Yani bir anlamda, ben anlamam, sen diyorsan öyle de öyledir. Yani manifest demek nedir sen biliyorsun çünkü. Bir de çok ilginç bir hasat geleneği var Japonya'da. Warabi Hataka Matsuri etkinliği.
1: Neymiş o? Kısaca söyle, bitirelim artık.
0: Çiftçiler çamurlu pirinç tarlalarında atlarla güreşiyorlar ve bereketli hasat için dua ediyorlar.
1: Hasat şenliklerinde ürünlerin başına gelmeyen kalmıyor yani. Kimi eziliyor, kimi fırlatılıyor, kimi
0: Zavallı üzümler.
1: üfleniyor. Yetiştirirken emek, hasat edilince eğlence malzemesi oluyor. Ne güzel. Her mevsimin bir hikayesi, her emeğin bir hasadı var. Dilerim hepimizin gönlü güzel şeyler toplar diyelim. Program yapımcımız Feray Uza teşekkür edelim. Yine çok güzel bir program
0: Teknik
1: hazırlamıştı.
0: masada Sefa Aksan vardı. Çok teşekkür ediyoruz Sefa'ya. Ben Abdullah Koltuk.
1: Ve ben Nilgün Doruk. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bereketli günleriniz olsun.

0: yolcuları. Mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
1: Mola bitti.

0: Türkçeyi konuşma dili olarak şarkı türkü söyler gibi, yazı dili olarak hatasız kullanabilen, sanat dili olarak güzelliğine güzellikler katabilen, bilim dili olarak gelişimine baş koyabilen yurdum insanı sevdalılar aranıyor. Kendine, yurduna, ulusuna güvenen, Türkçeyi onuru, övüncü bilenler, birleşin, bu sevdayı yaşatın.
1: Türkçemize sahip çıkalım.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün sizler için seçtiğimiz ilk iki mektubumuz da Japonya'dan. İlki Akiyoshi Teroka'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ben Akiyoshi Teroka. Sizi ilk defa dinledim ve yayın kalitesi çok iyiydi. Ekte size kartpostal gönderdim. Sizleri dinlemeye devam edeceğim. Yayınlarınız çok ilgi çekici. Ve diğer mektupsa Hitoshi Sugio'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizi el yapımı radyomla Japonya'dan dinledim. Sinyal performansı çok iyiydi ve Türkçe pop müzikleri çok hoşuma gitti. Lütfen küresel kart gönderiniz. Ve bir mektubumuz da Rusya'dan. Igor Kolk yazmış. Merhabalar. Yeni yılda da büyük bir özen ve zevkle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun programlarını dinlemeye devam edeceğim. Türkiye'den en son haberleri öğrenmek ve yayınlarınızdan bilgilenmek fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Dinleme raporlarına yanıt olarak bana nezaketen ilettiğiniz küresel kartları için Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına minnettarım. Radyo istasyonunuz, Türkiye'yi ve kültürünü tanımamızı daha ilginç hale getirmeye yardımcı olan orijinal temalı ve renkli küresel kartlarına sahip. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Eylül 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizleri çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci Canan Sakarya olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş bizlerle birlikte olacak. Almanya'nın gündemini bize aktaracak. Son bölümde dış siyasette, dış dünyada yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla genel kurula hitap edecek. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak. Fon soruşturmasında yeni gelişme, 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Teknofest Güneydoğu heyecanı başladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. İsrail ordusu seçim öncesi olası saldırıya hazırlanıyor. İsrail Devlet Televizyonu Kan'a konuşan güvenlik kaynakları, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun seçimler öncesi saldırı tehdidi bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından İsrail ordusunun 27 Ekim öncesi çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD'den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sundu açıklamasını yaptı. İran hükümet sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a sunduğunu bildirdi. ABD Senatosu Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerine dair tasarıyı reddetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da giderek artan insan hakları ihlallerini Kongre'ye raporlamasını öngören karar tasarısını reddetti. ABD, 23 yıl önce işgal ettiği Irak'tan çekilme sürecini tamamladığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, çekilme sürecinin ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Parnell, ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklama ve ABD'nin ulusal çıkarları kapsamında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıklarını belirtti. Tayvan, Çin savaş uçakları ada çevresinde 21 uçuş yaptığı açıklamasını yaptı. Çin'e ait savaş uçaklarının egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde 21 uçuş yaptıkları duyuruldu. İngiltere Başbakanı Brexit'in faydadan çok zarar verdiğini belirtti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ülkesine faydadan çok zarar verdiğini söyledi. Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında ülke genelinde 5 kişi öldü ve 14 kişi yaralandı açıklamasını yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkesinde biri çocuk 5 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 95,80 dolardan işlem görüyor. Dün 100,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 96,16 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 9:23 itibariyle kapanışa göre %0,4 azalarak 95,80 dolar oldu.
0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Canan Sakarya stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, yeni yasama yılı yarın başlıyor. 51 gün ara vermiş Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve yarın çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. 6 Ekim'de de genel kurul yılın ilk mesaisini yapacak. Neler olacak yeni yasama döneminde, bizi neler bekliyor?
2: Evet, meclis aslında geç kapandı. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak yasalar vardı. Onları takip ettik. 10 Ağustos'ta kapanmıştı. Bu dönem biraz tatil kısmı kısa oldu açıkçası. 1 Ekim'de de açılacak, yarın açılacak. Bir özel oturum yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ve bir milletvekillerine seslenecek, açılışı yapacak. Onun öncesinde meclis başkanı mecliste anıta çelenk koyacak. Orada yine resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı. Genel kurulda da dediğim gibi milletvekillerine hitap edecek. Cumhurbaşkanının yapacağı açıklamalar dikkatle takip edilecek. Önemli gelişmeler var hem iç siyasette hem dışarıda. Bu konularda Cumhurbaşkanı ne mesaj verecek? Bunlara bakacağız. Ekonomi başlığı var. Türkiye'nin uyguladığı bir dezenflasyon programı var. Buradaki hedefler muhtemelen Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilecektir. Son yaşanan bir fon krizi var. Belki bunlar gelir. Diğer taraftan dışarıda yaşanan hem Rusya-Ukrayna savaşı hem İran, Irak'ta bugün Amerika askerlerini çekiyordu. O yeni gelişmeler. Onun dışında tabii içeride takip ettiğimiz terörsüz Türkiye süreci var. Bu Irak'taki gelişmeler de tabii ona bağlı olarak önemli. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Daha bir açıklama gelmedi. Bütün bunlar önemli olacak. Cumhurbaşkanının mesajlarını izleyeceğiz. Akşamda bir resepsiyon olacak. Bu geleneksel meclis resepsiyonu, açılış resepsiyonu yarın akşam 18.30'da. Cumhurbaşkanının katılmasını bekliyoruz. Yine bakanlardan, kabine üyelerinden, kuvvet komutanlarından,

0: katılımlar olacaktır. Dem Parti katılımını belirtti. Yeni partiden katılım olmayacak. MYK toplantısı yapacaklar. Açılışın ardından, meclisteki toplantının ardından genel merkezde Özgür Özel başkanlığında toplanacaklar. Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu hem resepsiyona katılacak. Kendisi milletvekili olmadığı için belki locadan izleme durumu var. Tabii Bahçeli her zaman katılıyor. MHP ve diğer partilerin liderleri de salonda olacaklar. Yarın akşam tabii hareketli olacak. Bakan kabine üyeleri de gelince sıcak gündeme ilişkin sıcak değerlendirmeler de gündeme gelecek. Bunları takip edeceğiz. Meclis neler yapacak isterseniz onlara da girelim.
1: Yeni dönemde tabii ki çok hareketli olacak. Şu anki durumdan bile belli. Önümüzdeki siyasi süreç yoğun olacak.
0: Evet, bir fon krizi var. Bu konuda bazı partilerin, CHP'nin, DEM Parti'nin verdiği araştırma önergeleri var. Mecliste bir komisyon kurulsun istiyorlar. Diğer taraftan yeni partinin bu mağdurların mağduriyetini gidermeye dönük Amerika'daki Madoff'u örnek alan bir yasa teklifi hazırladılar. Bunun için bu yasa teklifini siyasi partilere götürmeye, hatta bütün iktidarda da bir çağrısı vardı Özgür Özel'in, ilgili hani her partinin ekonomik kurmayları bir masa etrafında toplanıp bir model, bir şey, yol geliştirebilirler şeklinde. Bu konu Salı günü 6 şeyde Ekim'de başlayacak, sıcak gündem olacak hakikaten. Bir araştırma komisyonu kurulur mu, kurulmaz mı? Bunu merak ediyorduk. Bize kurulmaz gibi hani kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda, ama kulis bilgilere göre MHP'de bir komisyon kurulmasına sıcak bakıyor dendi. AK Parti bunu bir değerlendirecek gibi görünüyor. Muhtemelen de pazartesi günü bu konuda bir karar verilecek gibi görünüyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partileri işaret etti diyor haber ve bir kararlılık ortaya koymaları lazım diyor, ama hesap sorulması, sonuna kadar da gidilmesi gerekiyor diyor. Yani siyasi partilerin burada ön planda olması gerektiğini söylemiş Kurtulmuş.
0: Evet, hani bu konuya meclis bir el atması gerektiği, evet, milli bir mesele olduğu dile getiriliyor. Meclis Başkanı da ve sonuna kadar gidilmesi konusundaki açıklamalarını birkaç defa yaptı. Bir bu konu var tabii. Bunu takip edeceğiz. Nasıl, nereye bağlanacak? Ama hani 3 ay boyunca da bu araştırma komisyonları çalışıyorlar. Hani bir yandan da yargıda konu kurulur mu, kurulmaz mı artık? Bir onun takibi gelecek hafta netleşecektir. Diğer taraftan bir 13. yargı paketi gelecek. Hem 12. yargı paketinden çıkan bazı düzenlemeler vardı. Onlar olacak. Hem de bu nafaka, süresiz nafaka işi artık bu sefer gelecek gibi görünüyor. Ama bunun öncesi, bugün de Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı resmi gazetede yayınlandı ve bugünden itibaren 9 aylık bir süre var yeni bir yasal düzenleme için.
1: Ne olacak?
0: Uzun zamandır AK Parti'nin aslında bu süresiz nafakanın kaldırılması, sınırlandırılması gündeminde, ama bunu bir şekilde gündeme getirmek de açıkçası siyaseten yoran bir konu. Şimdi tabii kadın örgütleri var. Geçim sıkıntısı yaşayan, yani ekonomik olarak güçsüz olan kadınlar var. Bunlar ortada bırakılmayacak. AK Parti daha önce de buna ilişkin çalışmalar yaptı, ama bu süresiz nafaka konusunda öncelikle Ekim ayında bir, hani kadın örgütleridir, akademisyenlerdir, bunlarla da bir mutfak çalışması yapılması planlanıyor. Şey konusunda da işte 3 yıla, 5 yılı, bunlar aslında konuşuluyor da tam taslak diyebiliriz, netleşmiş konular değil. 5 yıla kadar olan evliliklerde işte 3 yıl kadar verilmesi, işte 3 yıldan azlarda işte 1 yıl verilmesi gibi değişik formüller üzerinde duruluyor. Bir de hakim takdiri tabii asıl önemli olan, kadının ya da erkeğin durumuna göre işte ne olacağına ilişkin. Bir de boşanmaların uzun sürmesine neden olan diğer bir konu var, o da mal paylaşımı. Mal paylaşımı nedeniyle de boşanmalar uzun sürülüyor, hatta kavgalar, gürültüler, işte kadın cinayetlerine kadar varan olaylar yaşanabiliyor. Burada boşanmanın gerçekleştirilmesi, sonra mal paylaşımının yapılması şeklinde de böyle ikili bir formül üzerinde duruluyor. Diğer taraftan sosyal medya işi var. Burada kimlik doğrulama, işi kimi kişiler işte bu sosyal medya alanlarını bir suç alanı, hesaplarını alanı haline getiriyorlar. Burada kimlik bildirilmesi, bu illaki TCNO değil de hani nereden bu bildiri şeyi paylaşımı yapıyor, yeri nedir falan gibi, bu konuya ilişkin bir çalışma yapılacak gibi görünüyor. Bu da 13. yargı paketinde yer alacak diğer bir konu olarak dikkat çekiyor. Diğer bir konu o önemli infaz düzenlemesi. Yine pandemide olduğu gibi bir infaz düzenlemesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ama bu 13. yargı paketinde yer almayacak. Yılbaşına doğru bu konu üzerindeki çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Bu da ayrı bir başlık olarak önemli. İşte cezaevindeki insanlar bunu bekliyorlar. Diğer taraftan bu şey yabancı dijital ortamda konaklama tesislerinin Booking.com gibi onlara ilişki bir yasal düzenleme yapılacak. Hatta gelecek hafta Booking Türkiye'de faaliyet gösteremiyordu. Artık gösterebilecek. Airbnb şeklinde onlar da. Bunlar temel başlıklar. Diğer konu da tabii terörsüz Türkiye kapsamında mecliste bir izleme komisyonu kurulacaktı. Bu komisyon konusunda da yani sahadaki gelişmeler takip ediliyor. MGK'nın bir karar vermesi gerekiyor ama meclis başkanı da cuma günü biz parlamento muhabirleriyle bir araya gelmişti. Hızlıca kurulmasından yana olduğunu dile getirdi. Bu tabii diğer meclisteki komisyonlar gibi değil. Farklı bir yapısı olacak. O yüzden hani üye yapısı nasıl olur, ne kadar nasıl çalışır? Bütün bunları partilerle, siyasi partilerle istişare ederek belirleyeceklerini dile getirdi. Bu süreci takip edecek bir komisyon olacak. Tabii meclisin diğer bir gündemi de ekonomi olacak. 17 Ekim'de bütçe gelecek. 2027 bütçesi. O da uzun soluklu bir mesai gerektiriyor. Aralık ayı sonuna kadar devam edecek bir bütçe mesaisi olacak. Tabii bunun dışında başka konular var. En çok konuşulacak şey de belki artık bir seçim sattığına giriyoruz 2026 ve 2027 yılı. 2027 Kasım ya da işte 2028'in bahar aylarında artık bir seçim yaşayacağız. İster istemez de seçime dönük hükümetin bir takım yasal düzenlemeleri de meclise getirmesini bekliyoruz vatandaşlara dokunan. Bunun işte vatandaşlık maaşı diye bir düzenlemeden bahsediliyor. Gelir düzeyi düşük olanlar. İşte gençlerin istihdamı noktasında ne evde ne işte olan gençler var. Onların iş yaşamına kazandırılması noktasında ama bunlar biraz daha 2027'ye kalacak gibi görünüyor. Bir de bu fon krizine ilişkin yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. O da meclise gelecek. Muhtemelen yeni yasal düzenlemeler meclise gelecektir o konuda da diye düşünüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar yol haritası ile ilgili detayları da paylaştı. Bir koordinasyon için bir kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu da görevlendirdik dedi. Ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, o açıklamalar dün akşam saatlerindeydi. Onun öncesinde gündüz bir ekonomi eşgüdüm toplantısı yapıldı. Burada fon krizine ilişkin tüm muhatap kuruluşlar katıldı. SPK, BDDK, Borsa, işte Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, kayıt sistemi işte ilgili kurumların tamamı geldi. Herkes kendi cephesinden yapılması gerekenleri dile getirdi, anlattı. Burada öncelikli olarak dün bu toplantıdan sonra da Cumhurbaşkanı il başkanları toplantısına gitti. Orada iki başlığı açıklamıştı. Bir kurul oluşturulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Diğer taraftan da kendisine bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu'nu devreye soktuğunu açıkladı. Akşam gece saatlerinde de bir açıklama geldi İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin. Burada Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahiplerine yapılacak ödemelere dönük neler yapılabileceğini dile getirdiğini bu açıklamada yer aldı. Yine bu katılım evim ve birim bir evim vardı. Burada da bir takım sıkıntılar yaşamıştı. Bunlar emlak konuta devredilecek. Emlak katılıma devredilecek. Bu diğer bir madde olarak yer aldı. Devlet Denetleme Kurulu'nun yatırım fonu işlemlerini incelemeye hemen başlattı. Dün akşamdan itibaren bu çalışma başlattı ve burada sürecin şeffaflıkla götürülmesi ve öncelikle hani daha mağdur kesimlerin, bu işten çok para kazananlar var, bir de mağdurlar var, yani onların ödemelerinin yapılması konusunda da bir yol haritası hızlıca yerine getirildi.

0: Bir de işte yasal düzenlemeler ve yeni bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için yeni adımlar da bu çalışmalar içerisinde değerlendirilecek. Burada mesela SPK Cumhuriyet Savcılıklarının direkt harekete geçmesi için SPK'dan izin almaları gerekiyor. Bu işi biraz yavaşlatıyoruz. Cumhuriyet Savcılığı bildirse bile SPK bir bakıyor olaya, rapor hazırlıyor. Daha sonra Cumhuriyet izin verdikten sonra harekete geçiyor. Burada bu SPK'nın belki izin mekanizması kaldırılarak direkt Cumhuriyet Savcılıkları harekete geçebilir. Onlara direkt bu yetki verilebilir. Böyle bir hızlandırma adımı atılabilir. Devlet Denetleme Kurulu'ndan da başkanından da bir açıklama geldi. Salih Tanrıkulu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, onun İstanbul Borsası'nda da görevi vardı. Süreci daha şeffaf götürülmesi noktasında bu görevinden de istifa etti. Devlet Denetleme Kurulu bütün kurumlarla yazışarak, ortak çalışma yaparak bir rapor hazırlayacak. Belki bu hani hızlı da bir rapor olacaktır muhtemelen, zaman kaybetmeden. Böyle bir yapı oluşturuldu. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına gelince burası tamamen siyasi bir ayaktı. Çünkü bir siyasi bağlantı ortaya çıktı hafta sonu AK Parti'de genel başkan yardımcısı ile ilgili olarak. Burada isim vermedi direkt Cumhurbaşkanı ama AK Parti'nin kuruluş ilkelerini hatırlattı. Bir de işte AK Parti'nin adının AK Parti olduğu, neden AK Parti olduğunu dile getirdi. İsmiyle dedi, müsemma bir partidir dedi. Partiye zarar vermek isteyenler olduğunu söyledi. Kimileri dedi yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı dedi. Biz bunları bazıları dedi aramıza sızdı dedi. Biz yolumuza kararlılıkla devam ettik dedi. Yani diğer bu tür olaylara bulaşanların da yollarının ayrılacağını ifade etti. Burada biraz da yeni partiye isim vermeden yine eleştirileri vardı Cumhurbaşkanı'nın. Bahçeli hiç bu konuda konuşmamıştı. Dün Bahçeli de Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra bir yazılı açıklama yaptı. Orada hükümetin adımları attığına dikkat çekti ve direkt Cumhurbaşkanı'na dönük bir takım operasyon, yani bir operasyon olarak değerlendirdi Bahçeli de. Yine ekonomiyi, Erdoğan'ı yıpratmaya dönük olduğu noktasında tespitleri vardı. Genel hatlarıyla destek var görünüyor. Tabii muhalefet cephesi de işte özellikle yeni parti bir takım elinde isimler olduğunu belirtiyor. Açıklama noktasında bir takım bu isimlerin açıklanması noktasında bir takım açıklamaları oldu ama bunları sağlam verilere dayandırarak kamuoyuna açıklama gibi bir şeyi var herhalde, düşüncesi var. O noktada kaldı. Fon konusu da bu şekilde işliyor, ilerliyor, görünüyor.
1: Peki, tabii bir iki dakikamız var. Muhalefette de önemli gelişmeler var. Yeni partinin ismiyle ilgili yürüyen bir süreç var. Orayı bir iki cümleyle nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, yeni parti kuruldu ama hemen bir isim krizini karşısında buldu. Yenilik Partisi bu Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu olmuştu. Dün dava Anayasa Mahkemesi'ndeydi. Anayasa Mahkemesi bir aylık bir süre verdi yeni partiye. Yeni parti yeniyi koruyarak, ismini koruyarak bir önüne ya da arkasına bir Yeni Türkiye Partisi gibi bir şey olabilir veya da başka bir şey, korunarak yoluna devam edecek. Diğer taraftan yeni partide sağ çalışmaları vardı. Bütün partilerde vardı. Yeni parti bugün toplandı. Bu sahadaki çalışmalar, veriler değerlendirilmeye başlandı. Diğer taraftan Kasım ayında bir kurultay yapacak yeni parti. Asıl orada yani parti vitrininin daha netleşmesi bekleniyor. Burada işte yeni kırgınlıklar oluşur mu? Partiden kopuşlar olur mu? CHP kulislerine göre 6-7 tane milletvekili tekrar CHP'ye, yeni partiden CHP'ye geri gidecek şeklinde söylemler var. Bunu tabii biraz hani belki görev bekleyenler, görev alamayanlar kurultayda bir kırgınlıkta geriye dönebilirler. CHP hafta sonu kamptaydı. Onlar da yeni döneme ilişkin hem yol haritalarını belirlediler hem de yeni partiyle nasıl bir dil geliştirecekleri noktasında da

0: Kılıçdaroğlu'nun uyarıları vardı. Bunları ele aldılar. Herkes meclise işte CHP'li bir yetkiliyle biraz evvel konuştuk. Biz sert muhalefetimize devam edeceğiz diyorlar. Zaten bütçe ve bu fon olayları da var. Bütçe görüşmeleri de her zaman tartışmalı geçer. Böyle bir Ocak ayına kadar meclisi sert bir iklim bekliyor gibi görünüyor.
1: Peki, evet bakalım yarın yeni yasama yılının başlamasıyla hareketli günler, bizim takip edeceğimiz günler bizi bekliyor. Bugünün gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: İyi akşamlar.
1: Sağ olunuz. Gazeteci Canan Sakarya konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş hattımızda bizi bekliyor. Ramazan Aktaş, merhaba.
1: Merhaba Arzu Türk'ten iyi yayınlar diliyorum. Berlin'den selamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Almanya'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, Almanya genelinde ilk etapta Avrupa Birliği tarafından gelen bir uyarı tebligatı var diyelim. Özellikle enerji krizine karşı önlem alınması gerektiği belirtiliyor. Avrupa Birliği Enerji Komiseri Dan Jorgensen Enerji Bakanlığı'na mektup gönderdi. Özellikle Almanya'ya Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ve doğalgaza yansıyacağını belirtiyor. Kış öncesinde depolarınızı doldurun mesajı bildirildi. Gaz ve elektrik tüketimini de azaltmaları gerektiğini ülkeler çapında bir uyarı bildirgesi gönderdi. Sorun gaz kıtlığı mı yoksa yüksek fiyat mı tartışmaları var şu an Almanya genelinde. Özellikle Avrupa'da genel bir arz kesintisi yaşanmıyor deniliyor ama sorunun küresel arzın daralmasıyla fiyatların yükselmesi olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği'nin tükettiği gazın %80'i ithal olduğunu hatırlatıyor Avrupa Birliği ve kışın talep artınca dolayısıyla fiyatlar da artacak ve Almanya'da da son birkaç aydır enflasyonun ciddi bir şekilde artması ile birlikte kış döneminin gelmesiyle bu enflasyon oranının daha da artması bekleniyor. Depo doluluk oranlarına bakıldı ise geçen yıl aynı dönemde %82 olan depo doluluğu bu yıl %70'lerde olduğu görülüyor. Ama Avrupa Birliği'nin normlarına göre bu %90 olması gerekiyor. Depolar Avrupa Birliği ortalamasının çok da altında Almanya'da %57 civarında. İki ithalat kaybı kapıda olduğu belirtiliyor. Artı küresel arz sıkışıklığı yaşanacak ve fiyat riskinin büyüyeceği belirtiliyor Avrupa Birliği tarafından Almanya'ya yönelik. Öte yandan Münih Üniversitesi'ne dev siber saldırısı gerçekleştirildi. 600 bin kişinin 50 yıllık verileri etkilendi. Önde gelen üniversitelerinden Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nin düzenlenmiş olduğu siber saldırılarda ilk tahmine göre bu rakamlar olduğu belirtildi. Banka ve sağlık sigorta bilgilerinin etkilenmiş olduğu belirtiliyor. 50 yıllık verilerin neden saklandığı da muhalefet tarafından hükümete soruluyor. Saldırganın şu an için kimliği araştırılıyor. Almanya'daki önemli noktalardan bir tanesi de bu diyebiliriz. Öte yandan Almanya'da da devlete güven, hükümete güven oranı gitgide düşmüş bulunuyor diyebiliriz. Özellikle son rakamlara baktığımızda ise devlete güven duyanların oranı %32'ye kadar geriledi. Polise güven ise %55'lere kadar gerilemiş bulundu. Medyaya güven de %20'lere gerilemiş bulundu. Yani sosyolojik, siyasi anlamın yanı sıra yargı ve medyaya da güvenin ciddi bir şekilde azaldığını görmüş bulunuyoruz Almanya genelinde. Öte yandan Şansölye Başbakan Friedrich Merz'e güven oranı ise %20'lerin altında da görünüyor. Son haftalardaki seçimlerde aşırı sağda aşırı solun birinci parti olarak çıkmasıyla birlikte eyaletlerde artık federal bazda da Friedrich Merz'in de istifa etmesine yönelik seslerin yükseldiğini de hatırlatmakta fayda var. Son bir konum da Berlin havaalanını artık dronlar koruyacak. Yeni güvenlik sistemi gerçekleştirilecek deniliyor. Özellikle son zamanlarda artan drone saldırıları ve pistlerdeki sıkıntılardan dolayı bir drone sistemi devreye gireceği belirtiliyor ve 2026'nın ilk yarısında Berlin Havaalanı çevresinde 28 drone görüldüğü ve uçuşlar 7 kez durduğu açıklanıyor. Güvenilir bilgiye daha hızlı ulaşılacağını da belirtiyor Ulaştırma Bakanı. Sadece saldırıları engellemek değil, saldırıya teşebbüs edenleri daha erkenden tespit etmeleri için bu yönde bir çalışma olduğunu da belirtiyorlar diyebiliriz. Almanya'daki gelişmeler bu şekilde. Bizden Berlin'den selamlarımızı sizlere iletelim.

0: Evet, şimdi de dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş
0: programımıza.
1: bulduk Arzu Türkdoğan. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bir önceki sohbetimizde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarını konuşmuştuk. Tam o toplantıların bitiminde önemli bir görüşme, zirve gerçekleşti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ikili bir görüşme, zirve gerçekleştirdiler. Bu görüşmelerin hem dünya siyasetine hem önümüzdeki sürece etkileri neler olabilir?
1: Evet, şimdi tabii Çin Devlet Başkanı ilk uzun süre zamandan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçekten resmi olarak ziyaret etti. Yani herhangi bir Birleşmiş Milletler toplantısı dışında doğrudan Trump'la bir program çerçevesinde görüşmeye gitti. Şimdi biliyorsunuz İran krizi dolayısıyla Çin aslında petrol bakımından önemli bir sıkıntı çekiyor. Şu anda rezervlerini kullanıyor büyük anlamda. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri de İran'ın çıkış noktasının Çin olduğunu düşünüyor. Yani Çin hem silah açısından hem de diğer ihtiyaçlar açısından, özellikle uydu istihbaratı açısından İran'a destek verdiğini düşünüyor Amerika Birleşik Devletleri. Bir de hatırlarsak yani Trump ikinci dönemde gelir gelmez ilk saldırdığı ülke Çin olmuştu. Yani vergiler üzerinden özellikle ekonomik bir savaş yürüttüğü söyleniyordu Çin'le. Her ne kadar bazı ekonomistler ya da uluslararası ilişkiler uzmanları bunun Çin'i etkilemeyeceğini söylese de şu anda gerçekten Çin'in etkilendiğini görüyoruz. Yani bu görüşmede Çin'in uzlaşmaya dönük bir takım adımlar attığı söylenebilir. Daha önce Çin çok sert birebir karşılık veriyordu Amerika Birleşik Devletleri'ne ama şimdi anlaşma yoluna gidiyorlar. İlk etapta bazı mallarda karşılıklı olarak gümrük vergilerini indirecekler ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin zarar gördüğünü düşündüğü bazı mallarda yine gümrük vergilerinin yükseltmesini Çin'in kabul ettiğini görüyoruz. Diğer taraftan da işte Trump'ın yapmış olduğu açıklamaya göre Çin İran'a yardım etmeyecek ya da ne bileyim Rusya'ya yardım etmeyecek Ukrayna konusunda. Bununla ilgili garantiler aldığını ve Çin'le olan görüşmesinin çok iyi geçtiğini söylüyor. Şimdi tabii ki uluslararası ilişkilerde özellikle devletler arası ilişkilerde bir görünen yüz vardır. Bir de gerçekten Çin İran'a yardım etmeyecek mi? İşte Rusya'ya silah açısından yardım etmeyecek mi? İstihbarat vermeyecek mi? Bunun kesin bir garantisi yok. Yani mutlaka devlet dışı aktörler üzerinden bununla ilgili bir yardımı olacaktır. Çin'in burada en büyük endişesi Tayvan'ın tanınması. Ya da Tayvan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücünün arttırılması ya da Tayvan'ın silahlanma konusunda özellikle ABD'den çok yoğun talepte bulunduğunu biz biliyoruz. Sanki Trump burada Tayvan üzerinden de Çin'i biraz zorladığını, işte eğer anlaşma olmazsa Tayvan'ı silahlandıracağı, işte Tayvan'a silah satışına izin verileceği konusunda bir takım tehditlerde bulunduğunu biz görüyoruz. Hani bu anlamda Trump yapmış olduğu açıklamada sanki Tayvan'a bu silah satışına biraz duraksama olacağı, dur deneceği. Bu anlamda da Çin'in de ABD enflasyonunun düşmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımda bulunacağı söylenebilir. Bir diğer ilginç konuysa Arzu Türkan, hani Çin'in en büyük petrol kaynağı İran. Yani İran'dan petrol alıyor. Sanki Amerika Birleşik Devletleri Çin'in petrol alımına yönelik de bir pazar olarak gördüğünü burada söylemek mümkün. Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda işte Çin'in ihtiyacının, bir takım ihtiyacının ABD üzerinden karşılan

0: kullanılmasına yönelik bazı hazırlıklar olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hı hı.
0: Tabii ABD aynı zamanda bir de bu yeşil enerjiden çok rahatsızdı.
1: Hı hı.
0: Yani Çin'in bu konuda çok büyük dünyada bir hakimiyeti var. Yani güneş enerjisi, işte rüzgar enerjisi bu anlamda ve elektrikli otomobiller konusunda büyük bir atılım olduğunu söyleyebiliriz. Burada da Trump aslında önemli bir adım atmıştı. Amerika Birleşik Devletleri şirketlerinin artık Çin'den tamamıyla ABD'ye dönmesini ve ABD'de yatırım yapmalarını istemişti ki bir takım şirketler de buna yönelik açıklamalar yaptı. Burada yeşil enerjiyi Amerika Birleşik Devletleri kendi küresel finans sistemi için bir tehdit olarak görüyor. Çünkü Çin çok ileride.
1: Hı hı.
0: Özellikle ham madde konusunda lityum madenleri, lityum pil konusunda çok ileride. Bu anlamda Çin'in küresel ekonomide, otomobil dünyasında, enerji sektöründe Amerika Birleşik Devletleri'ni çok büyük zarara uğratacağını düşünüyor ve bu anlamda bir baskı yaptığını, bu anlamda bir Çin'e karşı vergi zaten bu kalemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden çok büyük vergiler koyduğunu biz biliyoruz. Artık ABD'de üretilmeyen enerji ham maddeleri trafodan tutun da işte kabloya kadar çok yüksek vergiler koydu Amerika Birleşik Devletleri. Bazen %200'e kadar çıkabiliyor. Burada Çin'in egemenliğine yönelik bir adımdı. Sanki burada Çin'le işte sen de para kazan ama Amerika Birleşik Devletleri de para kazansın. Tüm piyasayı özellikle Avrupa başta olmak üzere Çin'in kaplamaması gerektiği konusunda zimni bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerini konuşuyoruz. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı deniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump savaşı çok yakında kazanacağız, bu durum sona erecek dedi ve İran'ın da pes edeceğini yakında duyurdu. İran'da şartlarını ilettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden hala bir yanıt bekliyor. Gelinen son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Arzu Türkdağ'ın yaklaşık 3-4 aydır biliyorsunuz biz burada her programda aynı şeyi söylüyoruz. Trump her gün savaşı kazanacağız, İran pes edecek diyor ama böyle bir şey olmuyor. Şimdi burada İran'ın teklifi bir haftalık bir teklifti aslında. Yani bir haftalık bir ateşkes olsun. Hürmüz Boğazı'nda bekleyen tüm gemiler giriş çıkış yapsınlar. Yani boşsa içeri girip doldurup çıksın. Doluysa da dışarı çıksın ve geri dönebilsin bağlamında. Bunun karşılığında da İran özellikle Çin'de dondurulmuş. İşte burada zaten Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeler de bu da söz konusu. Çin İran'ın mal varlıklarını dondurdu. Yani petrol satışından elde edilen gelirler şu anda Çin bankalarında dondurulmuş bir şekilde. Bu da İran'ı ekonomik olarak özellikle son 2 haftadır, 15 gündür çok büyük etki ediyor. Yani İran milli parasının dolar karşısında çok büyük değer kaybettiğini görüyoruz. Çünkü dolar ya da döviz bulamıyor ya da petrol satamıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu bir haftalık ateşkesi kabul etmedi. Bu anlamda çok fazla bir gelişme olmadı görüşmelerde. Ama iki tarafın kapıları kapatmaması belki olumlu bir bakış açısı olabilir. Burada Trump son bir haftadır her gün nükleere vurgu yapıyor. Yani İran nükleer silah sahibi olmayacak. İran nükleer silah sahibi olsaydı işte bizi vururdu şimdi. Tüm her yeri yakardı bunlar. İşte bunlar delidir, çılgındır bağlamında bir takım sözler ifade ediyor. Burada İran'ın değişen bir yaklaşım var. Eskiden İran nükleer konusunda yani uranyum konusunda müzakerelere açık olduğunu hatta uranyumun tarafsız üçüncü bir ülkeye aktarılmasını kabul etmişti. Özellikle Avrupa'da olan görüşmelerde. Ama şimdi gelinen noktada İran nükleer müzakereleri hiç açmam diyor. Yani o benim kendi özel konum. Ben niye bunu Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere edeceğim diyor. Ben Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile müzakere ederim. Çünkü o Birleşmiş Milletler çatısı altında olan bir kurum. Eğer yanlış bir şey varsa gelip onlar denetlesin diyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin bu birincil bizim konumuzla bir alakası olamaz. Onun dışında diğer konulara açığız. Tabii yani anlaşmanın bazı noktalarında işte Amerika Birleşik Devletleri tüm Orta Doğu'dan çekilecek bağlamında bazı şartlar var. İlginçtir, Irak'tan bugün çekilmeyi
1: Evet,
0: tamamladı.
1: evet, evet,
0: Yani
1: evet.
0: Irak'tan tamamıyla çekildi. Körfez ülkelerinden özellikle Katar'dan çekiliyor. Suudi Arabistan, ne bileyim Kuveyt gibi bölgelerden üstleri çekme gibi bir ihtimali var.
1: Peki bu hamleleri nasıl
0: Ya
1: değerlendirirsiniz?
0: bu hamleler 21. yüzyılın gelişen savaş stratejisiyle açıklanabilir. Eskiden dronlar yoktu.
1: Evet.
0: Yani attığınız füze 100 milyon dolara mal oluyordu. Ama şimdi 10 bin dolarlık bir İHA'yla siz İran'dan attığınız bir İHA'yla Kuveyt'teki ABD savaş uçaklarını vurabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir maliyet. Yani o zaman Amerika Birleşik Devletleri şöyle düşündü. Bir drone'un uçuş mesafesinin çok daha ilerisine, yani Ürdün'e kaydırmış oldu.
1: Evet.
0: Ya da İsrail'e kaydırmış oldu. Yani şu haliyle yeni savaş teknolojilerinde ve stratejisinde ABD'nin Irak'ta olmasının, Kuveyt'te olmasının, ne bileyim hani Suudi Arabistan'da olmasının ona hiçbir faydası yok. Eğer bir kara savaşına girmiyorsanız,
1: Evet.
0: ki kara savaşına girmiyor o anlamda, hiçbir faydası yok. O bunu gördüğü için yeni savaş teknolojileriyle birlikte artık İHA'ların menzili dışına, yani Ürdün'e, İsrail'e bunu kaydırmış oluyor. Ama görünen o ki yani İran'da seçime kadar, Kasım'daki seçime kadar çok hevesli gözükmüyor. Yani Trump'a böyle bir koz vermek istemiyor. Zaten diyor bir ay kaldı. Ben bir ay daha dayanayım buna. Ve Temsilciler Meclisi'nde onlar İran'a göre Trump çoğunluğu kaybedecek. Yani bu şekilde onu zor duruma bırakacak. Ama yani Temsilciler Meclisi'nde kaybedebilir Trump. Cumhuriyetçiler kaybedebilir ki son anketler demokratların yani Temsilciler Meclisi'ni kazanacağını gösteriyor.
1: Ama Trump'ın görevi devam
0: Ama
1: edecek.
0: işte yani konu orada, yani son kararı Trump verecek. Trump'ın savaş açma, belli bir süre bombalama, İran'ı bombalama yetkisi hala devam ediyor. Bunu zaten Trump söyledi. Yani seçimi kaybetsek ne olur? Ben başkanlığa devam ediyorum. Hala o yılım var. İran benim şartlarımı kabul edene kadar da bunu devam ettireceğim diyor. Ama bunu gerçekten devam ettirebilir mi? Bir yakıt sıkıntısı var Arzu Turtuğ'un. Yani özellikle dizel yakıtta. Yani Avrupa Birliği'ne bu hafta stokları kullanması konusunda Amerika Birleşik Devletleri ricada bulundu. Yani AB'nin bir savaş stoğu var. Yani savaş durumda, olağanüstü durumlarda bu dizel ya da benzin stokları kullanımını açmasına yönelik bir takım kuralları var. Trump Avrupa Birliği ülkelerine dizel stoklarını kullanın, Amerika Birleşik Devletleri de bunu kullanacak. Bu sayede iki tarafta hem İran hem Amerika Birleşik Devletleri de bu bir aylık süreçte kim pes edecek en sonunda, bunun bir denemesini yapıyorlar. Görünen o ki ya ikisi de pes edecek. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran pes edecek. Ya da ikisi de kazandık diye çıkıp bir
1: Evet.
0: anlaşmaya varacaklar.
1: Göreceğiz.
0: Yani çünkü bunun götürülebilir bir tarafı kalmadı. Yani
1: Kesinlikle.
0: ABD'nin zaten cephaneliği yok. Yani o bir tomahawk üretmeniz en az bir yıl sürecek. Yani bitirdiniz bunu. Yani bu anlamda ABD'nin önceliği İsrail'in güvenliği. İsrail'in güvenliği diye bir şey söz konusu değil. Çünkü gerçekten İran'ın elinde uzun menzilli füzeler yeterince var. Ve İsrail vurabilir. Çok daha derin vurabilir. Hani sanki Trump kendisi kaybedip İsrail'de Netanyahu'nun kazanması için bir strateji
1: Evet.
0: uygulanıyor gibi bir durum söz konusu.
1: Nitekim
0: Yani
1: orada seçimler var,
0: evet,
1: değil mi?
0: yani iki tarafta da aynı zamanda İsrail'de de seçim var. Yani bir savaş durumunda İsrail'deki o halkı korkutup ne bileyim Netanyahu'ya karşı bir oy vermesinler diye o zamanı, bu bir aylık zamanı iki tarafta bir şekilde dengelemeye çalışıyor. Belki bu süreçte İran İsrail'e saldırabilir seçimleri etkilemek için.
1: Bekleyip
0: Bilmiyoruz,
1: göreceğiz.
0: bekleyip göreceğiz.
1: Peki. Bu arada Avrupa muhtemel Rus saldırısından endişe ediyor. Rusya-Ukrayna savaşından sonra savaş Avrupa'ya doğru genişleyebilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Avrupa Birliği liderleri her gün açıklıyor.

0: açıklama yapıyor Arzu Türkdağ. Rusya bize saldıracak.
1: Evet.
0: İşin ilginç tarafı, Rusya'da da şu anda öyle bir korku var. NATO bize saldıracak. Şimdi onlar da aynı korkuyla yaşıyor. Yani evet. Ben hangi Rus yetkiliye sorsam ne olacak? Hocam diyorlar, Avrupa, NATO bize saldıracak kesin.
1: Çok ilginç.
0: Evet. Şimdi iki taraf korkuyla yaşadığı için şu anda sanki bir söz düellesi üzerinden giden birbirini bir deneme stratejisi var. Ama şunu da gözden kaçıramayız. Yani Avrupa'daki havalimanlarında bilinmeyen İHA'lar çıkıyor. Ne bileyim işte Almanya'da elektrik santrallerine EYP, el yapımı patlayıcılarla saldırılar düzenleniyor. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri bunun Rusya tarafından yapıldığına inanıyor. Rusya diyor bizim toplumsal anlamda bir kargaşaya düşmemizi istiyor. Toplumun korkmasını istiyor. Bu sayede de savaş karşıtlığını Avrupa'da yükseltmek istiyor.
1: En ki son Almanya'da böyle bir İHA değil mi?
0: Tabii tabii, Almanya'da oldu, Belçika'da oldu, ne bileyim Fransa'da oldu. Hani Polonya'da zaten Romanya'da sınır olduğu için sık sık oluyor bunlar. Onlar da artık rutin hale geldi bu işte. İşin ilginç tarafı, bir İHA'yı düşürmek için F-16 kaldırıyorlar. Yani NATO F-16 ile bir küçük bir İHA'nın peşinden koşuyor. Onu arıyor, onu düşürmeye çalışıyor. Düşürüyorlar da çoğunlukla. Ama bu pahalı bir maliyet. Şimdi Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Arzu Türkdağ, Rusya'nın Avrupa tarafında kendisiyle bağlantısı olmayan bir toprağı var. Kaliningrad. Bu toprak aslında tarihte baktığınız zaman Polonya sınırları içerisindeydi. Şimdi burası Rusya Federasyonu'na bağlı. Ama burada Rusya'nın doğrudan bir toprak bağlantısı yok. Bir koridorla, yani Baltık ülkelerden bir koridorla o Kaliningrad'a gidiyorlar Ruslar. Rusların düşüncesine göre ben sorduğum zaman diyorlar ki Baltık ülkeleri Polonya, Ukrayna birleşip Kaliningrad'ı alacaklar. Hani onlar Kırım'ı aldılar.
1: Evet.
0: Biz diyor Kırım'ı aldığımız için onlar da bize ders verecek, ders verme niyetiyle o Kaliningrad'ı işgal edecekler. Ki bunu yapabilirler aslında. Bu, çünkü Kaliningrad gerçekten savunmasız. Şimdi bugün bir açıklama yaptı Rus yetkililer. Eğer Kaliningrad'a bir saldırı olursa bu bir nükleer tetiklemeyi öngörüyor. Yani çünkü Rusya'da çok yakın bir zamanda, yaklaşık bir yıllık, 6 aylık süreçte nükleer doktrinini değiştirdi artık. Yani
1: Rusya böyle bir gözdağı veriyor.
0: Evet, yani sadece saldırı durumunda nükleer silah kullanmam diyor. Tehdit hissettiğim anda da nükleer silah kullanırım. Yani ben şu anda Kaliningrad'a saldıracağınızla ilgili bir tehdit hissediyorum. Eğer bu gerçekten ciddileşirse nükleer silah kullanırım diye bir açıklama yapıyor. Orada da işler daha farklı bir boyuta giriyor ve savaşın çok yakın bir zamanda duracağına dair bir görüntü yok artık.
1: Yok peki, yani 2027'de de başlıklarımız aynı
0: sanki
1: olacak.
0: Sanki öyle gidecek.
1: Durum
0: gibi.
1: Onu gösteriyor. Bugünün konu başlıkları da bunlardı işte. ABD-Çin görüşmeleri, İran'la müzakereler, Rusya-Ukrayna savaşı. Bakalım önümüzdeki süreçte bütün bu başlıklarda ne tür gelişmeler olacak hep birlikte göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Programımıza katıldığınız için. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklandı. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. 9 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Şimdi ayrıntılar. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanan kurulda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları ele alınacak. Sincar'ın teröristlerden temizlenmesine yönelik olarak Irak hükümetiyle imzalanan anlaşma da toplantının gündeminde. Orta Doğu'daki gelişmelerde MGK'nin gündeminde ABD-İran gerilimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki durum ele alınacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı ise 56'ya ulaştı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Gürlek açıklamasında piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımız birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi. Akın Gürlek ayrıca soruşturma kapsamında mevcut fonlar ve şüphelilerin yanı sıra spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedinin de incelemeye alındığını duyurdu. Kısa süre içerisinde olağan dışı oranlarda kazanç sağladığı belirlenen kişi ve hesapların işlem geçmişleri, para hareketleri ve bağlantılarının da araştırılacağını belirtti. Öte yandan eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen, aralarında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de bulunduğu 6 şüphelinin savcılık işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerle ilgili tedbir kararları da alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal'la babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İkisinin de tüm mal varlıklarına el konuldu. Pusula Portföy'ün tutuklu iki yöneticisi Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen üçüncü kişiler adına kayıtlı ve toplam değeri yaklaşık 1,2 milyar Türk lirası olan 5 lüks villaya el konulmasına karar verildi. İş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Süreç devletin tüm kurumlarıyla titizlikle takip ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonları için inceleme başlattı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, fon soruşturmasıyla sorumlulardan hesabın sorulacağını vurguladı. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ve ortaya koyduğu tavır gerekenin yapılacağının teminatıdır dedi. Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Tüyü bitmemiş yetimin hakkını gasp edenlerin ve bu kirli çarklara göz yumanların ödeyeceği bedel sadece bu dünyadaki kanunlarla sınırlı kalmayacak, maşeri vicdanda ve huzuru ilahide de bunun hesabı mutlaka ama mutlaka sorulacaktır.
1: Mustafa Destici'nin gündeminde Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması da vardı.
2: Biliyorsunuz bir ses kaydı da basına düştü. Bu da bizim yıllardır iddiamızda ne kadar haklı olduğumuzu da ortaya koydu ki daha bu ses kayıtlarına aratacak nice bilgiler ya da nice diyaloglar olduğunu biz biliyoruz. Dosyada da bunlar mevcut.
1: Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına oranla %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış görüldü. İthalatsa %1,1 azaldı. Verileri değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki dirençli görünüme işaret etti. 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı, dedi. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı. %7,8'e geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 40. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu söyledi. İstihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, verileri sosyal medya hesabı değerlendirdi. Başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD temasları kapsamında Top Türk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bakan Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 yılı sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Ömer Bolat, ihracatçılar için uçtan uca lojistik altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yurtdışı lojistik dağıtım ağı destekleriyle ihracatı artırmaya çalıştıklarını vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Kuzey Ren-Fesfalya İş Forumu'nda konuştu. Bakan Bayraktar, enerjide arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda Almanya ile işbirliğine gidilebileceğini belirtti. Yeni nesil ortak projeleri hayata geçirebiliriz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde konuştu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız, dedi.
0: Milli teknoloji hamlesi, gökyüzünde süzülen çelik kanatlarımız Bayraktar'dır, Akıncı'dır, Kızıl Elma'dır. Hürjet, Anka, Gökbey, Kaan'dır. Bir dönem hayal olarak görülen nice projeyi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, girişimcilerimizin alın teriyle, akıl teriyle gerçek kıldık. İnsanlı uzay bilim misyonumuzla ay yıldızlı bayrağımızı uzayın derinliklerine taşıdık. Şimdi ufkumuz çok daha uzaklarda. Ay'a erişmeye hazırlanıyoruz. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracımızı 2027'de Ay'a ulaştıracağız. Türkiye yüzyılını hep beraber bilimin, teknolojinin ve yüksek katma değerli üretimin asrı kılacağız.
1: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunmalar alınmaya devam ediyor. Özel hastane zinciri sahipleri İstanbul'un Şişli ilçesindeki hastanenin ruhsatı için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını iddia etti. Tutuksuz sanık Remzi Bakaysa savunmasında İBB hukuk müşavirine ihaleler için 380 milyon lira verdiğini öne sürdü. Bir diğer sanık Yakup Öner de ihalelerden %7 ila 10 pay istendiğini söyledi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj

0: mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakim ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Gazze kentinde bir aracı hedef aldı. 5 kişiyi katletti, 15 kişiyi yaraladı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Kentin farklı noktaları da İsrail unsurları tarafından vuruldu. 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Han Yunus kentinde de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadıra insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Soykırımcı İsrail'in zulmü Gazze şeridiyle sınırlı kalmadı. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da İsrail unsurlarını da arkalarına alarak Filistinlilerin mülklerine zorla girdi, mallarına zarar verdi. Engel olmak isteyenlere de saldırdı, evlerini ve araçlarını ateşe verdi. Tubas kentindeki iki mülteci kampında da çok sayıda Filistinli İsrail unsurları tarafından alıkonuldu. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıklandı. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. 9 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Tümosan Konyaspor'la Filistin milli futbol takımı dostluk ve kardeşlik mesajları için sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. A milli takımda Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. İtalya'yla oynanan maç sonrası ayak parmağındaki ağrıları artan milli futbolcunun tedavisi kulübünde devam edecek. İngiltere futbolunda tarihi karar çıktı. Premier Lig'in bağımsız komisyonu Manchester City'yi mali kuralları ciddi biçimde ihlal etmekten suçlu buldu. Kulübün 900 milyon sterlini aşan usulsüz işlemler yaptığı belirtildi. Beşiktaş Euroleague'in ikinci haftasında Maccabi Tel Aviv ile Sırbistan'da karşılaşacak. Mücadele 21.05'te başlayacak. Formula 1'de Fernando Alonso'nun geleceği belli oldu. İspanyol pilot Aston Martin'le sözleşmesini uzattı. 45 yaşındaki Alonso 2027 sezonunda da Formula 1'de yarışacak. Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Van 10, İstanbul ve İzmir 16, Afyonkarahisar 11, Antalya 21, Adana 19, Kahramanmaraş 17, Samsun 14, Trabzon ve Gaziantep 15, Bolu 8, Erzurum 6, Malatya 12, Diyarbakır 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Niğde-Bozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım

0: İde yönünden devam ediyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan mikrofonda Doktor Var programından sevgiler, saygılar. Sağlıkla ilgili merak edilen güncel hayatınızı olumlu yönde etkileyebilecek konularla yine karşınızdayız. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Can Berk Satır ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir yerine iki doktor konuğumuz var. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Ebru Arhan da bizlerle geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Sağ olsun bizleri kırmadı bu haftada yine bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Arhan.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Sayın dinleyenlerimiz bu bölümde çocuğum neden uyumuyor sorusunun peşine düşüyor. Çocuklarda uyku bozukluklarını ve çözüm yollarını konuşuyoruz. Ama ondan önce her hafta olduğu gibi İbrahim hocamıza soruyoruz. Hocam son bilimsel gelişmeler nelerdir sağlıkla ilgili?
1: Şimdi yeni zayıflama iğneleriyle ilgili araştırmalar çok fazla var. Şimdi yeni zayıflama iğneleri diyoruz ama yakında ilaçları dememiz lazım. Niye? Bunlar iğnede, hapı da Amerika'da çıktı, Türkiye'de de yakında gelir. Bir tane yeni bir ilaç var, faz 3 çalışmasını bitirmiş. Etken maddesi tam şu anda aklımda değil de faz 3'ünü işte bir iki hafta önce bitirdi. Yani %25-30 civarında kilo verdiriyor. Bir iki bir şey söyleyeceğim ama zayıflama ilaçlarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Herkes olumsuzluklarını konuşuyor. Onu alma, bunu alma. Şimdi obezsin. Obezsen body mass indeksinde 30'un üzerinde. Ne tür tehlikelerin var? Kalp krizi, böbrek, kanser, bunlarla ilgili bir sürü tehlikem var değil mi? Mesela desek ki obezite ilaçları kalp krizine yol açıyor, böbrekleri mahvediyor, kansere yol açıyor desek zaten iş kullanımdan kalkar. Obezitenin zaten kendisi yumurtalık meme kanseri de dahil olmak üzere birçok kansere yol açıyor. Bir tarafta da obezite ilaçları var. Bunlar ne yapıyor? Çok nadir olarak pankreatit yapabilir, medüller tiroid kanseri gibi çok nadir olabilir, gözle ilgili komplikasyonlar olabilir ama nadir nadir bunlar. Genel olarak ne yapıyor? Kilonu verdiriyor, biraz önceki saydığım riskleri azaltıyor. Yani teraziye koyuyoruz, herkes teraziye koysun. Ben bir doktor olarak teraziye koyduğumda ben de ağır basıyor. Yani ilaçları kullanmak ağır basıyor. Çünkü ilk kez ara sıra söylüyorum, Amerika'da ilk kez obez oranı 38'den 36'ya düştü. Amerika'da ve İngiltere en çok kullanan, hatta İngiltere devleti kendisi ödemeye başladı. Bayağı büyük bir miktar ilaçlardan aldılar, ödüyorlar. Çünkü obezitenin yol açtığı hastalıkları ödeyeceklerine bu ilacı ödüyorlar ve bayağı bir çözüm oluyor. Ama orada da mesela daha önce konuşmuştuk. Safra ameliyatlarında iki kat artış var. Yani her kilo verenlerde zaten şeyde geçirseniz hiç o ilacı kullanmadınız. Kilo verdiniz. 6 ayda 30 kilo verdiniz. Yine safra ile ilgili problemleriniz çıkar. Alzheimer ile ilgili de bir takım şeyleri falan önlediği falan gösterilmiş çalışmalar. Çok fazla çalışma geliyor. O yüzden ben hepsine inanmıyorum ama yani bu obeziteyi bu ilaçlarla çözme gibi bir şey var. Ama benim bahsedeceğim bugün kadınlara yönelik bir araştırma. Normalde biz obezite ilaçlarının yağları, işte yağları eritiyor zaten. Özellikle daha önce konuşmuştuk, şakaktaki yağları %60-70 oranında, yanaktaki yağları eriterek yaşlı yüz görünümüne neden oluyor. 35 yaşında kullandınız, 50 yaşında gibi gözüküyorsunuz. İsmine de zaten deniyor. Ama diğer taraftan bunun sadece yağları değil, kolajen sentezi ve elastin sentezini azalttığı ve yıkımını artırdığı da gösterildi. O yüzden ben diyorum ki o biyostimülanlar dediğimiz halk arasında sıvı yüz germi olarak bilinen şeyler tekrar yüzün hacim, volüm alması açısından dolgu değil ama bu tür uygulamalar bu son araştırmalarla da uyumlu olarak gösteriliyor. Yani o ilaçları doktorlarıyla konuşsunlar. Mesela ailede kalp krizi riski var. Eğer varsa ve obezsen ya sen de er geç olabilir yani. Onlarla ilgili önlem alman gerekebilir. Obezite de tamam, bir gram et birçok sorunu halleder gibi gözüküyor ama biraz fazla ise birçok soruna da yol açabiliyor. İkinci araştırmada da hareketle ilgili. Ha bu arada bu GLP-1 dediğimiz obezite ilaçlarını kullanan kişiler direnç egzersizi yapmazsa daha büyük problemlere yol açar. hem beslenmesine dikkat etmesi lazım, hem de hareketi mutlaka yapması lazım. Hareket yapmadan bence ilaç tedavisini kullanmak yasak olmalı. Niye yasak olmalı? Ya proteini de kaybediyorsun. Özellikle biraz daha yaşında ileriyse hem kastan kayıp, yağdan kayıp, vücut direnci düşüp daha büyük problemlere yol açabilir. O yüzden diyetisyen doktor kontrolünde olması lazım. Şimdi direnç egzersizi başka bir araştırmaya geçtik. Bu da biraz daha 60 yaş üzerinde yapılmış kişilerde, bence 40 yaş üzerinde de hepsi uygulanabilir. Günde 4 dakikalık direnç egzersizi yapılmış. Ne? Duvarda dayanıp push-up. Sadece büyük kas gruplarını çalıştıran günde 4 dakika. Ne sonuçlar alınmış? Biz yaşlı hastalarda işte kalkma falan gibi bir takım testler var. Bu testlerde hepsinin başarının neredeyse %50 oranında artmış. Direnç egzersizi 40 yaş üstünde büyük kas gruplarını çalıştıran çok çok daha önemli. Tamam, git parkta yürü. Tamam, herkes yürüyüş yapıyor. Ama yürüyüş yaparken de bak 5 dakika bile olsa direnç egzersizi yap. Yani herkes egzersizi kardiyo gibi düşünüyor. Kardiyonun dışında 40 yaş üstündeysen bence ilk sırada direnç egzersizi, sonra kardiyo geliyor. Direnç egzersizi yaptığında zaten biraz daha abartırsan o da kardiyo gibi zaten sana oluyor. Yani sonuçta nabzın artması lazım, nefesin hızlanması lazım. Çünkü ben son zamanlarda hep direnç egzersizi önem verdiğim için ya dedim artık benim de işte nabzım artıyor, nefessiz kalıyorum yani. O yüzden bunlara biraz daha önem vermek lazım diye düşünüyoruz.
0: Hocam asıl konumuza gelelim mi? Uyku, çocuklarda uyku neden uyumuyor? Bunu konuşacağız ama uyku bozukluklarını ebeveynler herhalde bizim için bile uyku ne kadar önemli. Ebeveyn olan insanlarda da çocuk 10 yaşına gelene kadar herhalde rahat bir hayat sürdüklerini, uyku uyuyabildiklerini düşünmüyorum. Ben de aynı şekildeyim. Çok zor. Sadece çocuğun hayatını değil çünkü ebeveynlerin de hayatını etkiliyor aslında.
1: Son zamanlarda daha fazla etkilemeye başladı. Bence tabii ki ben bir erkek olarak siz kadınlara yönelik haksızlık etmek istemem. Ama mesela abartıp uyku koçu tutanlar var bebeklerine, çocuklarına. Şimdi geçenlerde bir arkadaşla konuşuyoruz. Bu da pediatrist hocam. Bir pediatrist arkadaşla konuşuyoruz. Vallahi dedi ben kaç yıllık pediatristim, uykuyu öğrenmeyen bir çocuk hayatımda rastlamadım dedi. Yani uykuyu öğrenmemiş bir insan bebek yoktur dedi. Uyku koçu tutmaya kadar abartanlar var. Bence o biraz da sorumluluktan kaçış gibi geliyor. Yine de size haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü babalar maalesef biz biraz daha geri plandayız bu konularda. Ağlayınca biz uyanamıyoruz. Siz uyanıyorsunuz. Eksikliğimiz, bazı babalar bu işi çok daha iyi tolere ediyorlar. Ama bu kadar da abartmamak lazım değil mi hocam?
2: Evet, uyku
1: Uyku
2: koçu
1: koçu
2: mu?
1: nedir? Evet.
2: Uyku koçu ne biliyor musunuz? Sınır koyamama bozukluğu hocam. Annelerin sınır koyamama. Bebeklik döneminde gak dedi uyandı, guk dedi uyandı, ayağımda sallayayım. Sınır koyamama bozukluğundan dolayı uyku koçu tutuyorlar. Böyle bir 3-5 ay kadar. Oysa ki ilk bir ayda uyku ihtiyacı çok fazla. Sürekli uyuyor uyanıyor, uyuyor uyanıyor. Buna bir kere alışık olmaları lazım. İlk bir ay çok farklı bir dönem hayatımızda, yeni doğan dönemi. Anne babalar buna sabredecekler. Gece dahil. Hele anne sütü veriyorsa bir kere bütün hayat değişiyor biliyorsunuz. Ama hani gece uykusu bir aydan sonra da gece uykusu devam etsin istiyorlarsa gündüz uykularını da biraz çocuğa göre kendilerinde düzenlemeleri gerekiyor ama arada da sınır koymak gerekiyor. Eskiden özellikle Avrupa, Amerika'da çok sert yöntemler vardı. İlk günden hemen odayı alırlar bebeği. Bazen ağlasa da saatlerce yanına gitmezlerdi. Artık o kadar sert değiliz, rigid değiliz ama bir seviyeye kadar artık çocuğa sınır koymak gerekiyor. Yani kendi yatağında uyuyacak.

0: edecek. Anneler emzirdiği zaman zaten gece o emzik gibi kullanıyor emzirmek. Onu da yapmayacaklar. Belli saatlerde ilk bir ay farklı ama sonrasında belli saatlerde besleme gibi. Çok sert değil ama. Hani eskisi kadar bunu demiyoruz. 3 saatten önce besleme. Anneler dakika sayıyor sonra. Kendi sınırlarını kendi anneleri belirleyecekler bebeklerine göre. Sınır koyma bozukluğunu ortadan kaldırmak için hocam.
1: Yani biz yani Türk kültüründe bence biraz daha aşırılık var.
0: Aşırılık var.
1: Yabancı

0: yaratıcı ona göre vermiş zaten, orada bir değişim oluyor. Ama hakikaten de bir takım şeyleri de öğretmek lazım. Yani
1: Kesinlikle.
0: ebeveyn okullarına da okul demesek bile en gereklisi bu.
1: Hocam evlilik değil de anne baba olmanın
2: Anne baba
1: diyelim bir
2: olmalı.
1: zorlaştırılmalı eğitimi olmalı değil mi?
0: Evet, anne baba, gerçi bu aralarda da şunu da uyaralım, bakın Türkiye'de doğum oranı çok düştü. 1,6'lara falan geldi. 2'nin altı zaten tehlike. Tüm dünyada böyle. Tüm dünyada doğum oranları düştü. Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Yani 3 çocuk, 5 çocuk, gerçekten bunların olması lazım. Hakikaten nesil tehlikeye girecek kadar
2: Katılıyorum
0: bir
2: hocam.
0: şey, durum var. Yaşlı nüfusu fazlalaştı. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Genç nesli bırakıyoruz. Yani burada hakikaten çocuk için zaten devletimiz teşvikler getiriyor. Ama anne baba olmayı da hakikaten, yani evlilikten kastım zaten anne baba olmaktı. Bunu da biraz daha öğrenmek lazım. Yani doğum koşu diye de bir saçma sapan bir şey de yapmamak lazım.
2: Evet, hep uyku koçu, her şey koçla olmuyor hocam. Yani aslında hani bu biraz şey dışı söyleyeceğim, çocuk nörolojisi dışı. Bizim kendi kültürümüz çok iyiydi bu konuda. Anne babadan ve şeyden öğrenmek. Bir sınırlarımız vardı, evet. Bazen bu nesil çok koruyucu bir nesil olduk anne baba olarak. Bu kadarına gerek yoktu. Belli sınırlar koymak gerekiyor. Uyku da neden önemli? Sadece çocuklar için değil. Bakın hepimizde ekrandan dolayı ya beslenmemiz bozuldu. Çok geç saat kadar uyanık kalıyoruz. Hiçbir şekilde yapmamamız gerekiyor. Çünkü esas önerilen uyku saatleri gece 11 ile 3 arası. Beynin tamamen temizlendiği, yeni güne, yeni bilgilere açıldığı, gün içinde öğrendiklerini uzun süreli hafızaya aldığı süreç o dönem. Bir diğeri de çocuklarda önemli olan şey büyüme hormonu salgılanıyor. Büyüme hormonu salgılanıyor ki hem fiziksel olarak büyüsün. Büyüme hormonu sadece fiziksel büyüme değil, birçok diğer faktörlere de etkisi oluyor. Ama artık ekranlarla buna da izin vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Gece yattığı odada dahil çocukların ve bizim de maalesef elimizde telefon ya da tablet var. Oradan salınan ve bize gelen mavi ışık diyor ki hala gündüz. Melatonin salgılatma diyor. Melatonin diye bir uykuyu başlatan hormonumuz var. Nörolojik beyinden salgılanan. Diyor ki hala gündüz sen salgılanma melatonin dedirtiyor. O ışıklar engelliyorlar. Başka öyle garip videolar izliyor ki gençler, çocuklar özellikle. Çok sürekli aktivite, sürekli bir şey var, hareket var. Onlar da diyor ki stres halindesin. Dopamin ya da noradrenalin gibi stres hormonlarını salgılan. Çocuk bundan sonra da strese giriyor. Gündüz uyanıklığı bozuluyor. Kaygı bozukluğu gelişiyor. Yani uyku zannettiğimiz gibi sadece bedenin dinlenme süreci değil. Beynin de hazırlanma süreci, temizlenme süreci ve yeme içme kadar, yeme içme gibi bence. Kadar demiyorum, içmeyle eşit yaşamamız için.
1: Sadece çocuklar değil, yetişkinler için de öyle. Biz de uykumuzu alamayınca sersem gibi oluyoruz, değil mi hocam?
2: Sersem, dikkatsiz, sinirli, gergin.
0: Uykusuzluk alkol etkisi yaratır. Uzun
2: Kesinlikle
0: süreli
2: doğru.
0: uykusuzluk alkol, ki yani hakikaten sarhoş gibi gezersin. Ama şimdi hocamın söylediği dopaminle ilgili de ben bir şey söyleyeyim. Yani dopamini hak etmiyorsanız size zararlı oluyor. Ne demek bu? Ekran kaydırmalar bilmem ne falan var ya, geçici sürekli hazlar. Yani
2: Evet.
0: hiçbir çaba sarf etmeden önüne geleni yapıyorsun. Mesela orada öğrendiğini, diyelim ki ben mesela arabayla ilgili bir şeyler öğrendim dün, uyguladım arabamda da. Onu gidip bir yerden alıp bunu uygulayıp, yani bir emek sarf etseydim ona, karşıma geldiği için öğrendim. Bir emek sarf etmedim aslında. Böyle dopamin hazımı tetiklerken öğrendim. Ama bir emek vererek öğrenseydim, o uzun süreli bir
2: Kalıcı.
0: kalıcı hazla dönüşüyor. Bunlar hepsi hüsrana dönüşüyor. Emeksiz sarf ettiğin her şey başına bela olur. Bunların da hepsi başımıza bela oluyor. Uyku konusunda benim kanaatim, hocam dedi ya yemek içmek kadar. Evet, yemeği içmeyi o kadar ayrıntılı inceliyoruz. O kadar beslenme, diyetetik bölümü falan, bir sürü bir şeyler. Hani derler ya, beynin daha %5'ini çözdük falan diye. Uykunun bence o kadarı bile çözülmemiştir.
2: Evet.
0: Yani beyinde mesela işte 2018'de bir lenfatik sistem çıkıyor. Onun beyni tamamen temizlemesiyle ilgili araştırmalar oluyor. Aktif bir dönem. Yani beyin, bazen benim kız da söylüyor, fazla uyuyunca baba diyor, hayatı kaçırıyorum gibi geliyor diyor. Yok kızım diyorum, Uyku diyorum, aktif bir dönem. Uyku hayat.

0: Hayatı kaçırdığın bir dönem değil. Uykudayken de zaten hayatı yaşıyorsun. Öğrendiklerini kaydediyorsun, dinleniyorsun, ertesi güne hazırlanıyorsun. Beynin temizliyor. Yani şu stüdyonun hiç temizlenmeden sürekli burada yayın yaptığımızı düşünsene. O kadar bir problem var. O yüzden uyku özellikle çocuklar, bebekler için son derece önemli.
1: Hocam öyle diyoruz ama yetişkinler çok iyi bilir. Ebeveynler, çocuğu olanlar. Biz 11'de 10.30'da uyuyalım. Biz yatağa gitsek bile o çocuk 50 kere değil mi? Belki saat 12'ye, belki 1'e kadar bazı çocuklarda duyuyorum. 40 kere kalkıp bir bahaneyle uyumuyorlar. Sebepleri nelerdir peki?
2: Uyumama yaşa göre değişiyor. Bebeklikte dediğimiz gibi hani sınır koymaydı. Artık maalesef sosyal medya bizi ele geçirdi. Yetişkin artı çocukları. Birçoğunda artık ekranlar. Bir de yine kural koymak lazım. Gerçekten ebeveyn olarak mutlaka kural olması lazım. O bahsettiğim saat hani öylesine söylenmiş bir saat değil. Çocuklar en geç hani 10-10.30 gibi yatakta olacak. Uyku odaları tablet, telefon, televizyon hiçbir şey olmayacak. Loş bir ışıkta uykuya hazırlığı ailenin yapması lazım. Bunu öğretmesi lazım. Uyku hazırlığı dediğimiz bu uyku hijyeni dediğimiz bir şey var. Uyku saatinden 30 dakika önce ya da 1 saat önce başlıyor. Bir kere en az 1 saat önce ekran bırakılacak. Tercihen yani 2 saat deniyor ama mümkün değil bizde artık ülkemizde. 1 saat önce bırakıldı. Belki yıllık duş aldır diyorum ben. Hani ebeveynlere dişini fırçalat ve küçükse çocuk belki masal okunabilir. Sonra da oda karanlık olsun mutlaka ya da çok loş bir ışıkta.
0: Gündüz de hareketli geçirsin hocam.
2: Hem de
0: Yorulsun yani.
2: nasıl? Kesinlikle gündüz aktif olsun ve gün ışığını alsın. Gün ışığını alsın ki beyinde zaten öyle yorulunca da beyinde de yoruluyor. Ve bazı maddeler birikiyor. Bunu atmak için beyin uyarı veriyor. Ben temizlenmek istiyorum diyor gün sonunda. Direkt uykusu geliyor. Biz kendi çocukluğumuzu düşünelim İbrahim Hocam. Hep sokaktaydık ve fiziksel olarak yoruluyorduk. Ekran karşısında yorulmuyorduk.
0: Yatağa bile gidemiyoruz. Bir yerde sızıyorduk
2: Tabii
0: yani.
2: tabii bizim ayrı odalarımız da yoktu birçoğumuzun. Direkt bulduğumuz yerde salonda kanepede sızıyorduk.
0: Burada şunu dinleyicilerimize söyleyeyim. Özellikle anneler, hocam yapamıyoruz, ellerinden alamıyoruz falan diyorlar ya. Bu çok yanlış. Kırmak istemiyorum kimseyi ama hakikaten beceriksizlik. Ya çocuk senin çocuğun. Ne söylersen onu yapmak zorunda. Var mı
2: Evet.
0: bunu yapan ebeveynler çevremizde? Var.
2: Var.
0: Mesela benim kardeşim öğretmen. Mum gibi yapıyor.
2: Öğretmenler çok iyi hocam bu konuda.
0: Mum gibi yani, demek ki yapılabiliyormuş. Çocukları, evet, ben bakıyorum, tatilde de onlarla beraberdim, bakıyorum hala gayet iyiler. Yani sen onun arkadaşı değilsin. Tamam, 18 yaşından sonra ki bir çocuk 70 yaşına bile gelse babasının, işte annesinin çocuğudur, o ayrı bir şey. Ama onlara sınır koymayanlar kendi de çok sınır tanımayanlardır gibi bir beylik bir cümle diyeyim. Ama maalesef hayatımızda da bakın öyle. Bende de mesela öyle. Koyamadım ben sınırı mesela.
1: Hocam çocuğun kişiliği de çok önemli. İki çocuğum olduğu için benim biri yani sözünüzü dinleyip öbürü hiç dinlemeyebilir, o kuralı hiç
0: Tamam.
1: tanımayabilir.
0: 150
1: Karakter
0: başarılı ol.
1: çok önemli.
0: 150 başarılı ol.
2: Ama
0: Ama
2: kişilik önemli de
1: evet.
2: sınır koymayı baştan ben bakın baştan beri bebeklikten beri diyorum
1: Evet.
2: başlamak lazım. Yaparsanız öyle gidiyor ve o sizin sınırlarınızı sınır görmüyor zaten. Doğru olanlar onlar. Bunu öğretmen meslek grubu çok iyi yapıyor kesinlikle. Herhalde onlar o pedagojik formasyon vesaire çok iyi yapmış. Maalesef hekim çocukla biraz daha serbest büyüyor hocam.
0: Evet.
2: Herhalde ondan
0: Yani
2: kaynaklanıyor.
0: hekimlerin biraz daha işte gece hayatta işte nöbetler möbetler falan olunca zaten uykusuzluk onlarda da saçma sapan bir sorun haline geldi. Ki
2: Uykusuzluk tüm şeydi.
0: bilimsel
2: Bir sorun.
0: çalışmaların çoğu
2: Toplumda.
0: hemşireler ve hekimler üzerinde yapılır. Çünkü daha rahat
2: Elinizin
0: ulaşılabilirdir.
2: altında.
0: Evet. Mesela hemşireler, yani çalışmaların çoğu hemşireler üzerinde yapılır. Tamam mı? Orada da mesela uykusuzlukla ilgili, yani kanser dahil olmak üzere birçok kanser ve kalp hastalığına yol açıyor mu uykusuzluk? Açıyor.
2: Kesinlikle.
0: En çok ölüm sebebine kanser ve kalp hastalıkları. Yani bunlarla ilgili zaten hekimlerde, hemşirelerde, polislerde, nöbet tutan meslek gruplarında zaten bu tür sorunların olduğu zaten biliniyor.
1: Hocam bir de aslında çocuklar kıymetini bilmiyor. Biz şimdi değil mi? Vakit daha çok olsa da uyusak, daha çok uyusak özellikle çalışan insanlar çok seviyoruz uykuyu. Bilmiyorum yaş ilerledikçe daha çok uyusam, daha çok uyusam diyor.

0: ama çocuklarda da tam
1: Aslında
0: tersi.
1: ihtiyacımız azalıyor. Yani bebeklikten sonra uyku ihtiyacı azalıyor ama biz sabah işsizlikten uyumak istiyoruz.
0: Belki de
1: Dinlenmek için uyumak
0: yorgunluktan,
1: istiyoruz.
0: belki
1: Ama
0: psikolojik
1: İbrahim
0: olarak.
1: Hocam dedi ya, uyku öyle aslında dinlenme gibi görünse de beyin o kadar aktif çalışıyor ki. Esas şeyi uykuda yapıyor. Bütün şeyleri, hani uykunun iki evresi var. Bir rüya evresi, bir de rüya görmediğimiz evre. Eskiden şey denirdi, bu rüya evresinde hep bütün bilgiler işlemlenir, şey yapılır. Artık rüya görmediğimiz evrede de bunlar işlemlendiği. Yavaş dalga uykusu dediğimiz uykunun en derin uyku kısmı var. O mutlaka gerekiyor. Rüya uykusu da gerekiyor mutlaka ki çocuklar dikkatleri, öğrenmeleri, algıları açık olsunlar. Bizler için de öyle. Yani yaşla birlikte hiç azalmıyor. Ama şu an çok düşmanı var uykunun.
0: Kesinlikle. Peki hep normal uykudan bahsediyoruz. Uyku bozuklukları bazen nörolojik hastalıkların belirtisi de olabiliyor, değil mi? İnatla uyumayan bir çocuğun nasıl bir problemi olabilir?
1: Şimdi hocam en başta ne dedi? Uyku koçu dedi. Şu anda ilk başvurulan uyku koçları. Oysa ki varsa bir problem, bırakın basit bir şey olsun. Önce bir lütfen hekime başvurun.
2: Hocam bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii.
2: Sonunda koç olan ne olur hiç kimseye güvenmeyin. Kurban olayım güvenmeyin. Bak koç varsa herhangi bir meslek grubundan olmamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir mesleği yapmamış, kendine bir meslek uydurmuş kişidir koç. Hayat koçu, yaşam koçu, o koçu, bu koçu falan değil. Yani koç varsa dolandırıcıdır demek istemiyorum. O kadar abartmak istemiyorum. Ama mesela uykuyla ilgili belki de problem vardır.
1: Tabii.
2: Hekime göstermediğin, çözemediğin için uyku koçun nereden bilecek uykunun REM dönemini, fizyolojisini, neler olduğunu nerede bilecek? Ben bile bak doktorum, hocam bu işin uzmanı olduğu için biliyor. Ben bile birçoğunu bilmiyorum.
1: Aslında en büyük sıkıntımız onlar da şu. Yani aile tamam, onlar rahat etsin şey değil ama bu koç ya da yeni adıyla danışman oldular hocam. Danışmanı diyorlar. Büyük problemler maskeleniyor. Ve iyice büyüdükten sonra işin içinden çıkamayınca siz bir doktora gidin deniyor. Ya maalesef o ve süreç gecikiyor. Varsa tedavi edilmesi gereken bir hastalık, onlar gecikiyor. Onu artık ilk basamakta tedavi etmekle son basamakta tedavi etmek çok farklı.
2: Doktora gönderin demek, üniversite hastanesine gönderin demek gibi bir
1: Ya
2: şey.
1: doktora gönderin diyorlar. O şeydi.
0: Hocam çok önemli bir konu var konuşmamız gereken, melatonin kullanımı. Öneriyor musunuz?
1: Artık peynir ekmek gibi ama biz hani pediatrist ya da hekimler hemen kafanıza esti, melatonin kullanın demiyoruz. Melatonin bir ilaç değil. Biraz önce konuştuk, hani beyinden salgılanan bir hormon aslında. Ne yapıyor? Belli bir saatte salgılanıyor. Beyindeki bir hormon salgılayan bir bez tarafından salgılanıyor. Ve diyor ki uykun geldi, artık uyu. Bunun salgılanması için de bazı şeyler gerekiyor, şartlar. Melatonini biz herkes de kullanılsın diye biz çocuk nörologlar aslında onu önermiyoruz sürekli. Eğer altta yatan bir otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, başka bir uyku bozukluğu, uykuyu başlatma ile ilgili problem varsa evet kullanın ama bu bir hekim tarafından önerilsin. Şimdi her eczanede var ve biliyorsunuz maalesef Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmamış birçok ürünüm var. İsimlerini hiç bilmiyorum. Önermiyoruz ve mutlaka bir bilimsel dayanak arıyoruz biz önermek için
2: Diyelim ki
1: melatonini.
2: dışarıdan melatonin aldınız. İçinde ne olabilir biliyor musunuz? Kum olabilir, taş olabilir, ciklet olabilir, her şey olabilir. Niye? Amerika'da da öyle. Amerika'da en çok kullanılan
1: Tabii.
2: takviyelerden bir
1: Bilirsin.
2: tanesidir melatonin. %95'inin içeriği ve iyi markalardan 16 tanesini seçmişler. Orada bir araştırma yapıyorlar. Melatonin zaten ya çok az, ya çok fazla, ya hiç yok. %95'inde böyle. Yani %5'inde öyle. Ben her zaman diyorum ki hocam melatonin uyku ilacı değildir. Uyumak için melatonin
1: Kesinlikle.
2: almayın.
1: Kesinlikle.
2: Sadece jet lag olduğunuzda, o tür
1: Evet,
2: durumlarda
1: bilimsel
2: kullanılabilir.
1: aynen öyle. Zaten kesinlikle uygulanması gereken yer. Peki burada nereye geliyoruz? Uyku hijyeni işte yine. Yani melatonin iyi ya da kötü bir şekilde doğru melatonin bile kullansanız, ki gerçekten
2: Çok zor.
1: önermiyoruz. Uyku hijyeni olmadıktan sonra hiçbir faydası olmayacak zaten. Bir de ne oluyor? Yan etkileri de oluyor. Her şeyi karıştırabiliyor. Melatonin dışında bazı uyku ilaçları da var. Bazı sedatifler de var biliyorsunuz. Onu da çok öneriyorlar bu uyku koçları
2: Evet.
1: vesaireler.

0: Onlar bütün tabloyu değiştirdiği gibi karaciğeri, böbreği bile bozabiliyorlar maalesef.
1: Beyinsel fonksiyonları da zorluyor o tür
0: Hem de
1: ilaçlar.
0: nasıl?
1: Yani bir iki tane çok sık kullanılan, herkese yazılan, yani sen de şunu kullan, uyku koşusun, sen
0: Evet.
1: de şunu kullan. Maalesef bazen bizim doktorlar da öyle söylüyorlar.
0: Maalesef.
1: Hemen şunu kullan dedikleri bir iki tane ilaç var. Çok sık kullanılıyor. Onlar da büyük problem. Melatoninin bir özellikle takviye olarak bir de zararı ile ilgili geçenlerde bir araştırma duymuştum ama zararına yönelik kalple ilgili miydi neydi tam bilmiyorum. Şu anda aklıma gelmedi. Ama bir de zararının olduğunu düşünüyoruz. Yani melatonin uyku ilacı değildir. Nokta.
0: Bazen kabus görmeye de yapıyor. Yani çocuklarda ben birkaç çocukta verdiğim hal, yani ben başladığım halde kabus görme yaptı. Sabaha karşı aniden korkarak çığlıkla uyandılar. Bu kabus rüya uykusunda oluyor. Gerçekten kötü bir şey görüyor, rüya görüyor ve çocuk uyanıyor. Ondan da gün boyu ve birkaç gün etkileniyor, etkisi altında da kalıyor. Melatonin böyle amacı dışında kullanırsanız birçok yan etkisi var tabii ki.
2: Peki Sayın Arhan, son olarak soralım. Çocuklara kolay uykuya dalmaları için tavsiyeleriniz neler olabilir? Bize de
0: Neler
2: aynı
0: olabilir
2: şekilde.
0: hepimize? Bence birincisi ekrandan uzak duralım. Eskiden neydi? Allah da öyle yaratmış diyorum ben. Bakın, gün ışıyınca uyanırsınız, gün ışığını görürsünüz ve direkt uyanırsınız zaten. Hava karardıktan sonra da melatonin de salgılanıyor, işte uykunuz gelir. Ekranı bırakalım ki gün ışığını ve güneşin gittiğini ayırt edelim artık. Kesinlikle uyku hijyeni. Uyku odalarımıza bu ekranı da sokmayalım. Uyku hijyeni dediğimiz uyku hazırlığımız da olsun. Yani şu bize uykuyu hatırlatsın. Ne yapalım? Kitap okuyalım kısa bir süre. Ortama ışığını çok loş bir ışık yapalım ve bize uykuyu hatırlatsın. Ama en önemlisi bu teknolojiden biraz uzak duralım diyorum ben artık.
1: Göz bantları ben kullanmaya başladım. Güzel bir şey.
2: İşe
1: Karanlık.
2: yarıyor mu
1: İşe
2: hocam? Biz
1: yarıyor.
2: de kullanalım.
1: Ben zaten tavsiye ettim. Birçok insan da evet yararını görüyor. Sonuçta karanlık yani artık arkadaş beynin uyu demek. Bir diğer de ben mesela kendime şöyle bir yöntem buldum hocam. Açıyorum bir podcast. Dinleyerek uyuyorum. Ben
0: Dinleyerek.
1: önceden ekran karşısında uyurdum. Ondan vazgeçtim. Son 5-6 yıldan beri mutlaka bir şey dinleyerek uyudum. Bir
0: Çok iyi.
1: saatlik bir podcast açıyorum. Orada da niye bir saatlik açıyorum? Çünkü sabah ne kadarını hatırladığıma bakıyorum. Tabii son bir yıldır çok yoğun çalıştığım için ilk 5 dakikasında uyuduğumu fark ettim.
0: Çok iyi.
1: Ama bazen önceden mesela birinci podcast bitiyordu, ikinciye dönüyordum. Hiç fark etmez. Dön abi. Dön. En azından uykusuzluktan da bilgi edinmiş oluyorsun. Mesela tarihe ben çok meraklı. Hun İmparatorluğu, Göktürkler, Cengiz Han, Timur Lenk.
2: İyi
1: Niye
2: uyku
1: Timur
2: da
1: Lenk?
2: getirir hocam.
1: Evet, neden Timur Lenk demişmiş? Lenk nereden geliyor falan. Bir sürü de bir şey öğreniyorsun. Uykusuzluk mu aldı? En azından onun faydan var. Öyle
0: Ama
1: bir şey
0: uyku
1: olabilir.
0: saatini de kaçırmamak lazım Funda Hanım. Yani
1: Evet.
0: böyle gece zaten 12'den sonra ne yaparsanız yapın uyuyamıyorsunuz. Uyku saati diye bir şey de var gerçekten, o fizyolojinize uygun olarak. Saat 10'dan sonra artık geliyor. Onu kaçırmamak da lazım. Ve bunu hafta içi, hafta sonu, değil mi? Yaz tatilinde salıyor herkes. Yetişkinler de, çocuklar da. Bunu yapmamak gerekiyor. Hafta sonu, hafta içi hep aynı saate uyumak gerekiyor. Ben çok şanslıyım. Aşırı fizyolojiyim gerçekten. Uykum gelir, yatarım. Hani ne kadar çocuklar izin veriyorsa tabii. Benim de iki çocuğum olduğu için. Ama o fizyolojiyi bozmazsanız öyle devam ediyor aslında. Geri eski halime döndüm yani ben.
2: Ne mutlu, ama kafaya da bir şey takmamak gerekiyor değil mi hocam?
0: Evet.
2: Psikolojik etkisi de var, bunu da unutmayalım, çünkü
0: Tabii.
2: uyku daha önemli. Kimsenin gün içinde olan hiçbir şeyin, olayın ya da insanların uykumuzu bozmasına izin vermeyelim. Uykumuz daha kıymetli. O psikolojide olursak uykuya da belki kolay
1: Ben niye bir
2: dalarız.
1: şey dinliyorum? Kafaya bir şey takmamak için.
0: Onu
1: Yoksa işi
0: dinliyorum.
1: düşünüyorum falan, bir kafama takılırsa hakikaten 3-4 saat uykusuzluk başlıyor bende. O yüzden bir şey dinleyince en azından diğer hayatımı unutuyorum. Timur Lenk'in hayatına bakıyorum. Dünya değiştirip öyle uyuyabiliyorum
2: Hocam
1: ben.
2: çok güzel videolar var. Örneğin Japonya'yı geziyor, İsviçre'nin dağları. Tavsiye ederim. Çok sağlıkla ilgilenen dinleyicilerimiz varsa bizim yayınlarımızın da tekrarı var. Onları da dinleyip uykuya dalabilirler. Tavsiye ediyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde sadece çocukların değil, ebeveynlerinin de hayatını zaman zaman olumsuz yönde etkileyen çocuklarda uyku bozukluklarını konuştuk. Konuk doktorumuzla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Ebru Arhan'dı konuğumuz. Çok çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Ben teşekkür
2: Bizleri
0: ederim.
2: kırmadı, buralara kadar geldi, bu değerli bilgileri bizlerle paylaştı.

Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın, programımızda konuştuğumuz tüm bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Her türlü sağlık sorunumuz için öncelikle doktorumuza danışmalıyız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki, hangisine inanacağımı şaşırdım.
1: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir albümü yıllar sonra yeniden açtığımızda bazen bizi karşılayan yalnızca tanıdık melodiler olmaz. Bir bestecinin

imzası, bir düzenlemenin kendine özgü rengi, bir klibin görüntüleri ya da şarkının birkaç saniyede kurduğu o tanıdık atmosferde geçmişin kapısını aralar. Bu bölümde Türk pop müziğinin farklı seslerini aynı seçkide buluşturuyor, kimi zaman ayrılığın hüznüne, kimi zaman daha neşeli bir anlatıma, kimi zaman da pop müziğin dışına taşan şiirsel bir dünyaya kulak veriyoruz. Gülruh Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. İlk kaydımız 1990 yılında yayımlanan bir albümden geliyor. Nilüfer'in Sen Mühimsin adlı albümünün 3. sırasında yer alan Böyle Ayrılık Olmaz'ın Söz ve Müziği Adnan Ergil'e ait. Aynı albümde Kayahan imzalı Yemin Ettim, Gözlerinin Hapsindeyim ve Melankoli gibi eserlerinde bulunması çalışmanın besteci çeşitliliğini gösteren güzel ayrıntılardan biri. Böyle Ayrılık Olmaz bir ilişkinin ardından kalan yalnızlığı büyük sözlere ihtiyaç duymadan anlatıyor. Nilüfer'in kontrollü yorumu da şarkının kırılganlığını melodinin önüne geçirmeden taşıyor. 90'lar rüzgarını bu tanıdık melodiyle açıyoruz. Böyle ayrılık olmaz.

Dilber'in ardından ayrılığa bambaşka bir tavırla yaklaşan bir kadın sesi var programımızda. Bu kez hüzün geri çekiliyor, yerini biraz siteme, biraz da meydan okumaya bırakıyor. Ajda Pekkan'ın kendi adını taşıyan 1996 tarihli albümünün şarkısı Eğlen Güzelim. Eserin söz ve müziği Metin Özülkü'ye, düzenlemesi ise Noray Demirci'ye ait. Albüm 21 Ağustos 1996'da yayımlandı. Şarkının dikkat çekici tarafı ayrılığı bir bekleyiş üzerinden değil, karşı tarafa doğrudan seslenen bir anlatımla kurması. Ajda Pekkan'ın yıllar içinde oluşturduğu kendinden emin yorumcu kimliği de bu tavırla son derece iyi örtüşüyor. Sitemini bile ritminden vazgeçmeden anlatan bir Ajda Pekkan şarkısı sizlerle. Eğlen güzelim.

Sözü bu kez hayatın içinden gelen daha yalın bir müzikal anlatıma bırakıyoruz. Hazal'ın 90'ların ortasında yayımlanan Sevdalım albümünde yer alan Elden Yar Olmaz, sanatçının ilk dönem repertuarıyla özdeşleşen parçalardan biri. Sanatçı yorumunda dramatik bir balattan çok dinleyiciyle konuşan bir şarkı hissi veriyor. Sözün melodiden geri kalmadığı çalışmalardan biriyle devam ediyoruz. Elden Yar Olmaz.

kulaklara ve farklı vokal renklerine de yer açılıyordu. Bir sonraki sanatçımız bu farklılığın iyi örneklerinden. Deniz Arcak, güçlü ve kolay ayırt edilen vokaliyle dönemin kadın yorumcuları arasında kendine ayrı bir alan açtı. Eller Ağlatır, sanatçının 1995 dönemindeki repertuarının öne çıkan kayıtlarından biri. Birlikte dinliyoruz. Eller Ağlatır.

Sıradaki kayıtta şarkıcılıkla oyunculuk arasındaki sınır neredeyse ortadan kalkıyor. Çünkü mikrofonun başında söylediği sözleri adeta bir sahne metni gibi yorumlayabilen Zuhal Olcay var. İyisin, Zuhal Olcay'ın 1993 tarihli oyuncu albümünün açılışında yer alan eserlerden. Sanatçının tiyatro kökeni, şarkı söyleme biçimini de belirgin biçimde hissettiriyor. Olcay, sözcükleri yalnızca notalara yerleştirmek yerine cümlelerin altındaki anlamı da duyuruyor. Bu nedenle iyisini dinlerken bir pop şarkısından çok iki insan arasında geçen kısa bir konuşmaya kulak veriyormuş hissine kapılmak mümkün. İyisin radyolarınızda.

Zuhal Olcay'ın şehirli ve teatral anlatımından sonra yönümüzü Ege'ye çeviriyoruz. Üstelik sıradaki eser de yalnızca bir aşk değil, bir coğrafyanın dili, imgeleri ve özlemi de var. Sezen Aksu'nun 1993 tarihli Deli Kızın Türküsü albümünde yer alan Kalbim Ege'de Kaldı'nın sözlerinde Sezen Aksu, Şehrazat ve Yelda Karataş, bestesinde ise Atilla Özdemiroğlu imzası bulunuyor. Ege'ye ait kültürel çağrışımların modern pop müziği içinde kullanılması eserin en belirgin özelliklerinden biri. Böylece ortaya yalnızca bir sevda şarkısı değil, ait olunan yere duyulan özlemi de taşıyan bir anlatı çıkıyor. Sezen Aksu'nun müzik dünyasında özel bir yere sahip olan bu eserle Ege kıyılarına uzanıyoruz. Kalbim Ege'de kaldı.

Ege'nin melankolisini geride bırakırken ritim değişiyor. Bu kez 90'ların başında görüntüsü, vokal tavrı ve pop müziğe getirdiği farklı karakterle kısa sürede kendine özgü bir yer edinen Bendeniz'e kulak veriyoruz. Bendeniz'in 1993'te yayımlanan ilk albümü sanatçının adını geniş kitlelere duyuran bir çalışma oldu. Siyah gözlükleriyle oluşturduğu görsel kimlik, dönemin müzik ekranlarında onu daha ilk bakışta tanınır hale getirirken, şarkılarındaki hareketli düzenlemelerde bu imajın müzikal karşılığını oluşturuyordu.

Müjdeler ver, özlem duygusunu ağır bir baladın içinde değil, hareketli bir pop yapısı içinde anlatmasıyla albümün renkli parçalarından biri. Duygu aynı, anlatım biçimi tamamen farklı. Müjdeler ver.

Bendeniz'in genç tavrından sonra mikrofon çok daha uzun bir yorumculuk geçmişine sahip bir sanatçıya geçiyor. Üstelik bu kez Zerrin Özer'i güçlü balatlarından biriyle değil, ritmi yüksek bir çalışmayla hatırlıyoruz. Paşa Gönlüm, Zerrin Özer'in 1996'da yayımlanan ve kendi adını taşıyan albümünün açılış parçalarından biri. Eserde Feyyaz Kuruş imzası bulunuyor. Zerrin Özer'in geniş vokal alanı ve dramatik yorum gücü genellikle duygusal şarkılarıyla anılsa da, Paşa Gönlüm, onun hareketli pop repertuarındaki yüzünü de gösteriyor.

Az önceki hareketli düzenlemenin ardından müziğin hacmi biraz küçülüyor, sözlerin alanı genişliyor. İlhan Şeşen'in şarkı yazarlığının en belirgin taraflarından biri de tam burada ortaya çıkıyor. Karmaşık duyguları günlük hayatın diliyle anlatabilmek. İlhan Şeşen'in 1995 tarihli Aşk Haklı albümünde yer alan Sensiz Olmaz, sanatçının yalın anlatımını en iyi temsil eden şarkılarından biri. İlhan Şeşen'in sözlerinde büyük benzetmelerden çok konuşur gibi kurulmuş cümleler vardır. Sensiz Olmaz da bu doğallığın üzerine kuruluyor. Eserin yıllar sonra başka yorumcular tarafından yeniden seslendirilmesi de melodisinin farklı kuşaklara ulaşabilmesinin göstergelerinden biri. Birlikte dinliyoruz. Sensiz Olmaz.

İlhan Şeşen'in sade anlatımından sonra gitarların ve şiirsel sözlerin daha fazla duyulduğu alternatif bir çizgiye geçiyoruz. Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım'ın oluşturduğu Düz Sokağı Sakinleri, 90'larda Türkçe müziğin alternatif çizgisinde kendine özgü bir dünya kurdu. Grubun şarkılarında pop müziğin alışılmış nakarat yapısından çok, şiire yaklaşan sözler ve akustik ağırlıklı bir müzikal atmosfer öne çıkıyordu. Sevdan Bir Ateş'te bu anlayışın tanınan örneklerinden biri. Burada aşk, doğrudan anlatılan bir hikaye olmaktan çıkıyor, imgelerle ve çağrışımlarla kurulan daha içe dönük bir dünyaya dönüşüyor. Programa renk atan bu kayıtla devam ediyoruz. Sevdan Bir Ateş.

Şiirsel ve alternatif bir müzik dünyasının ardından final için yeniden 90'ların pop sahnesine dönüyoruz. Bu kez karşımızda yalnızca yorumculuğuyla değil, dönemin başka pop isimleriyle kurduğu üretim ilişkileriyle de hatırlanan Ferda Anıl Yarkın var. Ferda Anıl Yarkın'ın 1995 yılında yayımlanan Sonuna Kadar albümü sanatçının kariyerinin öne çıkan çalışmalarından biri. Albüme adını veren şarkının sözlerinde Mustafa Sandal'la Ferda Anıl Yarkın'ın ortak imzası bulunuyor. Bu ayrıntı aynı zamanda 90'lar popunun önemli özelliklerinden birini de hatırlatıyor. Dönemin genç müzisyenleri yalnızca kendi albümlerinde değil, birbirlerinin çalışmalarında da söz yazarı, besteci ya da düzenlemeci olarak karşımıza çıkıyordu 90'larda. Sonuna Kadar'ın merkezinde ise son derece yalın bir duygu bulunuyor. Zaman geçse bile unutulamayan bir aşk. Şarkının sakin başlayıp giderek yoğunlaşan yapısı, Ferda Anıl Yarkın'ın yorumuyla birleşerek dönemin romantik pop repertuarına özgü bir atmosfer oluşturuyor. Birlikte dinliyoruz. Sonuna Kadar.

Sevgili dinleyiciler, Nilüfer'le başlayan yolculuğumuzda bugün birbirinden oldukça farklı müzik dünyalarına konuk olduk. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgar'ın bu bölümünün de sonuna geldik. Başka şarkılarda saklı kalan hikayeleri, albümlerin arasından çıkan küçük ayrıntıları ve unutamadığımız melodileri paylaşmak üzere yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Turkuaz.
2: Yol üzerindeki suya uzak kavşak noktalara yapılan Türk mimarisinin nadir örneklerinden biridir Sevilla. Kubbeli, parmaklıklı, zincirle sabitlenen bakır ve pirinç tasların parmaklık aralarından susayan yolculara boş verilip dolu alındığı bir küçük su evidir mimari tanımda. Cami avlularının olmazsa olmaz şadırvanı da bir nevi sebi sayılır. Üç kıtada ayak bastığı her yeri çiçeklendiren bir millet, su sebiletmeyi gülümsemek gibi doğal bir tavır haline getirir. Su sebildir. Bir de sebilciler vardır. Sırtlandıkları sahtiyandan su kırbasıyla beyaz külahlı, abani sarıklı, şalvarlı, tuhaf adamlar. Ellerinde üzeri elle işlenmiş, şifa ayetleri yazılmış, Kerbela şehitlerinin isimleri nakşedilmiş taslarla merhamet dediğimiz kavramı bir içim suya dönüştürürler. Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin ruhu için dağıtılan su, bir medeniyetin ruhunun da aynası olur.

0: Yalnızca susuzları kandırmak değil, yoksullara sahip çıkmak, kimsesizlerin kimsesi olmak, açları doyurmak, sahipsiz çocuklar bir yana, sahipsiz canlılara sahip çıkmak da bir sebile dahildir. Sebil bir hayat tarzıdır artık. Biz yine de ilk çağrışım olarak şair Ziya Osman Sabah'ın dizelerini okuyalım. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.
1: Turkuaz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda terör örgütünün fesih ve silah bırakma sürecinin sahaya yansımaları konusunun ele alındığı belirtiliyor. Sincar'ın teröristlerden temizlenmesine yönelik olarak Irak hükümetiyle imzalanan anlaşmada toplantının gündeminde yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece fon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye, tutuklananların sayısı ise 59'a yükseldi. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen 5. operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada duyurdu. Akın Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedinin de incelemeye alındığını belirtti. Bu arada eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bazı şüphelilerle ilgili olarak da tedbir kararları alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal'la babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve tüm mal varlıklarına el konuldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu fon soruşturması ile ilgili olarak 5 finans kuruluşunun tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildiğini açıkladı. Devredilen kuruluşların Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Factoring ve Tera Finans Factoring olduğu bildirildi. Factoring şirketlerdeki bazı paylar 6 ay içinde mevzuattaki şartları taşıyan kişilere devredilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı yarın başlıyor. Yeni yasama yılı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemindeki ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde kurulacak izleme komisyonu olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın kan ve idrarında, oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da saçında uyuşturucu madde tespit edildiği bildirildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile oyuncu Aras Bulut İynemli'nin uyuşturucu testi sonucu negatif çıktı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail'i birbirine bağlaması planlanan su altı elektrik kablosunu

0: güzergahı tartışılıyor. Yunan basını güzergahın güneye kaydırılmasının değerlendirildiğini öne sürdü. Diplomatik kaynaklarsa TRT Haber'e yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Türkiye'nin kıta sahanlığındaki izinsiz faaliyetlere müsaade etmeyeceğini vurgulayan diplomatik kaynaklar ülkemizden muvaffakat alınmalı uyarısında bulundu. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai Hava Yolları'na ait uçakta kaçırılma kodu verildi. İçinde 150 İsrailli'nin bulunduğu uçak önce Ürdün hava sahasında bir süre tur attı. Daha sonra da yönlendirildiği Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde indi. İsrail uçakta yaşananlarla ilgili olarak saldırı girişimi iddiasını ortaya Suudi makamlarının olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi de yaralandı. Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlenen İsrail saldırılarında da 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail işgalciler ise işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı ev ve araçları yaktı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın aralarında Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin'in de bulunduğu 15 kentte sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu haftada Toprağın Sözü programından sizlere merhaba diyoruz. Efendim 29 Eylül Dünya Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günüydü. Şimdi bu konu gerçekten çok önemli ve biz bu önemli gün vesilesiyle hepimizin sofrasını, bütçesini, doğal kaynaklarımızı, aslında geleceğimizi yakından ilgilendiren gıda kaybı ve israfı konusunu ele alacağız. Biliyorsunuz dünyada bir taraftan milyonlarca insan yeterli gıdaya erişmekte güçlük çekiyor. Diğer taraftan çok büyük miktarlarda gıda henüz daha sofralara ulaşmadan ne yazık ki kaybediliyor. Ya da tüketim aşamasında israf ediliyor. Üstelik kaybettiğimiz bize göre yalnızca gıda değil, o gıdanın üretiminde kullanılan bütün kaynaklar, yani toprak, su, enerji, emek de ne yazık ki boşa gidiyor. Peki gıda kaybıyla gıda israfı arasındaki bir fark var mı? Gıdamızı doğru şekilde nasıl muhafaza etmeliyiz? Daha önce gündeme getirmiştik ama ne kadar anlatsak azdır. Son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihi neden birbirine karıştırılmamalı? Ve belki de en önemlisi, özellikle evlerimizde, ki bunun oranlarını az sonra hocamız verecek bize, özellikle evlerimizde israfı azaltmak için neler yapabiliriz? Şimdi tüm bu soruları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Seyda Şahin'le konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim toprağın sözüne.
1: Hoş bulduk Umut Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim işte duyduğunuz gibiyiz diyelim. Bu arada profesörlüğünüz de hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın efendim. Tüm akademik
1: Amin.
0: çalışmalarınızda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yeni ünvanınızda sonsuz başarılarınızın devamını diliyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ederim. İnşallah öyle olsun. Çok teşekkür ediyorum ben de.
0: Çok sağ olun.
1: Sağ olun, var olun.
0: Hocam hiç vakit
1: Sağ olun.
0: kaybetmeden başlayalım. Gıda kaybı dedik, israf dedik ve son yıllarda daha fazla gündeme geliyor. Ne mutlu ki. Dün de programımızın ilk yayın tarihi 30 Eylül. Dolayısıyla dün de diyebilirim. Tabii cumartesi günleri de tekrarımız var. Tekrarını dinleyen çok değerli dinleyenlerimiz için de söyleyelim. 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'ydü. Bu nedenle öncelikle gıda kaybı ve israfı neden günümüzde bu kadar önemli bir sorun haline geldi? Daha çok konuşmaya başladık. Biraz böyle başlayalım efendim.
1: Hay hay Umut Bey. Öncelikle yeniden güzel takdiminiz için çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de öncelikle bir merhaba demek istiyorum. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına nazik davetiniz için çok teşekkür ederim aynı
0: Estağfurullah,
1: zamanda.
0: estağfurullah efendim.
1: Gıda güvenliği yaklaşımıyla gıda israfı, muhafazası ve gıda atıkları konusunu ele alacağımız programda sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aynı zamanda günümüzde giderek daha fazla önem kazanan bu konuyu Toprağın Sözü programında konuşma fırsatı bulduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım dinleyicilerimiz için hem bilgilendirici hem de gıda kaybı ve israfı konusunda farkındalık oluşturabilecek güzel bir sohbetimiz olur.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Sağolunuz, var olunuz. Hadi şunu anlatalım. Neden bu kadar gıda kaybı ve israfını gündeme getirmeye başladık, özellikle son zamanlarda?
1: Sizin de ifade ettiğiniz gibi Umut Bey, dün Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü'ydü. Bu özel gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilk defa 2019 yılında ilan edildi ve 2020 yılında da uluslararası düzeyde anılmaya başlandı. Aslında böyle bir farkındalık gününün oluşturulması bizlere önemli bir mesaj veriyor. Gıda kaybı ve israfı artık yalnızca bireysel bir tüketim alışkanlığı ya da ekonomik bir kayıp olarak değerlendirilmiyor. Konu hem gıda güvencesi, doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi çok daha geniş bir çerçevede ele alınıyor. Ve burada baktığımızda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde de konuya özgü bir hedef bulunuyor. Bu amaçların içerisindeki 12'ye 3 başlıklı hedefi, yani sorumlu üretim ve tüketim amacı altında gıda kaybı ve israfına yönelik belirlenen hedefte 2030 yılına kadar perakende ve tüketici düzeyinde kişi başına düşen küresel gıda israfının yarıya indirilmesini, bunun yanında üretim ve tedarik zincirlerinde meydana gelen kayıpların azaltılması amaçlanıyor. Elimizdeki veriler bu hedefin bu kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor Umut Bey. Şöyle ki, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın 2024 yılında yayımladığı raporda, gıda endeksi raporunda, yalnızca 2022 yılında haneler gıda hizmetleri ve perakende düzeyinde dünya genelinde yaklaşık 1 milyar 50 milyon ton gıda atığının oluştuğu bildirilmektedir. Bu miktar tüketiciye sunulan gıdanın yaklaşık %19'una, şöyle diyebiliriz, neredeyse 1/5'ine karşılık geliyor. Bunun yaklaşık %60'ı hanelerde, %28'i gıda hizmetleri sektöründe ve %12'si de perakende düzeyinde oluşuyor. Türkiye için ise UNEP'in 2024 raporunda hane halkı düzeyinde kişi başına yıllık yaklaşık olarak 102 kilogram gıda atığının olduğu tahmin ediliyor. Gıda kayıp ve israfının küresel ekonomiye maliyetinin yıllık yaklaşık 1 trilyon Amerikan doları olduğu da bildiriliyor. 2026 yılında yayımlanan Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu raporuna göre 2025 yılında dünyada yaklaşık 645 milyon insan açlıkla karşı karşıya kaldığı açıklandı. Hani siz de girişte vurguladınız. Dolayısıyla bir tarafta önemli miktarda gıdanın kaybedildiği veya atığa dönüştüğü, diğer tarafta ise yüz milyonlarca insanın yeterli gıdaya erişemediği bir tablo görüyoruz. Üstelik bugün dünya nüfusu 8,3 milyara çıktı. Dünya nüfusunun artmasıyla birlikte gıda ihtiyacı da artıyor. Bu nedenle artan nüfusun gıda ihtiyacını sürdürülebilir biçimde karşılayabilmek için yalnızca daha fazla üretmek değil, ürettiğimiz gıdayı korumak, gıda kayıplarını ve israfını azaltmak da gerekiyor. Gıda kaybı ve israfından söz ettiğimizde aslında yalnızca çöpe atılan bir tabak yemekten ibaret değil. O gıdanın üretilebilmesi için kullanılan su, toprak, enerji, emek ve diğer doğal kaynakların da etkin

0: kullanılamamasından söz ediyoruz Umut Bey. Bu noktada konu gıda güvenliği açısından da özel bir önem kazanıyor. Gıda israfını azaltmak isterken temel ilkemiz hem insan sağlığından hem de gıda güvenliğinden ödün vermemek olmalıdır. Bir gıdaya sırf israf olmasın düşüncesiyle güvenli olmadığı halde tüketmek de doğru bir yaklaşım değildir.
1: Tabii.
0: Gıda israfını azaltma çabaları doğru satın alma, uygun muhafaza, tüketim tarihlerinin ve etiket bilgilerinin doğru okunması ve gıdanın güvenli biçimde tüketilmesiyle birlikte ele alınmalıdır.
1: Vallahi ne kadar güzel anlattınız kıymetli hocam. Hem dünyadan da örnekler verdiniz. Son verileri de bizlerle paylaştınız. Gerçekten hani programın bundan sonraki eksenini de ortaya koyacak güzel bir yaklaşım oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dünyada tablo bu. Biraz da uygun görürseniz ülkemiz açısından bakalım. Nasıl durumumuz? Özellikle hani evlerimizde özellikle gıda israfının çok olduğunu söylediniz. Hem gıda israfının hem de gıda atığının evlerimizde bu kadar olmasının temel sebeplerini biraz daha önceleyerek efendim ülkemizdeki durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle ki ülkemiz açısından baktığımızda da oldukça yine dikkat çekici bir tabloyla karşılaşıyoruz. Burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel bir verisi var. 2026 yılında yayınladığı verilere göre ülkemizde hane halkı düzeyinde yaklaşık 10 milyon 800 bin ton gıda atığı oluştuğu belirtiliyor. Bu miktar kişi başına yılda yaklaşık 124 kilograma karşılık geliyor. Ancak bence burada yalnızca miktara değil, nedenlere de bakmamız gerekiyor. TÜİK'in yaptığı bir araştırmaya göre evlerimizde gıda israfının en önemli nedenleri arasında başı çeken %72,3 ile bozulma, bunu %12,2 ile raf ömrünün sona ermesi, %8 ile ihtiyaçtan fazla satın alma veya pişirme, %5,1 ile bayatlama ve 2,4 oran ile de uygun koşullarda muhafaza edememe izliyor. Müsaadeniz olursa Umut Bey, burada bozulmaya da kısaca değinmek isterim. Gıdalarda bozulma, görünüş, renk, koku, lezzet, doku veya kıvam gibi özelliklerde de değişikliklerle kendini gösterebiliyor. Bu süreçte aslında mikroorganizmalar rol oynuyor ama bunun yanı sıra diğer pek çok faktör var. Enzimler gibi bunlar da rol oynuyor. Özellikle uzmanlık alanımla ilgili olduğu için et, süt, yumurta ve su ürünleri gibi raf ömrü sınırlı hayvansal gıdalar bu açıdan daha hassastır. Üretimden tüketime kadar uzanan süreçte hijyenik ve teknolojik koşulların yeterince sağlanamaması, özellikle uygun sıcaklığın ve soğuk zincirin korunamaması bu hassas gıdaların daha kısa sürede bozulmasına ve tüketilebilir özelliklerini kaybetmesine yol açabiliyor.
1: Bazı kavramları takdir ederseniz tüketiciler olarak bir yerine oturtmamız lazım. Eğer doğru bilmek ve doğru uygulamalar yapmak istiyorsak. Şimdi gıda kaybı dediniz, gıda israfı dediniz, gıda atığı dediniz. Şimdi şöyle bir baktığımızda biz bunların hepsini böyle günlük yaşamımız içerisinde hep birbirinin yerine kullanabiliyoruz. Oysa ki sanırım siz çok daha iyi bilirsiniz. Hani bilimsel açıdan yaklaştığınızda konuya. Bunlar aynı şeyler mi? Tekrarlamakta fayda var. Gıda kaybı, gıda israfı, gıda atığı. Nasıl konumlandıracağız bunları böyle ama bizim anlayabileceğimiz dilde belki de aralarındaki böyle önemli farkları da söyleyerek cevaplarsanız sanırım net bir şekilde oturur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Çok da güzel vurguladınız Umut Bey. Aslında bu kavramlar günlük kullanımda çoğu zaman birbirinin yerine kullanılabiliyor. Haklısınız. Ancak bilimsel açıdan baktığımızda aralarında farklılıklar olduğunu biliyoruz. Bu ayrımı doğru yaptığımız takdirde hem sorunun hangi aşamada ortaya çıktığını belirlemiş oluyoruz, hem de doğru çözüm yöntemlerini ortaya koyabilmek için gerekli olduğunu düşünüyorum bu ayrımın yapılmasını.
1: Tabii ki, tabii ki çok haklısınız.
0: Dilerseniz öncelikle gıda kaybından başlayalım. Bu tanım gıda kaybı ne demektir? Gıdanın üretimden başlayarak hasat veya kesim sonrasında depolama, taşıma, işleme gibi aşamalarda henüz perakende düzeyine ulaşmadan miktar veya nitelik bakımından kayba uğramasını ifade ediyor. Bir başka deyişle gıda daha tüketicinin masasına veya soframıza gelmeden gıda zincirinin çeşitli aşamalarında kayba uğruyor. Bitkisel üretimde

0: Hep deriz ya tarladan sofraya ya da
1: Evet.
0: hayvansal gıdalar açısından da sıklıkla kullandığımız şekliyle çiftlikten çatala uzanan gıda zincirinde gıdayı henüz tüketiciye ulaşmadan çeşitli nedenlerle kaybediyoruz. Bir örnek verelim. Örneğin uygun olmayan hasat koşulları nedeniyle zarar gören meyve ve sebzeler. Taşıma depolama sırasında bozulan ürünler veya soğuk zincirin korunamaması nedeniyle tüketilebilir özelliğini kaybeden hayvansal gıdalar. Et, süt ürünleri gibi bu kapsamda değerlendirilebilir. Gıda kaybının yalnızca miktar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini de belirtmek isterim. Gıda miktar olarak azalabileceği gibi besin değeri, kalite özellikleri açısından da kayba uğrayabilir. Özellikle gıda güvenliğini etkileyen bir bozulma meydana geldiğinde ise konu yalnızca kalite kaybı olmaktan çıkıyor. Gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler açısından da tüketici sağlığını ilgilendiren bir halk sağlığı sorununa dönüşebiliyor.
1: Bu şimdi gıda kaybıydı bu anlattığınız. Peki
0: Evet Umut Bey.
1: Sayın Hocam, israf dediğimizde ne anlayacağız?
0: Gıda israfı dediğimizde ise gıda zincirinin daha çok son aşamalarına yani perakende, toplu tüketim ve hane halkı düzeyine ve özellikle de insan davranışlarına yaklaşıyoruz burada. Planlama, satın alma, saklama, hazırlama, pişirme, tüketme ve artan gıdaların değerlendirilmesi gibi günlük uygulamalarımız bu süreçte belirleyici olabiliyor. Örneğin ihtiyaçtan fazla gıda satın almak, tüketebilecek miktardan fazla yemek hazırlamak, restoranda tabağımıza gereğinden fazla yiyecek almak ya da uygun durumdaki bir gıdayı etiketini yanlış yorumlayarak çöpe atmak. Günlük yaşamda karşılaştığımız gıda israfı örneklerinden bazıları.
1: Sayın Hocam, bizim tüketici olarak asıl bu gıda israfına dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii hani az önce söylemiştiniz, gıda kaybı, hani sadece bir tüketici isek hani bu işin daha çok üreticilerinin ilgileneceği bir konu. Biz tüketiciler olarak gıda israfına çok daha dikkat edeceğiz. Ha, bu demek değildir ki diğer konulara dikkat etmeyeceğiz, ama asıl sorumluluk alanımız, söylediğim gibi altını bir kez daha çizeyim, tüketici olarak gıda israfı. Bir de hocam, gıda atığı var. Bu kavram neyi ifade ediyor?
0: Gıda atığı, gıda kaybı ve gıda israfını kapsayabilen daha geniş bir ifade. Gıda tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya da çıkabilir. Artık insan tüketiminde kullanılmayan ve atık statüsüne geçmiş gıda maddelerini ifade ediyoruz. Yani gıda üretimden tüketime uzanan süreçte farklı nedenlerle insan tüketiminin dışına çıktığında artık gıda atığından bahsediyoruz. Burada Birleşmiş Milletler Çevre Programı yani UNEP'in kullandığı bir tanım var. Ben onu da açıklamak isterim.
1: Lütfen.
0: Gıda Atığı Endeksi raporunda perakende, gıda hizmetleri ve hane halkı düzeyinde gıda zincirinden çıkarılan gıdaları ve bunlarla ilişkili yenilemeyen kısımları içeriyor diyor. Dolayısıyla gıda atığı yalnızca yenilebilir yani tüketilebilir gıdalardan oluşmuyor. Örneğin kemikler, bazı meyve kabukları veya çekirdekler gibi normal koşullarda tüketilmeyen kısımlarda gıda atığı miktarının içerisinde yer alabiliyor.
1: Önemli bir ayrım çıkmadı mı karşımıza?
0: Evet,
1: Şimdi
0: evet.
1: her gıda israfı, şimdi atığın bir parçası mı, her atık bir israf mı? Biraz daha netleştirelim
0: Evet.
1: hocam. Ne dersiniz?
0: Hay hay, memnuniyetle. Bu işte ayrımı yapmamız gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi. Her gıda israfı gıda atığının bir parçası olabilir. Ancak her gıda atığını doğrudan israf olarak nitelendirmek doğru değildir. Örneğin tüketilebilir durumdaki bir elmayı çöpe atmak önlenebilir bir israftır.
1: Tamam.
0: Ancak elmanın yenmeyen kısımlarının ortaya çıkması aynı anlamda değerlendirilemez.
1: Ha, tamam, kıymetli hocam. Şimdi oturdu, son verdiğiniz örnekte gerçekten hani aralarındaki farkları ve kesiştiği noktaları da anlamamız için çok yardımcı oldu. Şimdi kıymetli hocam, israfı azaltalım. Hani dedik ki biz tüketici olarak
0: Evet.
1: özellikle israfla ilgileneceğiz tabii ki.
0: Evet.
1: Ama bir diğer taraftan da baktığımızda gıda güvenliğinin korunması da vazgeçilemez. Siz her
0: Evet.
1: programınızda bunu vurguluyorsunuz, biz de öyle.
0: Evet.
1: Şimdi gıdaları israf etmemekle güvenli şekilde onları muhafaza etmek ve tüketmek arasında bana göre çok hassas bir denge var. Eğer size göre de öyleyse, bu dengeyi nasıl kurmalıyız sorusuna cevabımız ne olur efendim?
0: Evet. Gıda israfını

0: azaltmak önemli. Ancak bunu yaparken gıda güvenliğinden kesinlikle taviz vermemeliyiz. Bunun altını bir kere çizelim. Çünkü israfı önlemek güvenli olmayan veya bozulmuş bir gıdayı tüketmek anlamına gelmemelidir. Dolayısıyla amaç hiçbir gıdayı atmayalım demek değil, gıdanın güvenliğini koruyarak gereksiz ve önlenebilir kayıpları mümkün olduğunca azaltmaktır. Bu dengenin en önemli faktörlerinden biri doğru muhafaza veya saklama koşuludur. Gıdaların yapılarına uygun sıcaklık, süre ve koşullarda saklanması, soğuk zincirin korunması, son ya da tavsiye edilen tüketim tarihlerinin doğru değerlendirilmesi hem gıdanın güvenliğinin korunmasına hem de gereksiz yere çöpe atılmasının önlenmesine yardımcı olur Umut Bey. Doğru muhafaza koşulları gıda güvenliği ile israfın azaltılması arasında çok önemli bir köprü görevi görüyor diyebilirim.
1: Evlerde gıdaları doğru muhafaza etmek için dikkat edeceğimiz noktaları size soracağım ama bunu yaparken de hani en sık yaptığımız hataları, yanlışları da gözlemlerinize göre bir anlatırsanız sanırım faydalı oluruz.
0: Gıda israfının önemli bir bölümü gıdayı satın aldıktan sonra doğru koşullarda muhafaza edemememizden kaynaklanabiliyor. Bu nedenle doğru muhafaza hem gıdanın güvenliğini korumak hem de raf ömrünün kısalmasını önlemek açısından gerekli olduğunu düşünüyorum. Burada öncelikli olarak sıcaklık kontrolünün üzerinde durmak isterim. Dünya Sağlık Örgütü pişmiş ve kolay bozulabilen gıdaların mümkün olduğunca 5 santigrat derecenin altında, yani biz buna buzdolabı koşulları diyoruz, soğukta muhafaza diyoruz. Soğukta muhafaza edilmesini ve pişmiş gıdaların oda sıcaklığında 2 saatten fazla bekletilmemesini öneriyor.
1: Anladım.
0: İlk öneri bu şekilde. Bir başka hassas konu ise çapraz bulaşmanın önlenmesi.
1: Hocam ne demek çapraz
0: Özellikle
1: bulaşma? Çapraz bulaşma dediğiniz?
0: Çiğ et, kanatlı eti, balık gibi hayvansal kaynaklı gıdaların pişmiş veya doğrudan tüketilebilecek bir gıdaya temas etmemesi gerekiyor.
1: Ha,
0: Hani
1: temastan
0: bunlar,
1: bahsediyoruz çap. Tamam, anladım
0: evet,
1: şimdi. Evet hocam.
0: çapraz bulaşma, temastan bahsediyoruz.
1: Tamam.
0: Buna yalnızca muhafaza sırasında değil de gıdaların hazırlanma aşamasında da çok dikkat etmeliyiz. Şöyle ki çiğ ve pişmiş gıdalar da mümkünse mesela ayrı kesme tahtaları veya mutfak ekipmanları kullanmalı. Ellerimizi, bıçakları ve çalışma tezgahını, yüzeylerinin de temizliğine özen göstermeliyiz. Buzdolabında mesela çiğ ürünleri sızıntı oluşturmayacak kapalı kaplarda ve diğer gıdalardan temas etmeyecek şekilde ayrı muhafaza etmeliyiz. Böylece çiğ gıdalarda bulunabilecek mikroorganizmaların tüketime hazır gıdalara taşınma riskini azaltabiliriz. Bu oldukça önemli.
1: Anladım.
0: Dondurulmuş gıdaların oda sıcaklığında çözdürülmesi de doğru bir uygulama değil Umut Bey. Çözdürme işlemini tercihen planlayıp buzdolabında veya diğer güvenli yöntemlerle de gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bir başka sık yapılan hata ise buzdolabını gereğinden fazla aşırı doldurmak. Buzdolabında da soğuk havanın kolaylıkla dolaşabilmesi gerekiyor. Aşırı doldurulduğunda takdir edersiniz ki sıcaklık dağılımı da olumsuz etkilenebiliyor. Doğru muhafaza dediğimizde yalnızca gıdayı buzdolabına sadece koymaktan söz etmiyoruz. Doğru sıcaklık, doğru yerleştirme, uygun raf ömrü ve hijyen koşullarının birlikte sağlanması gerekiyor. Böylece gıdanın güvenliğini korurken erken bozulmasını veya gereksiz yere çöpe atılmasını da önemli ölçüde önleyebiliriz.
1: Önleyebiliyoruz. Hatırlarsınız kıymetli hocam, son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihini sadece bir programda uzun uzun konuşmuştuk biz. Ama yine de hani böyle bir programda, şu anda yaptığımız bu özel programda da dediğim gibi çok kısaca bir hatırlatmakta fayda var. Bunu yaparken de hani aralarındaki böyle temel ayrımı, yanlış anlaşılmanın gıda israfını hani son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihinin yanlış anlaşılmasının gıda israfına neden olma durumunu tam bu özel programımıza göre bunu biraz anlatırsak sanırım taşlar tam yerine oturmuş olacak diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Umut Bey, benim de üzerinde sıklıkla durduğum, hatta hassas olduğum bir konu diyebilirim. O zaman da vurgulamıştım. Sizinle bu konuyu gıda etiketi okur yazarlı ve tüketici bilinci programımızda ele almıştık. Hatırlatalım. Çünkü son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi tüketicilerimiz tarafından oldukça sık karıştırılan iki terim. Aralarında farkın doğru bilinmesi hem gıda güvenliğinin sağlanması hem de gıda israfının önlenmesine katkı sağlıyor.
1: Tabii.
0: Kısaca dinleyicilerimize ben hatırlatıyorum. Şöyle ki tüketim tarihi gıda güvenliği ile ilişkilidir. Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve kısa süre içerisinde insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek özellikle hayvansal gıdalarda et, tavuk eti, süt, süt ürünleri, yoğurt gibi kullanılır bu tabir. Bu nedenle son tüketim tarihi geçmiş bir gıdayı görünüşü veya kokusu normal olsa bile tüketmemek gerekiyor. Tavsiye edilen tüketim tarihi ise daha çok gıdanın kalitesiyle ilişkilidir. Örneğin makarna, pirinç, kuru bakliyat veya bisküvi gibi raf ömrü uzun gıdalarda karşımıza çıkıyor. Uygun koşullarda muhafaza edilmiş ve ambalaj bütünlüğü bozulmamış bir ürün tavsiye edilen tüketim tarihi geçtikten sonra hemen sağlığa zararlı hale gelmiş anlamına gelmiyor. Ancak ürünün tadında, aromasında, renginde, yapısında yani kalite özelliklerinde zamanla değişiklikler meydana gelebiliyor. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş her ürün tüketilebilir anlamına gelmiyor. Ürünün muhafaza koşulları, ambalaj bütünlüğü ve üründe herhangi bir bozulma belirtisi bulunup bulunmadığı da mutlaka dikkate alınmalıdır. Gıdanın güvenliğinden şüphe duyduğumuz bir durumda ise israfı önlemek adına tüketme yoluna gitmemeliyiz. Yani kısacası gıda etiketini doğru okumak, gıdayı doğru değerlendirmektir. Doğru değerlendirdiğimizde de hem kendi sağlığımızı hem de çocuklarımız başta olmak üzere hassas grupların sağlığını da korumamıza, aynı zamanda önlenebilir gıda israfını azaltmamıza katkı sağlar.
1: Biz ne kadar bunlara uyarsak uyalım, gıda atığı oluşacak, değil mi? Bu
0: Evet.
1: vazgeçilmez. Azaltmaya çalışıyoruz.

0: Nasıl değerlendirmeliyiz bu atıkları?
1: Gıda atıklarının yönetiminde en doğru yaklaşım, atık oluştuktan sonra ne yapacağımızı düşünmekten önce atığın oluşmasını mümkün olduğunca önlemektir. Yani gıda atığı hiyerarşisinde de bu böyle. Öncelikli basamak önlemedir. Peki atığın oluşması önlenemiyorsa insan tüketimine uygun ve güvenli durumdaki fazla gıdaların yine insan tüketimine değerlendirilmesi önceliklidir. Uygun koşullarda yeniden dağıtım, gıda bağışı gibi güncel uygulamalar söz konusu olabilir. Ancak gıda güvenliği ve hijyen koşullarının mutlaka korunması gerekir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de güvenli ve besleyici gıdanın insan tüketimi amacıyla geri kazanılmasını ve yeniden dağıtılmasını ve kaynağında önlemeden sonraki tercih edilen seçenek olarak değerlendiriyor. İnsan tüketiminde değerlendirilmeyen kısımlar için ise ürünün niteliğine ve oradaki ilgili mevzuata bağlı olarak hayvan yemi, kompostlaştırma, biyogaz üretimi veya diğer geri kazanım yöntemleri gündeme gelebiliyor. Düzenli depolama ve doğrudan bertaraf ise mümkün olduğunca son seçenek olmalıdır. Temel yaklaşımız önce önlemek. Önleyemiyorsak mümkün olan en yüksek değerde kullanmak ve son aşamada da bertaraf etmek olmalıdır.
0: Gıda kaybı ve israfı konusunda dinleyicilerimize vermek istediğiniz hani son mesajları da almak istiyorum efendim.
1: Aslında Umut Bey, bireysel olarak yapabileceklerimiz oldukça fazla ve bunların çoğu günlük hayatımıza uygulayabileceğimiz basit alışkanlıklardan oluşur. Öncelikle planlı bir alışverişle başlayabiliriz işe. Evde hangi gıdaların bulunduğu kontrol etmek, bir ihtiyaç listesi hazırlamak ve tüketebileceğimiz miktarda ürün satın almak ihtiyaç dışı gıda alımını önemli ölçüde azaltabilir. İkinci olarak porsiyon kontrolüne dikkat etmeliyiz. Hem evde yemek hazırlarken hem de dışarıda yemek yerken tüketilebilecek miktarda tercih etmek tabakta kalan gıdanın azalmasına yardımcı olur. Nitekim ülkemizde otel işletmelerine yapılan bir araştırmada tüketilebilecek miktardan fazla yiyecek alınması ve büyük porsiyonlar gıda atığının oluşumuna katkıda bulunan nedenler arasında gösterilmiştir. Bu bulgu özellikle açık büfe, her şey dahil gibi seçeneklerin fazla olduğu ortamlarda tabağımıza fazla yiyecek almak yerine önce tüketebileceğimiz kadarını almamızın önemini de ortaya koyuyor. Bir diğer önemli konu muhafaza demiştik. Mutfaklarımıza ilk giren ilk çıkar ilkesini uygulayabiliriz. Yani daha önce satın aldığımız tüketim tarihi yaklaşan ürünleri ön tarafa yerleşip öncelikle onları tüketebiliriz. Bir başka yaklaşım dünyada sırf gıdaların görünüşleri nedeniyle değersizleştirmemek gerekiyor. Çirkin gıda diye bir tabir var. Kusurlu, standart dışı gıda diye kullanılıyor. Bu ürünlerin israfını önlemeye yönelik farkındalık çalışmaları var. Oysa ki biz bu ürünleri alıştığımızın dışında diye bozulma belirtisi göstermiyorsa yalnızca görünüşü nedeniyle atmamalıyız.
0: Anladım. Kıymetli hocam, şöyle bir şey var. Bir de işin tabii ahlaki boyutu da var. Biraz da bu önemi de vurgulamak gerekir. Programın son sözleri de bu olsun. Yalnızca ekonomik değeri olan bir metadan bahsetmiyoruz. Bir nimettir bu. Sanırım hepimiz için bir sorumluluk, ahlaki bir sorumluluk değil mi efendim?
1: Evet, elbette çok güzel değindiniz buraya. Şöyle açalım aslında. Aslında israfın önlenmesi toplumumuzun kültürel ve manevi değerlerinde de güçlü bir karşılığı var. Nitekim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 31. ayetinde de yiyin için fakat israf etmeyin buyuruluyor.
0: Ya.
1: Bugün sürdürülebilirlik diyoruz, gıda güvencesi, kaynakların korunması ve gıdaya saygı çerçevesinde konuştuğumuz pek çok konunun manevi değer dünyamızda da ne kadar köklü bir yere sahip olduğunu bizlere hatırlatıyor. Gıda kaybı ve israfıyla mücadele büyük adımlardan önce günlük yaşamımızdaki küçük tercihlerle başlıyor. İhtiyacımız kadar satın almak, tüketebileceğimiz kadar hazırlamak, doğru muhafaza etmek ve gıdayı zamanında değerlendirmek gerekiyor. Ve belki bugün bizi dinleyen çok kıymetli TRT Radyo dinleyicilerimize verebileceğimiz en önemli mesaj şu olabilir Umut Bey. Gıdayı koruduğumuzda yalnızca soframızı değil, emeği, doğal kaynaklarımızı ve geleceğimizi de koruyoruz. Çünkü gıdanın kıymetini bilmek, geleceğin kıymetini bilmektir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Sayın Seyda Şahin bizlerle birlikteydi. Süremiz el verdiğince, elimizden geldiğince önemli konuları değerlendirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Ve böylelikle programımızı noktalıyoruz efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.

0: Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Toprağın Sözü.

Karadeniz'e yaslanır yeşil yamaçları. Derinlerde saklıdır alın teri. Kömürün karası siner taşlarına. Maden ocağında yankılanır bir emek sesi. Zonguldak'tır burası. Kömürün, emeğin ve Karadeniz'in şehri. Bugün Karadeniz'in kıyısında dağların denize doğru uzandığı, ormanların

Zonguldak adının kökeni konusunda kesinleşmiş tek bir görüş bulunmaz. Şehrin adının ortaya çıkışıyla ilgili farklı tarihi ve etimolojik açıklamalar vardır. En yaygın görüşlerden biri, Zonguldak adının Fransızca ve yerel kullanımların etkisiyle ortaya çıktığı yönündedir. Osmanlı döneminde bölgede kömürün bulunması ve maden işletmelerinin gelişmesiyle birlikte Fransız madencilik şirketleri bölgeye gelir. Özellikle Ereğli Şirketi Osmaniyesi'nin faaliyetleri sırasında Fransızların bölgedeki varlığı artar. Bir başka görüşse Zonguldak adının bölgenin eski yerleşimlerinden Sandraka veya Zongulda gibi tarihi adlarla bağlantılı olduğu yönündedir. Ayrıca bazı kaynaklarda çevredeki Zongulda adlı yerleşim veya mevki adının zaman içerisinde bugünkü şehir adına dönüştüğü belirtilir. Zonguldak adının kökeni konusunda farklı görüşler bulunsa da şehrin bugünkü kimliğinin oluşmasında kömür madenciliğinin belirleyici olduğu konusunda tarihi kaynaklar birleşir. Zonguldak, Batı Karadeniz bölümünde Karadeniz kıyısında yer alır. Kuzeyinde Karadeniz bulunurken doğusunda Bartın, güneyinde Karabük ve batısında Düzce illeriyle komşudur. Şehrin coğrafi yapısında dağlar ve vadiler belirgin bir yer tutar. Karadeniz kıyısından iç kesimlere doğru gidildikçe yükselti artar. Dağların denize paralel uzanması nedeniyle kıyı kesiminde düzlük alanlar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle Zonguldak'ın yerleşim dokusu vadiler ve yamaçlar üzerinde gelişir. Zonguldak'ın tarihi gelişiminde en önemli dönüm noktası ise taş kömürünün keşfedilmesi olur. Şehrin tarihi geçmişi ise yalnızca kömür madenciliği ile sınırlı değildir. Zonguldak ve çevresi antik çağlardan itibaren farklı uygarlıkların hakimiyetinde bulunur. Bölge antik dönemde Bitinya ve Paglagonya arasındaki geçiş alanlarında yer alır. Karadeniz kıyısındaki konumu nedeniyle deniz ticareti açısından da önem taşır. Zonguldak'ın ilçeleri farklı tarihi ve kültürel özellikleriyle öne çıkar. Ereğli, antik dönemde Herakleia Pontica adıyla bilinen önemli bir Karadeniz kentidir. Antik limanı ve tarihi kalıntılarıyla bölgenin en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Devrek, özellikle geleneksel bastonculuk sanatıyla tanınır. Devrek bastonu, ustaların el işçiliğiyle şekillendirdiği ahşap gövdesi ve süslemeleriyle Zonguldak'ın en bilinen el sanatlarından biridir. Çaycuma, Filyos çayının oluşturduğu verimli alanlarıyla tarımsal üretimde öne çıkar. İlçeye bağlı Filyos ise antik çağdan günümüze uzanan tarihiyle dikkat çeker. Buradaki Filyos antik kenti, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılarıyla bölgenin önemli tarihi alanlarından biridir. Zonguldak, Karadeniz kıyısında yer alan konumu kadar, yerin altında ve üstünde barındırdığı doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Şehirde bir yanda maden ocaklarının oluşturduğu sanayi mirası, diğer yanda mağaralar, şelaleler, ormanlar ve uzun kıyı şeridi bulunur. Şehir merkezindeki Zonguldak Maden Müzesi, kentin kömür madenciliği ile kurduğu ilişkinin en önemli duraklarından biridir. Müzede madencilik tarihine ilişkin araçlar, belgeler ve çeşitli materyaller sergilenir. Zonguldak'ın nasıl bir maden şehrine dönüştüğünü anlamak isteyenler için önemli bir başlangıç noktasıdır. Zonguldak'ın yer altındaki en dikkat çekici doğal oluşumlarından biri Gökgöl Mağarası'dır. Yaklaşık 3350 metre uzunluğundaki mağaranın ziyarete açık bölümlerinde sarkıtlar, dikitler, travertenler ve yeraltı sularının oluşturduğu doğal şekiller görülür. Zonguldak, mağara oluşumları açısından Türkiye'nin zengin bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Şehrin kıyı açılan yüzünde ise Fener bölgesi öne çıkar. Karadeniz'e bakan konumu, deniz feneri ve kıyı manzarasıyla Zonguldak'ın şehir hafızasında önemli bir yere sahiptir. Kapuz plajı da şehir merkezine yakınlığı sayesinde özellikle yaz aylarında tercih edilen kıyı noktalarından biridir. Doğayla baş başa kalmak isteyenlerin rotasında Harmankaya şelaleleri de yer alır. Birden fazla şelaleden oluşan bu alan ormanlık arazi ve yürüyüş parkurlarıyla dikkat çeker. Zonguldak'ın merkez çevresinde bulunan Değirmen Ağzı

Su şelaleleri de benzer şekilde doğa yürüyüşleri için kullanılan alanlardan biridir. Karadeniz'in tarihi liman kentlerinden Karadeniz Ereğli ise Zonguldak'ın mutlaka görülmesi gereken ilçelerinden biridir. İlçenin antik dönemlerdeki adı Herakleia Pontica'dır. Burada bulunan Cehennem Ağzı mağaraları antik dönem mitolojisiyle ilişkilendirilen tarihi ve doğal oluşumlardır. Ereğli Kalesi, müzeleri ve Alemdar Gezi Müzesi de ilçenin tarihi kimliğini tamamlar. Çaycuma'nın Filios beldesi ise antik kentle Karadeniz kıyısını aynı rotada buluşturur. Antik adı Tieion olan Filios'ta kale, tiyatro, su kemerleri ve antik limana ait kalıntılar bulunur. Filios çayının denize ulaştığı bu bölge antik çağlarda önemli bir ticaret merkezi olarak kullanılır. Devrek denildiğinde ise doğa kadar geleneksel bastonculuk da akla gelir. İlçedeki Bastoncular Çarşısı, el işçiliğiyle üretilen Devrek bastonlarını görmek isteyenlerin uğrak noktalarından biridir. İlçenin ormanlık alanları ve bostan düzü de doğal güzellikleriyle öne çıkar. Alaplı'nın Gümeli bölgesi de yaylaları ve yaşlı ağaçlarıyla dikkat çeker. Gümeli, Bölüklü ve Bacaklı yaylaları Zonguldak'ın yüksek kesimlerindeki doğal güzellikleri ortaya koyar. Gümeli'deki anıt porsuk ağacı da bölgenin dikkat çekici doğal varlıkları arasında yer alır. Zonguldak'ın kültürel kimliğinin merkezinde hiç kuşkusuz taş kömürü ve madencilik bulunur. Zonguldak'ın kendine özgü işçi kültürünün oluşmasında maden ocaklarının önemli rolü vardır. Şehrin en güçlü simgelerinden biri madenci feneridir. Yer altında çalışan madencinin en temel araçlarından biri olan fener, zaman içerisinde Zonguldak'ın sembollerinden biri haline dönüşür. Bugün madenci heykellerinde, anıtlarda ve çeşitli hediyelik eşyalarda bu sembolle karşılaşılır. Zonguldak'ın ilçeleri ise farklı el sanatlarıyla tanınır. Devrek bastonu bunların en bilinenidir. Yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip baston yapımcılığı, usta-çırak ilişkisi içerisinde günümüze kadar taşınır. Ahşabın işlenmesi, sap ve gövdenin şekillendirilmesi, ardından çeşitli süslemeler yapılmasıyla ortaya çıkan bastonlar, Devrek'in kültürel simgelerinden biri olur. Ereğli'nin Elpek bezi, Zonguldak'ın geleneksel dokuma kültürünün önemli örneklerindendir. Keten ve pamuk iplikleriyle dokunan bu yöresel kumaş, geçmişte giyim ve ev tekstilinde kullanılır. Günümüzde ise geleneksel dokuma kültürünü yaşatan ürünler arasında yer alır. Zonguldak'ın tarihi kimliği anlatılırken adı mutlaka anılan isimlerden biri Uzun Mehmet olur. Uzun Mehmet, Zonguldak ve çevresinde taş kömürünün bulunmasıyla ilgili anlatılarda önemli bir yere sahiptir. Rivayetlere göre Ereğli'nin Kestaneci köyünden olan Uzun Mehmet, askerlik yaptığı sırada kendisine verilen kömür örneklerinden yola çıkarak bölgede benzer taşları aramaya başlar. Anlatıya göre Karadeniz Ereğli çevresindeki Niren köyü yakınlarında siyah taşlara rastlar ve bunların verilen kömür örneklerine benzediğini fark eder. Daha sonra bulduğu taşları yakarak kömür olduğunu anlar. Bu olay, Zonguldak kömür havzasının keşfiyle ilgili tarihi anlatının temel unsurlarından biri olarak kabul edilir. Bugün şehir merkezinde bulunan Uzun Mehmet Anıtı da tarihi anlatının şehirdeki en görünür simgelerinden biridir. Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Uzun Mehmet Anıtı'nın şehrin önemli turizm noktaları arasında gösterilir. Bugün Zonguldak'ta madencilik kültürünün izlerini sürerken Uzun Mehmet'in adı da kömürün keşfiyle özdeşleşmiş tarihi bir isim olarak yaşatılır. Zonguldak mutfağı Karadeniz'in bereketiyle Anadolu'nun sade ve doyurucu yemek kültürünü bir araya getirir. Bunlardan biri mancar yemeğidir. Karadeniz'in nemli ve yağışlı ikliminde doğal olarak yetişen çeşitli yabani otlar, yöre insanının mutfağında önemli bir yere sahip olur. Zonguldak'ta da farklı mancar türleri toplanarak temizlenir, haşlanır ve çeşitli şekillerde pişirilir. Soğan ve yağ ile hazırlanan sade mancar yemekleri, özellikle kırsal kesimde mevsimlik beslenme kültürünün bir parçasıdır. Mancar, doğadan yararlanma bilgisinin kuşaktan kuşağa aktarılmasının bir örneğidir.
hangi otun ne zaman toplanacağı, nasıl temizleneceği, nasıl pişirileceği ve hangi malzemelerle bir araya getirileceği yöresel mutfak bilgisinin parçalarını oluşturur. Zonguldak mutfağındaki bu eski tarifler bugün sofralarda daha az yer alsa da şehrin kültürel hafızasında yaşamaya devam eder. Zonguldak'ın kültürel hayatında madencilik, sanat ve kent kimliği bir arada yer alır. Bu anlayışın şehirdeki önemli buluşmalarından biri Zonguldak Kara Elmas Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'dir. Festival döneminde konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, sergiler ve çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenir. Farklı sanat dallarını ve farklı toplulukları bir araya getiren etkinlikler, Zonguldak'ın yalnızca bir maden kenti olarak değil, kültür ve sanat hayatı bulunan bir şehir olarak da tanınmasına katkı sağlar. Sevgili dinleyiciler, Zonguldak'tan yükselen bir türküyle Bir Şehir programını burada sonlandırıyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Tolga Gökten ve ben spikeriniz Orhan Yaşar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı program Akşamın Adresi'nden herkese merhaba efendim. Bugün 30 Eylül 2026 ve günlerden çarşamba geldik, haftanın tam ortasına. Yayın kumanda masasında Fatih İnce, mikrofonda Burak Pekcan, saat 23'e kadar birlikteyiz dostlar. Hoş geldiniz.

Zaman geçer, ses ve yaşananlar, duygular baki kalır diyoruz ya bazen. Şarkılar zamanı durduran en sihirli anılardır belki de. Bazen bir melodi duyarız ve bizi yıllar öncesine, bir yaz akşamına ya da başka bir güne götürür. Çok eskilerde kalmış işte, var mı efendim hayatınızın özel bir dönemine ait, ne zaman duysanız sizi o güne ve duyguya geri götüren o özel şarkı hangisi diye sordum Facebook sayfamızdan. TRT Akşam'ın adresi, oraya yazabilirsiniz efendim o şarkının adını ya da isteklerinizi, mesajlarınızı bekliyorum efendim.

Ümit ve senle ben de efendim dinleyince 80'li yıllara döndüm. Nedense bu şarkı bende iz bırakmış şarkılardan biriydi. Günün akşamın temasına uygun olur diye de dinlettim. Bilmiyorum size de öyle geldi mi en azından. Yaşı bana yakın olanlar, benimle aynı olanlar Ümit ve seni duyunca farklı duygular içine girmiştir. Ve efendim Facebook sayfamıza bakıyorum. Sizlerden gelen o güzel, birbirinden güzel mesajlara. Ahmet Can Ankara'dan yazmış. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Alpay Eylül'de gel, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun diyor. İlkay Karabiber Akören Konya'dan selamlarını iletmiş, bir de isteği var. İlyas Aydın Ormanbeyli Köyü Tokat'tan sesleniyor. Sevdiklerimize ulaşmamız için trafik kurallarına uyma uyarısını bir kez daha yapmış efendim sayfamızda. Ayrıca sıradaki müziği de İhsan Özdağ'ın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Murat Odabaşı, Murat Şükür, Akif Arslan, İlhami Uyar ve Esel Şahin ve Türkan Tanrıverdiler'e armağan ediyor. İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum. Eskişehir'den selamlar demiş. Selamlar memleketime. Selamlar olsun efendim. Abdülkadir Yentür de Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor. Güzel eserlerin radyosu demiş. Leyla Çubukordu'dan selamlar göndermiş. Lise yıllarında okul korosunda solo olarak her halinle her şeyinle güzelsin, hata bulmak, kusur bulmak, güç sende şarkısını söylemiştim. Çalarsanız sevinirim diyor. Elbette efendim, elbette bütün radyo dostlarımıza da armağan edeceğiz. İsveç'ten, Stockholm'den selamlar sevgiler gönderiyor Hatice Eney. Güzel bir eser lütfen demiş. Bir de fotoğraf paylaşmış. Seyhan Irmak, Zeki Müren, Kadere Dur Diyemedik şarkısı herhalde Seyhan Hanım için de o ana götüren, o güzel yıllara ya da güzel bir ana, güne götüren şarkı. Selamlar olsun efendim. Selamlar olsun Seyhan Irmak'a ve Irmak ailesine. Murat Odabaşı'nın da her zaman olduğu gibi uzun ve güzel bir paylaşımı var. Sedef Ekiz'de Zeki Müren, gözlerin doğuyor gecelerime, 15 yaşıma götürüyor bu şarkı beni demiş. Tabii ki efendim, tabii ki dinleyeceğiz bütün bu güzel şarkıları. Evet, görebildiğim mesajlar şimdilik böyle eklenenler olunca onları da sizlere okumaya gayret edeceğim. İlk olarak Ankara'dan Ahmet Can için Alpay şimdi mikrofona geliyor.

0: Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.
1: Yaprak. Ankara'dan Ahmet Can istemişti bu güzel Alpay şarkısını, unutulmayacak Alpay şarkısını dinledik. Eminim Ahmet Can için de özel bir şarkıydı. Beni de böyle yine çok eski yıllara, öğrencilik yıllarıma götürdü Alpay'a. Kulak verince İlkay Karabiber, selamlar Burak Bey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutlu yayınlar diliyorum soğuk bir sonbahar akşamında. Başkent'e, teknik masaya ve dinleyici dostlara sevgiler, selamlar, saygılarımla diyor. Behi Aksoy'dan da bir istekleri var. Behi Aksoy'dan değil ama başka bir sanatçıdan, Melihat Gülses'ten buldum o güzel şarkıyı. Eşi Fatma Hanım, teknik masa ve dinleyici dostlara armağan olsun demiş. Avdanköy Akören, Konya'dan güzel de bir fotoğrafını paylaşmış köyün. Çok teşekkürler efendim. Buyurun dinleyelim Melihat Gülses mikrofonda.

Melihat Gülses mikrofondaydı. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Evet, Behiye Aksoy'dan bulamadık ama Melihat Gülses'ten dinlettik sevgili İlkay Karabiber için. Ormanbeyliköy Tokat'ta bir kez daha selamlar olsun. Sıradaki eseri de Ceyhan'a armağan ediyordu Abdülkadir Yentür. Ordudan selamlar demişti Leyla Çabuk. Lise yıllarında okul korosunda solo olarak her halinde her şeyinde güzelsin. Hata bulmak, kusur bulmak, güç sende şarkısını söylemiştim. Çalarsanız sevinirim diyorlardı. Elbette efendim, elbette bütün Akşam Nadis dinleyenlere ve bana armağan etmiş. Çok teşekkürler Leyla Çabuk. Buyursunlar.

Ordu'dan Leyla Çobak'a bir kez daha teşekkürler efendim. Bu güzel şarkıyı Çiğdem Yarkın'dan dinledik. Kopenhag'dan diyeceğim geliyor ama bu aralar Stockholm'de bulunuyor kendileri. İsveç'e selamlar olsun Hatice Öne'ye. Böyle beni eskilere götüren şarkı çok diyor sevgili sunucum Hatice Öne'ye ama bir tanesi Sezen Aksu'ymuş. Adı bende saklı. Dinleyelim o zaman.

Hatice Öney için de efendim bu güzel şarkıyı Hatice Öney istemişti. Melihat Gülses için de teşekkür etmiş. Canım sunucumuza diyor. Sağ olun, eksik olmayın efendim. Ahmetcan teşekkür ederim Burak Bey demiş alkışlarla. Eksik olmayın dostlar, sağ olun. İbrahim Yalçın, selamlar olsun efendim. Almanya Remscheid. İnşallah doğru okumuşumdur. Selamlar, saygılar diyor. Emircan İrek'ten Nalan parçası. Onu da aldık sıraya. Umarım yetişir efendim. Bundan sonra gelecek isteklerin dinlenip dinlenemeyeceği belli olmaz efendim. Program süremizin sonuna kadar yetecek isteğimiz var. Şimdiden söylemiş olayım dostlara. Evet, şöyle gerilere gidiyorum. Nerede kalmıştık diye. Zeki Müren'den bir istek vardı. Yanılmıyorsam evet. Gölcük'ten Seyhan Irmak için buyursunlar efendim. Bakalım sizi hangi ana, hangi günlere götürecek Zeki Müren.

başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun.

Gölcük'ten Seyhan Hanım'a armağan ettik efendim Zeki Müren. Saygıyla andık elbette sanat güneşimizi de. Murat Odabaşı Avcılar'dan sesleniyor. Merhabalar, hoş geldiniz demiş. Beni her dinlediğimde ilkokul sıralarına götüren öğretmenimin söylemezsen sınıfta kalırsın diyerek gözdağı verip söylettiği dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim diye başlayan türküydü diyor. O yıllarda Yüksel Özkasap diye bir sanatçı vardı, çok meşhurdu. O söylerdi bu türküyü, dinletirseniz çok memnun olurum demiş. Türküyü dinleyeceğiz efendim ama Yüksel Özkasap nedense bizim aşımızda pek dinletemediğimiz sanatçılardan. Ama o türküyü elbette dinleteceğim sizin için birazdan. 80'lerde çocukluğunu, 90'larda gençliğini yaşamış biri olarak kaset doldurtma kuyruklarında Walkman pillerinin bitmesin diye kalemle sarıldığı o samimi yılları yaşama şansını buldum çok şükür diyor. O zaman aynı yaşlardayız efendim. Aynı şeyleri ben de yaşamıştım. Mahalle kültürünün, bitmeyen dostlukların ve ilk aşkların üzerine bu türkü çaldı mı zaman dururdu radyoda. Ne zaman bu türkünün melodisini duysam uzaklara dalar, geleceğe dair çocukça hayaller kurardım. Zaman geçti, takvimler değişti ama türkü ne zaman başlasa zaman duruyor ve o çocuksu güven duygusu ilk günkü tazeliğiyle geliyor kulaklarıma. O yılların masumiyeti bu türküde mühürlü kaldı. Yine bu akşam da mazinin o tozlu yollarına düştük. Hoş anılarla güzel bir nostalji yaşadık. Emeğinize, gönüllerinize çok teşekkürler demiş. Türküyü sizlere ve tüm dostlara armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Işık ve sevgiyle kalın diyor Murat Odabaşı. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne mutlu bize bunları yaşatabildiysek size. Sanatçımız Meliha Güneş'ten dinleyelim efendim o güzel türkünüzü.

Melih Güneş mikrofondaydı. İstanbul Avcılar'dan Murat Odabaşı'nın anısıydı efendim. Dinlemeye çalıştık bu güzel türkü. Zeki Müren, gözlerin doğuyor gecelerime demiş. Ankara Altındağ'dan Sedefekiz. 15 yaşıma götürüyor bu şarkı beni. Polis Radyosu İstekler programı dinleyip şarkılardan fal tutup bir ömür gülüşünü özlediğim babamlı yıllara diyor Sedef Hanım. Buyursunlar o zaman, gidelim o yıllara yine.

0: geçiyor gecelerime.
1: Ankara Altınlar'dan Sedef Ekiz'i babasıyla yaşadığı o yıllara götürmeye çalıştık. Bu güzel Zeki Müren şarkısıyla yine çok güzel bir kahve ikramıyla teşekkür etmiş. Eksik olmayın Sedef Hanım. Sağ olun, sağ olun. Bir teşekkür de İlkay Karabiber'den Burak Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz efendim. Şarkıyı dinledim. Radyo başında programı takip ediyorum. Bugün uyuyup kalmadım demiş. Teknik masa ve dinleyici dostlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Selamlar Ankara'ya. Akören Konya'dan yine güzel fotoğraflar paylaşmış. Hatice Öney de güzel bir fotoğrafla teşekkür etmiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Güzel bir hava var burada ve taze taze fotoğraf diyor. Anlık bir görüntü Stockholm'dan. Sağ olun dostlar, sağ olun. İbrahim Yalçın, Almanya Remscheid'dan sesleniyordu bizlere. Doğru telaffuz etmişim. Sizden Emircan İrek'ten Nalan parçasını çalar mısınız demiş. Tabii ki efendim, buyursunlar dinleyelim.

Almanya'dan İbrahim Yalçın için de efendim Emircan İre'yi dinledik. Nalan adlı çalışmasında. Evet, Kuzeyren Westfalia eyaleti diyor İbrahim Yalçın. Çok teşekkür ederim Burak Bey. Bir daha görüşmek üzere, hoşça kalın demiş. Siz de efendim sağ olun, biz teşekkür ederiz katılımınız için. Evet, görebildiğim mesajlar bu kadar. Son birkaç anılara götürmesini beklediğim şarkıyla da bu akşamı noktalayacağız artık dostlar, programında sonlarına yaklaşıyoruz. Nükhet Duru'yla dolaşalım biraz geçmişte.

0: Hazır mısınız?
1: Evet efendim.
0: Kemanın akordu tamam mı?
1: Evet.
0: İyi. Başlayabiliriz.
2: Fa La mi Re mi fa Mi'ye dikkat et.

0: İyi. Yarından sonra görüşürüz.
1: Hayır efendim.
0: Perşembe öyleyse.
1: Hayır efendim. Artık dayanamayacağım.
0: Neden? Derse devam etmek istemiyor musun?
1: Hayır efendim.
0: Peki ama neden?
1: Çünkü ben de...

Ve efendim, veda zamanı. STP8 çocukluk yıllarına gitti, babasına duyulan hasreti o güzel Zeki Müren şarkısıyla yaşadı. Murat Odabaşı Avcılar'dan aynı şekilde geçmiş yıllara gitti. Yüksel Özkasap'tan demişti ama bir başka sanatçıdan dinlettik. Dere kenarından geçtim türküsüyle. Leyla Çabuk Ordu'da okul korosunda söylediği güzel şarkıyı istedi. Her halinle, her şeyinle güzelsin dedi. İlkay Karabiber Akören Konya'dan seslendi bizlere. Ve yollarına gül döktüm şarkısını istemişti. Hatice Öney, İbrahim Yalçın, değerli radyo dostlarımız yurt dışından, gurbetten seslendiler bize. Adı Bende Saklı ve Naylan şarkılarını dinledik. Ahmet Can Ankara'dan seslenmişti. O unutulmaz Alpay Klasi ile Eylül'de Gel şarkısıyla tam da akşamın adresine, bu akşamki temaya uygun bir şarkıydı. Yine Seyhan Hanım da kadere dur diyemedik diyerek o geçmiş yıllara gitti Seyhan Irmak. Evet dostlar, ismini sayamadığım dostlarımız varsa hepsine selamlar olsun. Çok teşekkürler bu akşamki katılımınız için de. Yarın akşam saat 22'de tekrar buluşuncaya kadar yayın kumanda masasında Fatih İnce ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Sevgiyle kalınız.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Rusya, dizel ve gemi yakıtıyla gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 31 Ekim'e kadar uzattı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımlarla kat edilen mesafenin değerlendirildiği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu'nda bölgede yaşanan gelişmeler de değerlendirildi. Bölgenin güvenliği için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi. Suriye'de devlet otoritesinin ülke sathını kapsamasıyla entegrasyon sürecindeki olumlu gelişmeler ele alındı. Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden de memnuniyet duyulduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta ise taraflara müzakerelere dönme çağrısında bulunuldu. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde uluslararası toplumda İsrail yönetimine karşı somut adımlar atmaya davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü. Görüşmede İzmir'le ilgili projeler görüşüldü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, daha sonra da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından kabul edildi. Görüşmede şehir içi ulaşımda koordinasyon olanaklarının değerlendirildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından

tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece fon soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan kişi sayısı 217'ye, tutuklananların sayısı da 59'a yükseldi. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen 5. operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada duyurdu. Akın Gürlek, spekülatif ve manipülatif işlemlere konu olduğu değerlendirilen 26 hisse senedinin de incelemeye alındığını belirtti. Bu arada eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bazı şüphelilerle ilgili olarak da tedbir kararı alındı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal'la babası Cihan Süt Şurup hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve tüm mal varlıklarına el konulduğu kaydedildi. İş insanı Cengiz Avcı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ise fon soruşturması ile ilgili olarak 5 finans kuruluşunun tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildiğini açıkladı. Fon piyasalarına yönelik çeşitli önlemlerin alınmasına devam ediliyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Bu çerçevede Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evim ve bir evimin satın alınması için rekabet kurumuna başvurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönemdeki ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde kurulacak izleme komisyonu olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Yeni yasama yılında gündemin önemli maddelerinden biri de 13. yargı paketi olacak. Bu kapsamda aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Nafakaya ilişkin yeni düzenlemenin de pakette yer alması bekleniyor. İşsizlik Ağustos ayında 0,3 puan azalarak %7,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik oranı son 40 aydır %10'un altında seyretmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu belirterek istihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medyada yaptığı açıklamada hedefimiz 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında %7,6'ya indirmek dedi. İhracattaki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 760 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 731 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 1 milyar 203 milyon dolar tutarındaki ihracatla da İngiltere takip etti. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da bulunuyor. Soruşturma çerçevesinde Türkiye Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi'nde de arama yapılarak 125 klasöre el konuldu. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna, baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun çağrısında bulundu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle İsrail'i birbirine bağlaması planlanan su altı elektrik kablosunun güzergahı tartışılıyor. Yunan basını güzergahın

0: güneye kaydırılmasının değerlendirildiğini öne sürdü. Diplomatik kaynaklarsa TRT Haber'e yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Henüz Türkiye'ye ulaşan resmi bilgi bulunmadığına işaret edilerek öngörülen sualtı kablo güzergahı Kuzey Ege ve Fethiye Kaş Deniz Milli Parklarımızın bulunduğu bölgeden geçmemekte olup bu konuda Yunan basınında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır denildi. Türkiye'nin kıta sahanlığındaki izinsiz faaliyetlere müsaade etmeyeceğini vurgulayan diplomatik kaynaklar ülkemizden muvafakat alınmalı uyarısında bulundu. Washington-Tahran hattında görüşme trafiği hızlandı. Washington yönetiminin İranlı arabulucular kanalıyla görüştüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek," dedi. Trump, İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açılması ve Amerika Birleşik Devletleri ile nükleer müzakereleri başlatmak amacıyla Washington'a güven artırıcı bir yol haritası sunmuştu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'ın plana yanıtını başkent Doha'da teslim aldı. Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla nükleer adımları içeren plandaki ana anlaşmazlığın atılacak adımların sıralamasıyla ilgili olduğu belirtildi. Rusya, dizel ve gemi yakıtıyla gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 31 Ekim'e kadar uzattı. Benzin ihracatına yönelik yasağınsa 31 Ocak'a kadar devam edeceği kaydedildi. Konuyla ilgili açıklamada, söz konusu ürünlerle ilgili ihracat yasağının uzatılması kararının iç akaryakıt piyasasındaki istikrarın korunması amacıyla alındığı belirtildi. Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai Hava Yolları'na ait uçakta kaçırılma kodu verildi. İçinde 150 İsraillinin bulunduğu uçak önce Ürdün hava sahasında tur attı. Daha sonra da yönlendirildiği Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde indi. Yolcular yedek uçakla Tel Aviv'e gönderildi. İsrail'in yolcuları almak için askeri nakliye uçağı göndermek istediği ancak Riyad'ın buna izin vermediği öne sürüldü. İsrail uçakta yaşananlar ile ilgili olarak saldırı girişimi iddiasını ortaya attı. Yardımcı pilotun kaptan pilotu bıçakladığı, mürettebattan bir kişinin durumu kontrol altına alarak uçağın güvenli inişini sağladığı belirtildi. Suudi makamlarının olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri İç İstihbarat Servisi FBI tarihinin en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşılaştı. Bilgisayar korsanlarından oluşan bir grup FBI'ın kariyer sitesine sızarak 3 terabayt büyüklüğündeki hassas verileri ele geçirdi. Ele geçirilen veriler arasında ajanların gizli görevleriyle sosyal güvenlik numaraları ve psikolojik değerlendirme raporlarının da yer aldığı vurgulandı. Olayla bağlantılı olarak Hollanda'da bir kişi gözaltına alındı. Siber güvenlik uzmanları söz konusu verilerin Rusya ve Çin istihbaratı için büyük bir koz haline gelebileceği uyarısında bulunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Mehmet Fatih Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız, dedi.
1: Milli teknoloji hamlesi, gökyüzünde süzülen çelik kanatlarımız Bayraktar'dır, Akıncı'dır, Kızıl Elma'dır. Hürjet, Anka, Götbey, Kaan'dır. Bir dönem hayal olarak görülen nice projeyi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, girişimcilerimizin alın teriyle, akıl teriyle gerçek kıldık. İnsanlı uzay bilim misyonumuzla ay yıldızlı bayrağımızı uzayın derinliklerine taşıdık. Şimdi ufkumuz çok daha uzaklarda. Ay'a erişmeye hazırlanıyoruz. Kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracımızı 2027'de Ay'a ulaştıracağız. Türkiye yüzyılını hep beraber bilimin, teknolojinin ve yüksek katma değerli üretimin asrı kılacağız.
0: Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak etkili oluyor. Yağışlara yer yer gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarla fırtına eşlik ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın aralarında Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin'in de bulunduğu 15 kentte sarı kodlu yağış uyarısı

0: da bulundu. Bu kentlerde yaşayanların ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Rusya, dizel ve gemi yakıtıyla gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 31 Ekim'e kadar uzattı. A milli futbol takımı Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay Yıldızlı ekip yarın saat 15.30'da Belçika'nın Liège kentine hareket edecek. Belçika-Türkiye maçı Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Tümasan Konyaspor, Filistin milli futbol takımıyla dostluk ve kardeşlik mesajı için sahaya çıktı. Mücadele 2-2 berabere bitti. Süper Lig ve 1. Lig'den eski ve yeni 448 yönetici bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Söz konusu 448 kişi 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içinde idareci olarak görev alan kişilerden oluşuyor. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey doğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara ve Eskişehir 10, İstanbul, İzmir ve Kilis 16, Edirne, Kocaeli ve Diyarbakır 13, Çanakkale, Sinop, Trabzon, Mardin ve Gaziantep 15, Bursa, Muğla, Konya ve Tunceli 12, Antalya 21, Adana 19, Hatay 17, Nevşehir 7, Kastamonu ve Erzurum 6 derece. Yol durumu. Aydın Deniz Otoyolu'nun ilk kilometresinde onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrol olarak sağlanıyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ile 33. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun ilk 56 kilometresinde yol çizgisi çalışmaları nedeniyle her iki yönde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Yazan Rufus King. Çeviren Günseli Aran. Uygulayan Feyzan Şekercioğlu. Yöneten Kemal Bekir. Efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Anlatan Hayri Küçükdeniz, Miriam Seval Gökçe, Stone Cemilcan Bıçakçı, Donald Numan Pakner,

0: Forsyth, Yalçın Boratap, Biddle, Rüçhan Çelebi, Murray, Ertuğrul İlgin, Dr. Cronenshield, Nüvit Özdoğru.
1: Miriam Lake kimsesiz bir genç kızdır. Mürebbiyelik yapmak üzere geldiği Donna Louise adlı yatta bir sürprizle karşılaşır. Yatın sahibi Donald Murchison genç kıza onun amcası olduğunu söyler. Bay Murchison'a ve yatta bulunan diğer kişilere göre Miriam gerçek adı Jennifer Murchison olan çift şahsiyetli biridir. Yatta akrabalarının arasında Dr. Cronenshield ve asistanı Dr. Stone tarafından tedavi edilecektir. Doktor tedavi edilmediği takdirde Miriam'ın tehlikeli olabileceğini, hatta cinayet bile işleyebileceğini söyler. Genç kız korkunç bir yanlışlık yapıldığını, kendisinin normal bir insan olduğunu söylese de kimse ona inanmaz. Yattaki ikinci gecesinde halası olduğu söylenen Kate Vanessi, yaralı bir şekilde Miriam'ın kamerasına gelir, yatağın üzerine yığılır. Ölmüştür. Doktorun sözlerini anımsayan Miriam, korkuyla cesedi öbür kameraya taşır. Herkes Kate Vanessi'nin intihar ettiği kanısındadır. Yalnızca Doktor Stone cinayet ihtimali üzerinde durmaktadır. Bu arada Doktor Cronenshield'in Miriam'a Jennifer Murchison olan gerçek kimliğinin kesin olarak kanıtlandığını söylemesi genç kızda yeni bir şaşkınlık yaratır.
2: Jennifer Murchison hakkındaki rapor Donald Murchison'ın kasasına girmiş. Herhalde madalyon da oradadır. Geriye sadece benim ortadan kaldırılmam kalıyor. Kapıdaki şu kilitten başka hiçbir güvencem yok. Aman Tanrım. Yalama olmuş.
3: Ne oldu Bayan Jennifer?
2: Kapının kilidi bozulmuş.
3: Hayret. 2 saat önce sapasağlamdı. Neyse ben gidip kamerata haber vereyim de tamir etsin. Ya da başka bir kameraya geçin.
2: Olur. Neye yarar? Katil beni öldürmeyi kafasına koymuş. Ne olursa olsun bütün gece uyumamalıyım. Bir de mektup yazayım. Bunu Stone'a veririm. Bana bir şey olsa bile katil kurtulmamalı.
3: Girin.
4: Kamerata söyledim. Kilidi tamir edecek.
2: Bu ne güzel elbise Bayan Jennifer.
3: Bu gece bunu mu giyeceksiniz?
2: Evet.
3: Kırmızı size gerçekten çok yakışıyor.
2: Yakışıp yakışmamasını düşünen kim? Denize düşersem içinden en kolay çıkabileceğim elbise bu.
3: Aman Bayan Jennifer. Şakası bile kötü.

0: Gel Jennifer, ne kadar güzelsin. Bu Kate'in en sevdiği senfoniydi. O plağı onun için almıştı.
1: Beethoven'ın 5. senfonisi.
0: Evet, zaferleri simgeleyen senfoni.
1: Yoksa bir zafer mi kutluyorsunuz Bay Murchison?
0: Anlayamadım.
1: Yok bir şey.
0: Otursana. Neredeyse kokteyllerimiz de gelir.
2: Ben çok seyahat ettim. En lüks transatlantikler bile fırtınalı havalarda uğurda gemiler kadar sallanırlar.
3: Ben gemiyle çok az yolculuk yaptım. Genellikle uçağı tercih ederim. Fırtınalı bir kış günü uçakla New York'tan Chicago'ya gitmem gerekmişti. Ah, kokteyller de geldi. Evet, ne diyordum? Felaket bir yolculuktu. Hayatımda hiç o kadar heyecanlanmamıştım.
2: Ben uçağa binmekten müthiş korkarım Stone.
0: İçkileriniz bitince yemek salonuna geçin.

0: Yanına oturabilir miyim Jennifer?
1: Tabii, buyurun doktor.
0: Bu bacaklarım hiç rahat vermiyor. Oturup kalkmak bir sorun.
1: Jerry nasıl?
0: Jerry mi?

0: Telsizci çocuk.
1: Evet. Zavallı çocuk. Onda anlayamadığım bir şey var. Gösterdiği belirtiler birçok hastalığa uyuyor. Baltimore'da hemen hastaneye kaldırmak gerek. Çorba nefis değil mi?
0: Demek telsiz hala çalışmıyor. Zaten bu saatten sonra bir işe yaramaz.
1: Bırak şimdi telsizi, bırak. Hiç bu kadar lezzetli domates çorbası içmemiştim.
0: Evet, çok güzel. Murray de servis yaparken harikalar yaratıyor. Bu sallantıda ben oturduğum yerde dengemi zor sağlıyorum.
2: Siz daha çorbada mısınız? Biraz acele edin. Tatlı olarak bizim aşçının spesyalitesi alev alev yanan bir dondurma var.
0: Siz kağıt oynamıyor musunuz Bay Stone?
3: Hayır.
0: Kahvemi sizinle birlikte içebilir miyim?
3: Nasıl isterseniz.
0: Şunu çabucak alır mısınız? Hı? Lütfen. Alın ve yarına kadar güvenli bir yerde saklayın.
3: Nedir bu?
0: Bir mektup.
2: Senin için önemli olan bir şey mi Jennifer?
0: Siz oyun oynamıyor muydunuz Bay Murchison?
3: Bunu da kasanıza koysanız iyi olacak Bay Murchison. Yeğeniniz güvenli bir yerde saklanmasını istiyor.
2: Tabii memnuniyet.
0: Kasada saklanacak kadar önemli değil.
2: Senin her şeyin bizim için önemlidir Jennifer.
3: O zarfın içinde ne vardı Bayan Jennifer?
0: Gerçek.
3: Gerçeğin hangi şekli acaba?
0: Rica ederim. Yalvarırım böyle ukalaca konuşmayın. Bu evine güvenebileceğim tek kişinin siz olduğunu görmüyor musunuz? Her neyse. Ben aşağı iniyorum. İyi akşamlar Bay Stone.
3: Durun Bayan Jennifer. Bir dakika. Lütfen ben de sizinle geleyim. Dikkat edin, merdivenlerden düşeceksiniz. Birkaç dakika kameranıza gelmeme izin verir misiniz? Bakın sizinle biraz konuşsak iyi olacak Bayan Jennifer.
0: Konuşalım ama neye yarar olacak?
3: Bakın... İlk defa böyle içten ağlıyorsunuz. Yüzünüz yaş içinde. Bayan Vanessa burada öldü Jennifer. Nasıl oldu anlat.
0: Size Biddle mı anlattı?
3: Biddle mı? Herhalde o da bazı şeylerin farkına varmıştır. Fakat bana bir şey söylemedi. Bu sabah siz salondayken ben buraya araştırma yapmaya geldim. Yatağa, yastıklara verdiğiniz şekil amatörceydi.
0: Siz Kate Vanessa'yı öldürdüğüme inanıyorsunuz.
3: Hayır. Halanızın ölümüyle ilgili kesin bir fikrim yok. Yalnız onun intihar etmediğinden eminim. Bakın bana her şeyi anlatın. Baltimore'da polislere anlatacağınıza bana anlatın. Böylesi sizin için daha iyi olur.
0: O gece Kate Vanessa kapıma vurdu. İkinci bir uyarı mektubu geldi zannettim. Kapıyı açtım. Kate Vanessa içeri girdi ve yatağın üzerine yığıldı. Benden korkma. Yaklaş kızım kulağına. Böyle dedi. Bir yandan da eliyle sabahlığın bir parçasını göğsünün üstünde tutuyordu. Birdenbire öldü. Eli kayıp yana düştü. O zaman bıçağı gördüm.
3: Neden bağırıp yardım çağırmadınız?
0: O zaman herkes onu öldürdüğümü sanırdı. Şu an sizin onun katili olduğuma inandığınız gibi.
3: Ya benim inançlarımı bir yana bırakın lütfen. Neden böyle düşündünüz onu açıklayın.
0: Doktor Crownshield bazı şizofrenik hastaların bir an gelip cinayet işleyebileceklerini söylemişti. Cinnet geçirip kendimi ya da başkalarını öldürebilirmişim. Benim akıl hastası Jennifer Murchison olduğuma inanıyor. Buna siz de inanıyorsunuz. Kate Vanessa benim kameramda göğsünde bıçakla öldü. Bunu nasıl açıklayabilirdim doktor?
3: Peki ondan sonra ne yaptınız?
0: Kapıyı kilitledim. Oturdum. Bitkin bir haldeydim. Ne derece dehşete düştüğümü, korkudan sersemlediğimi anlamıyor musunuz?
3: Sakin olun Bayan Jennifer. Peki şu bahsettiğiniz uyarı mektubu neydi?
0: O bir gece önce gelmişti. Kapıya vuruldu. Sonra kapının altından bir mektup atıldı.
3: Dışarıda kim vardı gördünüz mü?
0: Hayır. Kapıyı açmakta biraz geciktim. Mektubu okudum. İmzasızdı. Onu yazan bana inandığını ve yardım etmeye çalışacağını söylüyordu. Yanlış bir hareket yapmamamı tembihliyordu. Bu beni çok etkiledi. Tehlikede olduğumu anladım. İşin sonunda cinayet vardı.
4: Kapınızın altından atılmış olan

0: Şu mektubu görebilir miyim Bayan Jennifer?
1: Yaktım. Öyle yapmam yazılıydı. Mektup birinin eline geçecek olursa yazanın hayatı tehlikeye girecekti. Hatta bir ara mektubu sizin yazdığınızı düşünmüştüm.
0: Yazıyı tanıyor muydunuz?
1: Hayır. Yalnız onun sağ elini kullanan biri tarafından fakat sol elle yazılmış olduğunu düşünmüştüm.
0: Gözlerinizi kapatın lütfen.
1: Neden?
0: Söylediğimi yapın Bayan Jennifer. Evet. Şimdi o mektubu gözlerinizin önüne getirmeye çalışın. Harfler köşeli mi yoksa yuvarlak mı yazılmıştı?
1: Köşeliydi galiba.
0: Peki mektupta içinde F harfi olan bir kelimeyi hatırlayın.
1: Evet.
0: F'nin ortasındaki çizgi neredeydi? Alt tarafı mı daha uzundu yoksa ikisi eşit miydi?
1: Alt tarafı daha uzundu. Üst tarafı hiç yok gibiydi.
0: T'lerin çizgisi nasıldı? Sert mi yoksa titrek mi?
1: Titrekti.
0: Teşekkür ederim. Bakın bir insan ister sağ elle ister sol elle yazsın, bu karakteristik taraflar değişmez.
1: Şu halde benim o mektubu aldığıma inanıyorsunuz.
0: Devam edelim. Halanızın ölmeden önce neler söylediğini tekrar eder misiniz?
1: Benden korkma. Yaklaş kızım. Kulağına. Gerisini tamamlayamadan öldü.
0: Kapınıza ne zaman vurdu?
1: Bilmem. Sizden ayrıldıktan aşağı yukarı bir saat sonra. Galiba.
0: Demek saat bir sıralarında. Peki korkudan sersemlemiş bir halde ne kadar oturdunuz?
1: Onu da bilmiyorum. Yalnız Kate Vanessa'yı kamerasına götürmüş dönerken saatin 3'ü vurduğunu duydum.
0: Bayan Vanessa iri yarı şişman bir kadındı.
1: Evet, ona rağmen taşıdım. Sonra gözlerini kapadım. Sabahlığıyla bıçağın sapını örttüm. Sizi şaşırtan ayrıntılar bunlardı değil mi? Herhalde bu itiraflarım intihar hakkındaki şüphelerinizi silmiştir.
0: Sevgili Bayan Jennifer, halanız çok titiz bir kadındı. Ne olursa olsun intihar etmek için mutfak bıçağı gibi adi bir alet kullanmazdı. Elinde çok daha uygun araçlar vardı.
1: Mesela deniz vardı değil mi?
0: Evet, söylediğiniz gibi deniz vardı. Sonra ilaç dolabı sakinleştirici doluydu. Yani intihar etmek isteseydi tutup da mutfak bıçağı kullanmazdı. Neden onun gözlerini kapadınız?
1: Çünkü ondan hoşlanıyordum.
0: Evet, küçüklüğünüzde sizi hep o savunurmuş.
1: Ben Kate Vanessa'yı bu gemide tanıdım. Onunla en uzun konuşmamız dün öğleden sonra güvertede oldu. Bana madalyon hırsızlığı hakkında bir olay anlattı.
0: O konuşmadan neler hatırlıyorsunuz?
1: Kate Vanessa benden yanına oturmamı istedi. Yalnızlık duyduğunu söyledi.
0: Yalnızlık mı? Başka ne dedi?
1: Yalnızlığı bir çeşit hastalık olarak kabul etmek gerektiğini, kendisinin bu hastalığa çok ender tutulduğunu söyledi. Bu hastalığın birçok ilacı var dedim. O da ben onu çektiğim zaman hiçbir ilaç para etmedi dedi.
0: Bundan emin misiniz? Bu nokta çok önemli Bayan Jennifer.
1: Eminim. Sonra bana madalyonla ilgili hikayeyi anlattı.
0: Hangi hikayeyi?
1: Kate Vanessa 7 yaşındayken Edna isimli bir kızla çok samimi arkadaş olmuş. Bir gün...

0: Evet, demek böyle. Bunları anlatırken tam olarak hangi kelimeleri kullandığını hatırlayabilir misiniz?
1: Yalnızlığın tedavisi imkansız bir hastalık olduğunu, sevgisinin ve güveninin yıkıldığını, dünyasının bomboş kaldığını, yapayalnız olduğunu söyledi. Ah, acaba anlattığı hikayedeki madalyonla dün gece başucumdaki masaya bırakılan madalyon arasında bir bağ var mı?
0: Dün gece buraya bir madalyon mu bırakıldı?
1: Evet. Yoksa benim parmak izim o madalyonun içinde nasıl olurdu?
0: Of, yalvarırım bana gerçeği söyleyin.
1: Kate Vanessa'yı kamerasına götürüp geldiğim zaman madalyon şu yatağın yanındaki etajerin üstündeydi. Halbuki ben çıkarken burada yoktu. Alıp açtım, içindeki minyatür resme baktım. Başım dönmeye başlamıştı. Madalyonu tekrar masanın üzerine bıraktım. Geceliğimdeki kan lekesini yıkadım. Kan görmek beni büsbütün fena yaptı. Bayılmışım. Fakat kendimi kaybetmeden önce kapıyı kilitlemediğim aklıma geldi. Kendime geldiğim zaman sabah olmuştu ve madalyon yerinde yoktu. Bana inanmayacaksınız ama gerçek bu.
0: Benim inanıp inanmamam önemli değil. Fakat anlattığınız her şeyin psikolojik önemi var. Şimdi söyler misiniz, güvertede konuşurken Bayan Vanessa'nın davranışları nasıldı?
1: Korkar gibi bir hali vardı. Bizi dinleyen olup olmadığını anlamak için hep sağa sola bakınıyordu. Madalyon hikayesini anlatmadan da etrafına bakındı. Et beni hakkında soru sorduğu zaman da aynı harekette bulundu.
0: Et beni mi?
1: Boynumda, şuradan. Ameliyatla küçük bir et beni aldırıp aldırıp...

0: aldırmadığımı sordu. Aldırmadığımı söyleyince yüzü birden değişiverdi. Dehşet içinde bana baktı. Fakat bu hali çok sürmedi. Yanıldığını söyledi. Dün öğle yemeğinde bayılmadan önce de yüzündeki ifadeyi belki fark etmişsinizdir. İşte o zaman da yüzünde aynı ifade vardı.
1: O bayılmanın nedenini şimdi anlamaya başlıyorum.
0: Bana da inanmaya başlıyor musunuz?
1: Bayan Jennifer, daha önce de söyledim. Bunun hiç önemi yok.
0: Herhalde kapıdaki kilidin bozuk olduğunun ve katilin beni öldürebilmek için sürgüyü özellikle bozduğunun da sizce önemi yoktur.
1: Şimdi önemli olan tek şey zaman. Saat 10. Şimdi önce şu gözyaşlarını silin. Hadi. Sonra da salona ötekilerin yanına dönün ve orada kalın. Ben telsizde bir haber gönderip cevabı aldıktan sonra yanınıza gelirim. Hadi.
0: Siz telsiz kullanmasını biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Telsizde kime haber vereceksiniz?
2: Polise.
0: Bu korkunç gecede bana kuvvet veren tek şey Stone'a olan sevgim. En iyisi şafak sökünceye kadar onun yanında kalayım.

0: Jennifer, gel yavrum. Dur, sana geldim. İnsan bu sallantıda dengesini koruyamıyor. Otur, otur bakayım şöyle.
1: Teşekkür ederim Donald.
0: Bridge için bir dördüncü ihtiyacımız var. Bize katılır mıydın?
2: Hem bu hepimize iyi gelir. Düşüncelerimizin başka tarafa kaymasın örneğin. Galiba en iyisi vazgeçmek. Bu sallantıda oyun falan oynanmaz. Zile basıp kamarotu çağırayım da yere dökülen izmaritleri temizlesin.
0: Tanımda tam içine girdik. Sakın korkma Jennifer. Donna Luis sağlamdır. Sonra Liget de çok iyi bir kaptandır. Damarlarında kan değil, sanki tuzlu su dolaşıyor.
1: Ah, dikkat edin, düşeceksiniz.
2: Böyle zamanlarda yoksullara gıpta ediyor. Zenginler avuç dolusu para verip yat alırlar. Sonra da böyle yerden yere çarpılırlar işte. Bu yüzden bazen ufak bir kulübenin sakin havasını ara.
0: Evet ama kulübeyi sinema perdesinden seyretmek koşullarına değil mi Fawcett?
3: Buyurun efendim.
0: Halının üstüne kül tabağı düşün. Temizleyiverin lütfen.
3: Peki efendim.
0: Stone nerede? Ortalarda görünmüyor.
1: Telsiz de bir haber gönderecekti. Herhalde onun cevabını bekliyordur.
0: Stone'un yetenekleri arasında telsiz kullanmanın da olduğunu bilmiyordum.
4: Adli tıpta çalışırken öğrenmiş.
0: Bu hiç hoşuma gitmedi.
4: Neden?
0: Şu anda Baltimore'la görüştüğüne eminim doktor. Kate'in intihar etmediği gibi saçma bir düşüncesi var. Bu yüzden başımızı derde sokup bizi yolumuzdan alıkoyacak. Daha önce haberim olsaydı kaptana telsizi kullandırmaması için emir verirdim.
2: Ne fark eder? Nasılsa limana demir atar atmaz polisle bağlantı kurar.
0: O zamana kadar onu yanıldığına inandırabileceğimizi düşünmüştüm. Neyse. Hepinize iyi geceler. Jennifer, artık yatsan iyi olur. Yarın uzun ve yorucu bir gün olacak.
5: Denizde Gezen Ölüm adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, Türksat 3A, Türksat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine, sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini, her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda bugün farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belliği programı başlıyor. Yeşil koridorlar ve kentsel dönüşüm, demiryolu ve şehir planlaması adını taşıyan bu yayın maratonunda ben sunucunuz Yasemin Pamukçu, mikrofon başından hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Taşın, betonun ve çeliğin soğuk yüzünü, doğanın iyileştirici yeşiliyle yeniden yorumlamak üzere karşınızdayız. Şehirlerimiz günden güne genişliyor, nüfus artıyor, dikey mimariyle yükselen beton bloklar gökyüzünü dilimlerken toprağın kokusunu bizlerden uzaklaştırıyor. Asfaltın ısıyı hapsettiği, egzoz dumanının gökyüzünü kapladığı günümüz kentlerinde insan ruhu da, doğanın kendisi de derin bir nefes alma ihtiyacı içinde. İşte tam bu noktada geçmişten günümüze kentlerin kalbine saplanmış birer çelik damar, birer kentsel hafıza aksı olarak demir yolları çıkıyor karşımıza. Bir zamanlar sanayinin, lokomotif çığlıklarının, kömür dumanının ve buharın simgesi olan bu hatlar, sanayileşme biçim değiştirdiğinde ve işlevini yitirdiğinde kenti ikiye bölen paslı yaralara mı dönüşecek, yoksa şehre oksijen pompalayan yeşil birer yaşam koridoruna mı? 19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin çarkları Avrupa'da ve dünyada büyük bir gürültüyle dönmeye başladığında, insanlığın binlerce yıllık mekan ve zaman algısını tek bir gecede kökten değiştiren devrimsel bir icat vardı: tren. Demir ağlar yalnızca vilayetleri, limanları ve madenleri birbirine bağlamakla kalmadı. Vardığı her kentin mimarisini, toplumsal hiyerarşisini, ticaret yollarını ve büyüme akslarını da kökten şekillendirdi. Kentlerin çeperlerine ilk önce görkemli gar binaları inşa edildi. Paris'te Gare du Nord, Londra'da Saint Pancras, Viyana'da Hauptbahnhof ve doğunun batıya açılan kapıları olan İstanbul'da Sirkeci ile Haydarpaşa. Bu yapılar sadece birer yolcu bekleme salonu değil, kentin prestij abideleri, medeniyete ve dış dünyaya açılan görkemli kapılarıydı. Tren garına ulaşan demir hatlarsa şehirlerin merkezine kadar uzanan devasa kentsel koridorlar açtı. Ancak sanayi üretiminin kent dışına kayması ve ağır sanayinin dönüşmesiyle birlikte

hatların önemli bir kısmı terk edildi. Kentin ortasında kalan yük gar alanları, tamirhaneler, depolama sahaları ve atıl banliyö hatları yalnızlığa mahkum oldu. 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde şehir bölge plancıları ve mimarlar büyük bir tarihsel ve ekolojik dilemmanın ortasındaydı. Terk edilmiş, paslanmaya yüz tutmuş bu çelik kulvarlar sökülüp geniş otobanlara ve otoparklara mı dönüştürülmeliydi? Yoksa betonlaşan kentin tam ortasında doğanın yeniden egemenliği ilan edeceği birer ekolojik koridor olarak mı tasarlanmalıydı? İşte bugün modern şehir planlamasında yeşil koridor dediğimiz kavram tam da bu sorunun vicdani, estetik ve bilimsel yanıtından doğdu. Demir yollarının kentleşme tarihindeki bu köklü rolü, gar kültürünü ve şehir dokusu üzerindeki derin izlerini anlarken, şimdi yönümüzü küresel ölçekteki başarı hikayelerine, dünyayı değiştiren dönüşüm projelerine çeviriyoruz. Paris'in ıhlamur kokulu Promenade Plantes'inden, New York'un gökdelenler arasında süzülen High Line'ına, atıl çelik hatlarına. Yıl 1934. Manhattan'ın batı yakasında caddelerdeki ölümlü tren kazalarını önlemek ve sanayi sevkiyatını hızlandırmak amacıyla yerden yaklaşık 9 metre yüksekte devasa çelik ayaklar üzerine oturtulmuş yüksek bir hattın inşası tamamlandı. West Side Line. 10 yıllar boyunca fabrikalara süt, et, kereste ve ham madde taşıdı bu devasa çelik konstrüksiyon. Ancak 1980'lere gelindiğinde karayolu taşımacılığının öne geçmesiyle son tren de bu hat üzerinden geçti ve West Side Line tamamen yalnızlığa, terk edilmişliğe mahkum edildi. Zamanın yıkıcı etkisi gecikmedi. Çelik konstrüksiyon paslanmaya, beton zemin hava şartlarıyla çatlamaya başladı. Fakat insanoğlunun elini çektiği her yerde doğa muazzam bir dirençle kendi egemenliğini ilan eder. Kuşların taşıdığı tohumlar beton çatlaklarına düştü. Rüzgarın getirdiği polenler rayların arasına tutundu. Kısa süre içinde paslı demirlerin arasından yabani papatyalar, çalılar, sarmaşıklar ve kavak ağaçları fışkırdı. İnsanların unuttuğu bu yüksek yer üstü hattı, Manhattan gökdelenlerinin arasında kendi kendine yeten vahşi ve büyüleyici bir ekosisteme dönüştü. 1999 yılında kent yönetimi bu devasa paslı yapıyı bir tehlike ve görüntü kirliliği olarak değerlendirip tamamen yıkma kararı aldığında mahalle sakinlerinden Robert Hammond ve Joshua David bir araya gelerek High Line'ın Dostları isimli bir sivil toplum hareketi başlattı. Amaçları son derece yalın ve radikaldi. Doğanın kendi kendine fethettiği ve yeşillendirdiği bu alanı yıkmak yerine, kent insanının yürüyebileceği, dinlenebileceği, beton denizinin üzerinde adeta süzülen doğrusal bir parka dönüştürmek. Benzer bir yeşil mucize aslında New York'tan yıllar önce 1993 yılında Paris'te de gerçekleşmişti. Bastille ile Varennes-Saint-Maur arasındaki eski tren viyadük hattı, Promenade Plantes adıyla dünyadaki ilk yükseltilmiş demiryolu parkına dönüştürülmüş, altındaki kemerlerse sanat atölyelerine ayrılmıştı. Günümüzde bu uluslararası projeler net bir biçimde göstermektedir ki, atıl bir demiryolu hattını yeşillendirmek sadece estetik bir peyzaj dokunuşu değildir. Bu koridorlar, kent içerisindeki mikroklimayı düzenleyen, betonlaşmanın yarattığı ısı adası etkisini belirgin şekilde düşüren, şiddetli yağmurlarda suyu emerek kentsel selleri önleyen ve kent merkezine sıkışmış yüzlerce canlı türüne güvenli sığınak sağlayan devasa birer biyoçeşitlilik koridorudur. Dünyadaki bu ilham verici örneklerden sonra merceğimizi kendi coğrafyamıza, Anadolu topraklarına çeviriyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan dizesi sadece bir ulaşım ve altyapı hamlesini değil, aynı zamanda genç cumhuriyetin bir modernleşme, toplumsal bütünleşme ve mekanı vatan kılma iradesini sergiliyordu. Anadolu'nun en ücra köşesinden geçen her yeni tren hattı,

Vardığı kente sadece yolcu ve yük taşımadı. Beraberinde istasyon parklarını, lojman kültürünü, çınar ağaçlarla gölgelenmiş geniş istasyon caddelerini ve modern kentsel yaşamı taşıdı. Ankara'da Gençlik Parkı ve Cumhuriyet mimarisiyle bütünleşen gar çevresi, Eskişehir'de kenti boydan boya kat edip ortadan ikiye bölen tarihi hat, İstanbul'da doğuyla batının kesişim noktası olan Boğaz'ın iki yakasında tarihe tanıklık eden Sirkeci, Halkalı ve Haydarpaşa Gebze banliyö hatları. Bu alanlar sadece taş ve raydan ibaret değildir. Türkiye'nin toplumsal hafızasının, edebiyatının ve kentsel kimliğinin ana omurgasıdır. Peki günümüzde bu hatlar teknolojik gereksinimlerle modernize edilirken, hızlı tren hatlarına dönüştürülürken ya da yer altına alınırken, yer üstünde kalan boşluklar ve atıl alanlar nasıl değerlendiriliyor? Örneğin Eskişehir'de demiryolu hattının şehir merkezinde yer altına alınmasıyla elde edilen devasa yüzey alanı, kenti ikiye bölen bir engel, bir güvenlik riski olmaktan çıkarıldı. Vatandaşların kesintisiz yürüdüğü, bisiklete bindiği, banklarında dinlendiği devasa bir şehir içi yeşil aksa dönüştürüldü. Benzer şekilde İstanbul'daki tarihi banliyö hatlarının çevresi ve atıl kalan gar sahaları doğru bir ekolojik peyzaj, koruma vizyonu ve şehircilik aklıyla ele alındığında kuzey ormanlarının temiz havasını Marmara Denizi kıyısına kadar taşıyan iklimsel soğutma koridorları yaratma konusunda muazzam bir potansiyele sahiptir. Sadece binaları değil, insan hayatını ve kent kültürünü nasıl dönüştürürüz sorusunun peşinde gezinirken ekolojik adalet kavramı önümüze çıkıyor. Değerli dinleyenler, bugün kentsel dönüşüm denildiğinde ne yazık ki genellikle zihnimizde ilk canlanan imge, rant hırsıyla yıkılan eski binalar, dozer sesleri ve onların yerine hızla yükselen ruhsuz beton bloklar oluyor. Oysa gerçek, nitelikli ve sürdürülebilir dönüşüm, yalnızca harç, demir ve çimento ile değil, geniş bir vizyon, insan odaklı tasarım ve ekolojik adalet ilkeleriyle yapılır. Geleceğin sürdürülebilir ve dirençli şehirleri 15 dakikalık kent konseptine dayanıyor. Yani bir kentsel sakinin barınma, çalışma, eğitim, sağlık, kültür ve hepsinden önemlisi doğayla doğrudan buluşma ihtiyacını motorlu taşıtlara bağımlı olmadan yürüyerek veya bisikletle sadece 15 dakika içinde karşılayabilir.

kesintisiz ekolojik omurgaları oluşturur. Bir demiryolu koridoru yeşillendirilip kamusal alana katıldığında orası sadece ağaç dikilmiş sıradan bir park olmaz. Çocukların egzoz dumanından uzak, güvenle bisiklete bindiği, yaşlıların doğayla baş başa sosyalleştiği, engelli bireylerin hiçbir basamak veya kaldırım engeline takılmadan kilometrelerce kat edebildiği tamamen erişilebilir bir kamusal yaşam alanına dönüşür. Bu durum, kent içi toplumsal eşitliği, mahalle kültürünü ve kente aidiyet duygusunu da pekiştirir. Ele aldığımız tüm tarihsel, mimari ve ekolojik konuları özetlemek gerekirse, demir yolları 19. yüzyılda sanayi devriminin, üretimin ve çelik hırsının simgesiydi. 21. yüzyılda ise doğru bir kentsel dönüşüm aklıyla ekolojik devrimin, doğayla barışmanın ve sürdürülebilir kentlerin en güçlü omurgası olmaya adaydır. Ele aldığımız tüm tarihsel, mimari ve ekolojik konuları özetlemek gerekirse, demiryolları 19. yüzyılda sanayi devriminin, üretimin ve çelik hırsının simgesiydi. 21. yüzyılda ise doğru bir kentsel dönüşüm aklıyla ekolojik devrimin, doğayla barışmanın ve sürdürülebilir kentlerin en güçlü omurgası olmaya adaydır. Sevgili dinleyicilerimiz, demir ve toprağın, hız ve sükunetin o zarif dengesinde doğayı incitmeden süzülen trenlerin hikayesine kulak verdik bugün. Sayfalarca anlatılacak o temiz geleceği, kelimelerin mühürlendiği bir duygu pınarında özetlemek istedik size. Rayların belleğinde şimdi İstanbul'un demir yolu geçmişinde kısa ama derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarihin tozlu sayfaları bölümümüzde bugün banyo trenlerinin İstanbul'un gündelik hayatını nasıl değiştirdiğini ve bu büyük dönüşümün hangi yıllarda başladığını konuşacağız. 1871, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un Avrupa yakasında ilk banyo demiryolu hattının temelleri atıldı. Rumeli demiryolu projesiyle birlikte İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak raylar döşenmeye başlandı. O yıllarda tren yalnızca yeni bir ulaşım aracı değil, modernleşmenin simgesi olarak görülüyordu. Ve ardından 11 Şubat 1888'de Sirke Cigarı resmi olarak hizmete açıldı. Avrupa'dan gelen trenlerin son durağı olan bu görkemli yapı, kısa sürede İstanbul'un en hareketli merkezlerinden biri haline geldi. Paris'ten hareket eden ünlü Orient Express seferleri yıllar boyunca Sirkeci'ye ulaştı. Böylece İstanbul ilk kez Avrupa şehirleriyle doğrudan raylarla bağlanmış oldu. Anadolu yakasında ise tarih 1908'i gösterdiğinde Haydarpaşa Garı kapılarını açtı. İkinci Abdülhamit döneminde başlatılan demiryolu projelerinin en önemli merkezlerinden biri olan Haydarpaşa, Anadolu'ya uzanan seferlerin başlangıç noktasıydı. 1920'li ve 30'lu yıllara gelindiğinde ise İstanbul'un banyo hatları şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Bakırköy istasyonu, Yeşilköy istasyonu, Bostancı istasyonu ve Pendik istasyonu gibi duraklar sayesinde insanlar artık şehir merkezinden daha uzak semtlerde yaşamaya başladı. 1955 yılında elektrikli banyo trenlerinin kullanılmaya başlanması ise İstanbul ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kömürle çalışan eski lokomotiflerin yerini daha hızlı ve modern trenler aldı. Böylece şehir içi ulaşım daha düzenli ve daha yoğun bir hale geldi. Şimdi sizleri programımızın değerli yapımcısı Mehmet Kasar'ın rayların doğayla kurduğu o sessiz ve yeşil ahdi dile getirdiği özel şiiriyle baş başa bırakıyorum. Toprağın incinmediği yer. Demir dokunur toprağa, incitmeden fısıldar. Yeşil bir hat boyunca süzülür zamanın izi. Rüzgarla söyleşirken kıvrılan bu hatlar, bir nefes gibi taşır doğanın kalbine bizi. Ne siyah dumanın isi kirletir göğün yüzünü, ne soğuk betonlar kırar dalın en taze filizini. Raylar ki saklar geçmişin en derin, en saf sözünü, yarına miras bırakır toprağın yeşil masalını. Bir vagon

0: Zaman geçer sessizce meşelerin altından. Toprak ki cömertçe açar en kadim kucağını. Ayrılır yolcular zamanın o gümüş çarkından. Sarmalar yeşil raylar Anadolu'nun bağrını. Karbonun gölgesi düşmez bu lekesiz akışa. Gökkuşağı söylenir köprülerin altında. Her travers bir saygı duruşudur kışa. Baharın müjdesi gizli demirin adımlarında. Her istasyon bir hürmet, her vagon temiz bir ahit. Ormanların koynunda bir yaprak gibi sessiz. Geleceğin ufkuna bu yolculuktur tek şahit. Mavi bir gökyüzü altında, iz bırakmadan, lekesiz. Göz alabildiğine kırlar, göz alabildiğine dağ. Sessizce akar tren, bir nehrin çilenti sesiyle. İnsanla tabiat arasında kurulan bu kutsal bağ, yeniden yeşerir rayların o ince nefesiyle. Yol uzun, manzara derin, raylar açık bu gece. Eğilir başaklar, geçerken demirin naif adımları. Zamanın hafızasında çözülen o biricik hece, sessizce sevmek gerekir doğayı ve yarınları. Yapımcımız Mehmet Kasar'ın kaleminden süzülen bu dizelerle toprağa ve geleceğe bıraktığımız izin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Umut dolu, yeşille ve tarihle iç içe geçen bu uzun seyahatimizin sonuna geldik. Yeşil Koridorlar ve Kentsel Dönüşüm programında demir yollarının paslı geçmişinden yeşille filtrelenmiş sürdürülebilir kentsel geleceğe doğru uzun bir yolculuğu birlikte gerçekleştirdik. Değerli dinleyenlerimiz, Yeşil Koridorlar ve Kentsel Dönüşüm, Demir Yolu ve Şehir Planlaması temasını işlediğimiz programımızın sonuna geldik. Unutmayalım ki, kentlerimizde doğaya açtığımız her yeşil koridor, geleceğimize ve çocuklarımıza bıraktığımız paha biçilmez bir yaşam nefesidir. Şehrimizin daha yeşil, adil, insan odaklı ve yürünebilir olması dileğiyle programımıza son verirken, yayın boyunca bizlerle olduğunuz, mikrofonumuzun sesine kulak verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkesin hayatında güzel yolculuklar olsun. Raylarınız açık, manzaranız güzel, yolunuz uzun ve yolculuğunuz unutulmaz olsun. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir bebek dünyaya geldiğinde ilk çıkardığı sesleri yazın deseler, ınga ınga yazarsınız. Bebeklerin ilk çıkardığı ünsüz seslerdendir G sesi. Bu ses dilimizin en eski seslerindendir. Alfabenin 8. harfi olan G, süreksiz, yumuşak, dil damak ünsüzü olarak tanımlanır. Dil sırtının ağzımızda iki ayrı noktayı, damağın gerisini ve damağın daha ön kısmını kapatmasıyla tonlu olarak söylenir. Yani G ünsüzünün iki ayrı boğumlanma noktası vardır. Dolayısıyla dilimizde G ile gösterilen harf iki farklı ses ortaya koymaktadır. G sesine en fazla benzeyen ses K'dir. Her ikisi de ağzımızda aynı noktada biçimlenir. İkisi arasındaki tek fark K sesinin ötümsüz yani titreşimsiz, G sesinin ötümlü oluşudur. Daha açık söylersek, G derken ses tellerimiz titreşir. 2 yaşına gelmesine rağmen G sesini söyleyemeyen çocuklara ayrı

0: Nelerin gargara yaptırarak veya burun deliklerini çok hafif sıkarak ses çıkarttırmalarını öneriyoruz. Şimdi G sesinin hem çıkış yerlerini hem de titreşimi hissetmek için birlikte G'nin yanına ünlüler koyarak şu heceleri söyleyelim. G, G, Ga, Go, Gu, Gö, Gü, G. Sanıyorum G sesinin damak sesi olduğunu fark ettik. G aynı zamanda damakta kapanan ünsüzdür. Şu heceleri söylersek kapanmayı daha net algılarız. Gik, gek, gak, gok, guk, gök, gük, gık. Gaga kelimesini söylerken kapanmayı fark ederiz. Profesör Doktor Tahsin Bangoğlu, G sesinin bir sesliğe dayanarak hece kuran katı bir sesteş olduğunu yazar. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi'nin bir yayınına göre, ana Türkçe'de bu sesin yalnızca kelime içinde ve kelime sonunda kullanıldığı belirtilmiştir. Kelime başlarında bugün kullandığımız G sesi eski Türkçe'de K olarak söylenirdi. Bizim Göktürk olarak söylediğimiz kelimenin aslı Köktürk'tür. Buna benzeyen nice örnekleri vermek mümkün. Göz yerine köz, güç yerine küç, geç yerine keç, göl yerine köl, gümüş yerine kümüş Orta Asya'da hala kullanılıyor. Türkmence'de görü kör olarak, göbeği köbek olarak, gemiyi kemi diye söylerler. Anadolu'nun birçok yerinde ise bundan farklı olarak K yerine G sesi kullanılır. Karanın gara, karpuzun garpuz, keçinin geçi, kırmızının kırmızı, kızın kız, kolun gol, koyunun goyun, kuşun guş, kuzu yerine de guzu söyleyişlerini ülkemizin birçok yerinde duyarız. Profesör Doktor Reşit Rahmeti Arat, Türkiyat Mecmuası'nda Atebetül Hakaik'ta G ve yumuşak G seslerini inceleyip kayda geçmiştir. G sesinin bazen Y, bazen de yumuşak G'ye döndüğünü yazan hoca, örnek olarak Begin Bey'e, Dagın Dağ'a, Açıkkan'ın açığa dönüşmesini verir. Eski kelimelerdeki G sesinin değişimi bir yana, yer yer ortadan kalktığını da görüyoruz. Bu kaynaktan edindiğim iki örneği aktarmak istiyorum. Başınga kelimesi bugün başına, gözünge kelimesi de gözüne olarak değişmiştir. Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde kullanılan yumuşak G sesi de G sesinin yumuşamasıyla ortaya çıkmıştır. Türkçe'de G ile başlayan kelimelerin büyük bir kısmı yabancı dillerden gelir. Gül, günah, gerdek, Farsça, güverte, İtalyanca, gübre ve güyüm ise Rumcadan dilimize geçmiştir. Galip, Geyve'de gırgır giden gocuklu göçmen gururluyla güldü tekerlemesi, G sesleriyle başlayan kelimelerden oluşmasına rağmen tüm kelimelerin G sesiyle başladığını ilk anda anlayamayız. Bunun sebebi, tekerlemedeki G seslerinin kiminin ön damaktan, kiminin ise alt damaktan çıkmasıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

senin için gözyaşı döküp geçmişiyle avunamam al şu resmini. Ne seni isterim ne verdiklerini.

Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: Sarmaşık.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Konya, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Filistin Günü etkinlikleri kapsamında Filistin Milli Futbol Takımı ile Tumasan Konya Spor aynı tarafız, aynı taraftarız mesajıyla sahaya çıktı. Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği dostluk maçı 90 dakika tamamlanmadan bir saniye önce 89-59'da skor 2-2 iken Filistin özgür olana dek maç ertelenmiş ilanıyla tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının iki ülke arasındaki kardeşliği ve gönül birlikteliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye olarak Filistinli Gazze'li kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Konya Spor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçının sporun sınırları aşan gücünü bir kez daha gösterdiğini belirtti. Kazanan insanlık oldu dedi. Burhanettin Duran, sahada futboldan çok daha fazlası vardı. Gönüllerimiz Filistinliydi ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail'i işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da Katılım Evim ve Bir Evimin satın alması için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi

Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Sinop açıklarında bir tekne alabora oldu. Teknede bulunan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşılırken diğeri için arama çalışması başlatıldı. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu'yla, İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: İstanbul ve İzmir 16, Ankara ve Afyonkarahisar 11, Antalya 21, Adana 19, Kahramanmaraş 17, Samsun ve Diyarbakır 13, Trabzon ve Gaziantep 15, Bolu 7, Erzurum 6, Van 10, Malatya 12 derece. Haberleri sunduk.

0: Türk elinden, kart elinden. Türk elinden, kart elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik Masa'da Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül tenimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli stüdyomuzda bizimle. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bazı insanların hayatını anlatmaya başladığınızda nerede doğduğunu, hangi tarihte dünyaya geldiğini, hangi okullarda okuduğunu söylersiniz. Hayat hikayesi dediğimiz şey çoğu zaman böyle başlar. Ama bazı insanlar vardır, onları anlatmaya doğum tarihinden başlamak yetmez. Çünkü onların hayatı yalnız kendilerine ait değildir. Onlar bir dönemin hafızasıdır, bir coğrafyanın sesidir, bir milletin ortak duygularından süzülen bir türküdür. İşte Neşet Ertaş da böyle bir isim. Onun hayatını anlatırken aslında Anadolu'nun bir tarafını da anlatmış olursunuz. Bozkır'ın sessizliğini, köy odalarının sıcaklığını, düğünlerin neşesini, gurbet yollarının hüznünü, bir annenin evladına duyduğu sevgiyi, bir babanın oğluna bıraktığı mirası ve insanın bazen kimseye anlatamadığı derdini bir sazın teline emanet edişini. Neşet Ertaş denildiğinde aklımıza önce saz geliyor, sonra o kendine has sesi, ardından bozdaklar, türküler ve bir de insanın içine dokunan o sade ama yürekten kopup gelen sözler. Ama Neşet Ertaş'ın hikayesinde sazdan önce bir çocuk var. Kırşehir'in bozkırında dünyaya gelen, hayatın bütün güzelliklerini de zorluklarını da daha küçük yaşlarda tanımaya başlayan bir çocuk. Henüz kimse onun ileride Türkiye'nin en önemli halk ozanlarından biri olacağını bilmiyor. Henüz Bozkır'ın tezenesi diye anılmıyor. Henüz milyonlarca insan onun türkülerini ezbere bilmiyor. O sadece babasının peşinden düğünlere giden küçük bir çocuk. Ama bazen büyük hikayeler işte böyle sıradan görünen anlarda başlıyor. Bir çocuğun eline aldığı ilk sazda, bir babanın oğluna öğrettiği ilk ezgide, bir köy odasında duyulan tek bir türküde. Ve yıllar sonra dönüp baktığınızda anlıyorsunuz. Meğer o gün bir sanatçının değil, bir gönül adamının hikayesi başlamış. Bugün o hikayeye kulak vereceğiz. Neşet Ertaş'ın çocukluğundan başlayıp sazıyla Türkiye'nin dört bir yanına, oradan gurbet yollarına, yeniden memlekete ve nihayet gönüllerimize uzanan hayat yolculuğu.

olduğunu konuşacağız. Ama bunu sadece anlatmayacağız. Çünkü Neşet Ertaş'ı anlatırken kelimelerin bir yerde susması gerekiyor. Saz konuşmalı, türkü konuşmalı. Ve belki de en güzeli, dinleyenler kendi hatıralarını bulmalı o türkünün içinde. Tıpkı Gönül Dağı türküsünde olduğu gibi.

0: Gönül dağ yağmur yağmur boran olunca, akar can özümde sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca, sinamı yaralar, yaroy yaroy yaroy, dil gizli gizli, dil gizli gizli. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkeli'nden Tarteli'nden devam ediyor. Bugün Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı konuşuyoruz. Abdullah Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Belki de Neşet Ertaş'ın en sevdiğim türkülerinden biridir, Gönül Dağı.
1: Evet.
0: Böyle gönülden kopup geliyor sözleri.
1: Evet.
0: Gönülden gönüle bir yol vardır, görülmez diyor ya Büyük evet. Usta. Hakikaten
1: evet.
0: Öyle.
1: Evet.
0: Öyle gizli bir yol var, gönülden gönüle kimse göremiyor, sezemiyor.
1: Evet.
0: Ama yollar ne kadar uzak olursa olsun, ülkeler değişik olsa da insan anıldığını hissediyor. Sevildiğini, özlendiğini hissediyor.
1: Doğrudur.
0: Siz neler söylemek istersiniz Büyük Usta hakkında?
1: Büyük Usta biliyorsunuz bu yakında Neşet Ertaş'ın vefatının 14. yılıydı, yıl dönümüydü.
0: Evet.
1: Onu andılar, mezarın başına gittiler. Bizim çok sevdiğimiz sanatçılarımız hepsi oradaydı. Ben öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum bu Büyük Ustamıza. Bozkır'ın tezenesi ünvanını almış Neşet Ertaş'a. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri onun eserlerini hep dinledim. Türk Halk Müziği Korosu'nda da şef yardımcılığı görevindeyken de Neşet Ertaş'ın eserlerini biz çok seslendirdik. Çok sanatçılarımız ustanın eserlerini çaldılar, söylediler.
0: Evet.
1: Şimdi dinlediğimiz bu Gönül Dağı, yani kaynak kişisi zaten Neşet Ertaş'tı. Notayı alan da Erol Parlak, bunu TRT repertuarına dahil etmiş, notayı almış. Makam açısından da Gönül Dağı Uşşak Hicaz makamında bir eserdi. Yani ustanın birçok eserleri halkın dilinde ezber olmuş, bilinen eserleri vardı. Yani babasından çok yararlanmış.
0: Tabii. İlk hocası babası.
1: İlk hocası Muharrem Ertaş oldu.
0: Abdullah Hocam, isterseniz şimdi Kırşehir'in Bozkır'ına doğru gidelim.
1: Evet.
0: Bir çocuğun ileride bütün Türkiye'nin tanıyacağı o sese dönüşen hikayesine.
1: Evet.
0: Yıl 1938. Yer Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesine bağlı Kırtıllar Köyü. Neşet Ertaş burada dünyaya geliyor. Babası Muharrem Ertaş. Anadolu'nun önemli bozlak ve saz ustalarından biri. Neşet Ertaş'ın hayatını anlamak istiyorsak önce Muharrem Ertaş'ı anlamamız gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Çünkü Neşet'in hayatının temellerinde babasının izi var. Ama sadece saz çalma anlamında değil, hayata bakışında da, insanlara yaklaşımında da, müziği bir gösteriş değil, bir gönül işi olarak görmesinde de, babasıyla birlikte düğünlere gidiyor, daha sonra yaşlarda müziğin içine giriyor, önce farklı çalgılarla tanışıyor, zil, darbuka, cümbüş, keman, sonra bağlama. Ve bir süre sonra anlıyor ki onun asıl dili saz. Çünkü insanın kendisini en rahat ifade ettiği şeyi bulması, belki de hayatının en büyük şanslarından biri. Neşet Ertaş da kendi dilini çok erken buluyor. Onun dili bağlama oluyor. Ama bağlamayı sadece bir müzik aleti olarak görmüyor. Saz onun için konuşamadığı yerde konuşan bir dost gibi, bir sırdaş gibi. Bazen de insanın içinden çıkmayan cümlelerin tercümanı gibi. Düşünelim, bugün hepimizin telefonları var, mesajlar gönderiyoruz, sosyal medya hesaplarımız var, kendimizi anlatmak için onlarca imkanımız var. O yıllardaysa Anadolu insanının elinde çoğu zaman sadece sazı ve sözü vardı. Bir insan sevdiğini anlatacaksa türkü söylerdi, gurbetini anlatacaksa bozlak söylerdi. Özlemini sazına yüklerdi. Neşet Ertaş da işte böyle bir kültürün içinde yaşadı. Belki onun türkülerindeki samimiyetin sırrı biraz da burada. Çünkü o sonradan Anadolu'yu öğrenmedi. Anadolu'nun içinde büyüdü. Toprağın üzerinde yürüdü, düğünlerinde çaldı, insanların sevincine de acısına da ortak oldu. Bu yüzden yıllar sonra söylediği bir türkü, İnsanlara yabancı gelmedi. Ve hayatı, hayatın zorluklarını, acılarını bilen bir insanın söylediği söz başka türlü dokunuyor insanın gönlüne. Muharrem Ertaş'ın oğluna bıraktığı miras da tam olarak buydu. Belki büyük bir servet değildi, büyük bir ev değildi ama saz vardı, türkü vardı. Ve insanı insan yapan bir gönül terbiyesi vardı. Neşet Ertaş ömrü boyunca bu emaneti taşıdı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkelinden Tartelinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Neşet Ertaş'ı konuşuyoruz. Abdullah Hocam, işte biraz önce dinledik. Ne kadar yürekten söylemiştin.
1: Evet, evet.
0: İnsanın gönül teline dokunuyor. Sazı da, sözü de.
1: Sazı da, sözü de. Mızrapları, parmaklarının o şirinliği, bize diğerler şirinlik, ustaca bir ifaydı. Sağ olsun. Evet.
0: Efendim, bir sanatçının hayatında ilklerin ayrı bir yeri vardır. İlk sahne, ilk alkış, ilk kayıt, ilk plak. İlk defa radyoda kendi sesini duymak. Ama Neşet Ertaş'ın hayatındaki ilkler biraz farklı. Çünkü onun ilk sahnesi büyük salonlardan önce Anadolu'nun

0: edenleriydi. İlk dinleyicileri milyonlar değil, bir köyün insanlarıydı. İlk alkışları belki de birkaç masadan yükseliyordu. Fakat insanın gerçek sınavı da zaten orada başlıyor. Çünkü köy düğününde kimse sizi büyük bir sanatçı olduğunuz için dinlemez. Beğenirse dinler, severse dinler, gönlüne dokunursa bir daha ister. Neşet Ertaş'ın sazıyla kurduğu bağ böyle böyle güçleniyor ve genç yaşında İstanbul'un yolunu tutuyor. Daha 14 yaşında bir Anadolu çocuğunun İstanbul'a gitmesi bugün düşündüğümüz kadar sıradan bir şey değil. Arkasında memleket, önünde koca bir şehir, elinde saz ve içinde büyük bir umut. İstanbul'da müzik hayatının ilk önemli adımlarını atıyor. 1957 yılında ilk plağını çıkarıyor. Neden garip garip ötersin bülbül? Üstelik bu eser babası Muharrem Ertaş'ın eseri. Yani Neşet Ertaş'ın profesyonel müzik hayatına attığı ilk büyük adımda bile babasının sesi var. Bir evladın babasının türküsünü alıp başka insanlara ulaştırması ne güzel bir devamlılık. Değil mi Abdullah Hocam?
1: Evet, evet.
0: Babasının izini takip etmiş.
1: Evet. Allah rahmet eylesin, büyük bir sanatçı.
0: Rahmet diliyoruz. Evet. Mekanı cennet olsun büyük ustanın.
1: Evet,
0: Abdullah Hocam sizden de güzel eserler dinleyeceğiz
1: evet.
0: Bugün.
1: Evet.
0: Ne icra edeceksiniz?
1: Bugün biz Azerbaycan yöresinden biraz destek vereceğiz.
0: Evet.
1: Kırşehir yöresine.
0: Anadolu ve Azerbaycan'ı harmanlıyoruz bugün.
1: Harmanlıyoruz bugün, evet. Onu da bilmeyen eseriyle başlayacağız. Biz ondan sonra başka bir eserimiz vardı. Ama Yağmur ve Kübra Hanım'ın isteklerini biz öne aldık. Bugün Bahçelerde Barım Var mahnısında icra edeceğiz. Daha sonra ileride gene istek üzerine İntizar mahnısında biz seslendireceğiz burada.
0: Kübra ve Yağmur Hanımlar bizim kıymetli çalışma
1: evet,
0: arkadaşlarımız.
1: Sağ olsunlar. Bizi geldiler,
0: başta
1: dinlediler.
0: Başta onlara sonra evet, tüm dinleyicilerimize armağan olsun.
1: Evet, hepsine gitsin. Herkese gitsin.
0: Buyursunlar efendim. Evet.

0: Şahanesiniz. Ellerinize, gönüllerinize
1: sağ olun. Sağ ol, teşekkür
0: ederim. Sakin Hanım'ın da ayrıca sesine sağlık.
2: Teşekkürler.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayınında Türk Elinden, Tart Elinden kıymetli sanatçılarımızla birlikte devam ediyor.
1: Evet.
0: Bugün büyük usta Neşet Ertaş'ı anıyoruz.
1: Evet.
0: Hayatını konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, Neşet Ertaş artık yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Ama onu asıl geniş kitlelere ulaştıracak duraklardan biri Ankara olacak. Ankara Radyosu. İşte asıl hikaye burada başlıyor. Çünkü radyo o yıllarda sadece bir yayın aracı değil. Evlerin içindeki misafir, akşam sofralarının sesi, köyde, şehirde, kasabada insanların ortak buluşma noktası. Kırşehir'den çıkan bir ses, Ankara Radyosu aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Bir evde sobanın başında dinleniyor, başka bir evde çay demlenirken, başka bir yerde baba radyonun sesini biraz daha açıyor ve insanlar soruyor, bu kim? Cevap yavaş yavaş yayılıyor, Neşet Ertaş. Bir isim, bir sesten ibaret olmaktan çıkıyor, bir hatıraya dönüşüyor. Bir alışkanlığa, sonra bir sevdaya. Efendim, şöhretin garip bir tarafı vardır. İnsan

İnsanların düne kadar tanımadığı birini bugün herkes tanıyabilir. Ama şöhret gelince insanın hayatı mutlaka kolaylaşmaz. Hatta bazen zorlaşır. Çünkü artık yalnız kendiniz değilsinizdir. Sizi dinleyen, seven, bekleyen insanlar vardır. İşte Neşet Ertaş'ın Ankara Radyosu yılları da onun sanat hayatında önemli bir dönüm noktası oluyor. Yurttan Sesler çevresinde yer alıyor, sesi daha geniş kitlelere ulaşıyor. Ama ne kadar tanınırsa tanınsın, onun türkülerindeki Anadolu kokusu kaybolmuyor. Belki de asıl mesele bu. İnsan büyüdükçe köklerinden uzaklaşmak zorunda değil. Tam tersine, köküne daha sağlam basarak büyüyebilir. Neşet Ertaş bunu yaptı. Şöhreti arttı ama dili değişmedi. İnsanlara yukarıdan bakmadı. Kendisini halktan ayrı bir yere koymadı. Ve belki de bunun için halk onu kendisinden biri olarak gördü. Bir sanatçı düşünün, hem büyük salonlarda alkışlanıyor, hem de köy düğünlerinin havasını taşıyor, hem de radyoda dinleniyor. Hem kahvede, evde, sokakta türküsü söyleniyor. İşte Neşet Ertaş'ın farkı biraz da burada. Onun müziğinde yüksek duvarlar yok. Sazın teline dokunduğu anda o duvarlar kalkıyor. Çünkü türkü insanları sınıflarına, makamlarına, yaşlarına göre ayırmıyor. Bir üniversite hocası da aynı türküyü dinliyor. Bir çiftçi de, bir şoför de, bir öğrenci de, bir anne de, bir gurbetçi de. Ve herkes kendi hikayesinden bir parça bulabiliyor. Belki de büyük sanatın ölçüsü budur. Herkese aynı şeyi söylemek değil, herkese kendinden bir şeyler söyleyebilmek.

0: eksik bırakmış oluruz. Çünkü o da sevdi, o da yuva kurdu, o da baba oldu, o da ayrılığın acısını yaşadı. Ankara yıllarında Leyla Hanım'la tanıştı ve evlendi, 3 çocukları oldu. Fakat bu evlilik uzun sürmedi, yollar ayrıldı. Hayat bazen insanın önüne istediği sonu koymuyor. İnsan bütün iyi niyetine rağmen bazı kapıların kapandığını görüyor. Ve Neşet Ertaş'ın hayatında da böyle bir dönem yaşanıyor. Belki bugün onun türkülerini dinlerken bazı sözleri daha iyi anlamamızın sebeplerinden biri de bu. Çünkü insanın söylediği şeyle yaşadığı şey arasında bir bağ varsa ses başka türlü çıkıyor. Bir ayrılığı anlatırken gerçekten ayrılmışsanız, gurbeti anlatırken gerçekten gurbet yaşamışsanız, özlemi anlatırken gerçekten özlemişseniz dinleyen bunu hissediyor. Neşet Ertaş'ın sesinde de böyle bir gerçeklik vardı. O hayatın kenarında durup hayatı anlatmadı. Hayatın tam içindeydi. Sevdi, kırıldı, çalıştı, gurbet gördü, hastalık gördü. Ama bütün bunların içinden yine türkü çıkardı. Belki de insanın en büyük gücü burada. Hayat bizi ne kadar yorsa da içimizde hala bir türkü söyleyebilecek yer kalmalı. Efendim ve hayat Neşet Ertaş'ı bir başka yola götürüyor, gurbete. Bu kelime Anadolu insanının hafızasında çok derin bir yere sahip. Bir valiz, bir tren, bir otobüs, bir istasyon. Arkasından el sallayan anne, baba, eş, çocuk ve insanın içinde oturan o cümle. Ne zaman döneceksin? Neşet Ertaş'ın hayatında da gurbet var. 1970'li yılların sonlarında sağlık sorunları yaşıyor. Parmaklarından geçirdiği rahatsızlık nedeniyle saz çalamaz hale geliyor. Tedavi için Almanya'ya gidiyor ve yıllar sürecek gurbet dönemi başlıyor. Bir sanatçı için sazından uzak kalmak kolay değil. Hele hayatının merkezinde saz varsa. Saz sadece bir müzik aleti değilse, bir ekmek kapısı değil, aynı zamanda kendini ifade ettiği bir dilse. O sazdan uzak kalmak, biraz da kendinden uzak kalmak demek. Ama hayat orada da devam ediyor. Almanya'da yaşayan Türklerle buluşuyor. Onların düğünlerinde, toplantılarında, özel günlerinde sazıyla yer alıyor. Ve belki de Türkiye'den uzakta yaşayan binlerce insan için Neşet Ertaş'ın sesi artık memleketin sesi oluyor. Çünkü gurbetçinin memleket hasreti başkadır. Bir türkü duyarsınız, bir anda çocukluğunuz gelir aklınıza. Bir köy yolu, bir ev, bir pencere, bir anne, bir baba, bir yaz akşamı, belki bir bayram sabahı. İnsan bazen kilometrelerce uzakta yaşarken tek bir türküyle memleketine döner. Neşet Ertaş'ın türkülerinin gurbetçiler için anlamı biraz da buydu. O sadece türkü söylemedi, memleketi hatırlattı. Ve belki bunun için onun sesi Almanya'da da karşılık buldu. Çünkü özlemin tercümesi için aynı yerde doğmuş olmak gerekmiyor. Abdullah Hocam, işte Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın hayatının bir kesiti böyle.
1: Evet.
0: Parmaklarından rahatsızlanıp da saz çalamaması. Siz de bir sanatçısınız. Ne kadar zor bir durum değil mi? Neler söylersiniz?
1: Çok zor bir durumdur. Yani bir sanatçının parmaklarını kullanamaması çok zordur. Neşet Ertaş gibi bir sanatçı için bu gerçekten vahim bir durum olur. Ben Neşet Ertaş'ın ifalarında, çalgılarında, söyleyişinde bazı şeyler benim dikkatimi çekti, çekiyor. Mesela okuduğu, çaldığı eserler aynı eseri mesela bir daha çaldığında farklı bir şey duyuyorsunuz onda. Farklı bir his, nasıl diyeyim size, çalgısında, mızdabında, söyleşinde farklılıklar oluyor.
0: Evet.
1: Bu bizde Azerbaycan'da da böyle sanatçılarımız var. Mesela ben geçen burada Ehsen Dadaşov'dan bahsetmiştim. Bir makam çalıyor, şur çalıyor. İkinci kez o şuru çalında bakıyorsunuz değişik bir şeyler kullanıyor, melizmler kullanıyor. Bu Neşet Ertaş'ta da var. Okuduğu mesela Ayaş yollarında açtım demiş. Evet. Siz onu şimdi bir daha okusun, daha farklı perdelere basabilir, daha farklı bir şeyler yapabilir. Hı hı. Yani onun ustalığından kaynaklanan bir durumdu bu. Yani usta bir sanatçı kalıp çalmayı sevmez.
0: Evet.
1: Sadece bir kalıp içinde kalmayı sevmez. Neşet Ertaş da böyle bir usta bir sanatçımızdır.
0: İşte zaman zaman arşiv görüntülerini izliyoruz.
1: Evet.
0: O sahneye çıkışı, sahnede duruşu,
1: evet,
0: o kimliği, daha sonra sergilediği performans, evet, bambaşka.
1: Kendisi de o. Yani başka birisini taklit etmiyor. Neşet Ertaş ne
0: tabii
1: varsa
0: özgün.
1: Özünü...
0: Kendi...

0: Kendisi gibi, olduğu gibi.
1: kendisini olduğu gibi konuşmasıyla, şivesiyle, kendi yöre şivesiyle konuşması, okuması.
0: Tam bir Anadolu insanı.
1: Tam bir Anadolu insanı.
0: Evet.
1: O onun sanatının büyük olduğunu gösteriyor.
0: Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. İsterseniz sizden canlı canlı bir şeyler dinleyelim.
1: Evet, olur. Biz bugün programımızın Neşet Ertaş'a ayırdığımız için ağırlığı oraya vermişik. Ama gene de biz gene biz kaç eser seslendirelim. Demin söylemiştim. İstek üzerine intizar mahnısını programa aldık. Ve ona da bağlı olarak Azerbaycan Kızıyam mahnısıyla devam edeceğiz.
0: Buyursunlar efendim. Keyifle dinliyoruz. Evet.

0: şahanesiniz. Var olunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, ben bir intizar muhansı hakkında bir şeyler söylemek
0: Tabii,
1: istiyorum.
0: Buyurun.
1: Bu eserin bestekarı Nüşabe Muradova'dır. Söz yazarı da Südabe Şefa'dır.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir şairemizdi. Hatta bu mahnının ilk ifasını da bizim Azerbaycan'da İslam Rızaevi'nin ansambuluyla ilk defa bizim orkestra çalmış ve onun başında da ben bir açış yapmışım.
0: Evet.
1: Şeyde YouTube'da var. Elmira Rahimova yazarsanız orada çıkıyor. Bu eseri ilk defa Elmira Hanım seslendirdi. Onu söylemek istiyordum ve çok da sevildi ve Türkiye'de de seviliyor. Ben biraz da bununla gurur duyuyorum ki bunun ilk ifaçısı da bizim orkestra olmuş. Ne iyi ki bu eser yazıldı. Südabe
0: evet.
1: Şefa kimi de bir şairimiz vardı. Allah ona rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Vaktimiz de daralıyor. Programın evet. sonuna geliyoruz. Neşet Ertaş denildiğinde yıllardır kullanılan bir ifade var. O da Bozkır'ın tezenesi deniliyor kendisine. Bu isim Yaşar Kemal'in ona verdiği bir isim. Yaşar Kemal Neşet Ertaş'a İnce Mehmet kitabını gönderiyor ve kitabın üzerine Bozkır'ın tezenesi diye yazıyor.
1: Evet.
0: Bazen bir insanı anlatmak için tek bir cümle yetiyor. İşte bu da bunlardan biri. Tezene, bağlamanın tellerine dokunan küçük bir mızrap demek. Bozkır, Kırşehir, Yozgat, Orta Anadolu, kurak topraklar, işte uzun yollar ve o toprakların insanı. Birleştirince ortaya Neşet Ertaş çıkıyor. Ama Bozkır'ın tezenesi yalnız güzel bir lakap değil, bir kültürün tarifi. Neşet Ertaş, Anadolu'nun köklü abdallık geleneğini yaşattı. Bu geleneği sadece korumadı, kendi üslubuyla da geliştirdi. Saz çalışında kendine özgü bir tavır oluşturdu. Bozlak söyleyişinde kendine özgü bir ses geliştirdi ve yıllar içinde öyle bir noktaya geldi ki bugün bağlama eğitimi alan insanların karşısına Neşet Ertaş'ın tavrı ayrı bir başlık olarak çıkabiliyor. Bir zamanlar köy düğünlerinde saz çalan çocuk, yıllar sonra konservatuvarlarda incelenen bir sanatçı haline geliyor. Ama Neşet Ertaş'ın asıl büyüklüğü bence burada da değil. Asıl büyüklüğü bütün bu takdirlerin karşısında kendisini büyütmemesinde. Devlet sanatçısı unvanı teklif edildiğinde kabul etmiyor ve çok bilinen şu sözü söylüyor: herkes bu devletin sanatçısı. Bu cümle onun karakterini anlatmaya yetiyor aslında. Kendisine bir makam aramıyor. İnsanların gönlündeki yerini yeterli görüyor. Belki de en büyük unvanı da zaten halkın verdiği unvan: Neşet Baba.
1: Evet.
0: Rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Mekanı cennet olsun.
0: Efendim, ve hayatın kaçınılmaz tarafına geliyoruz. Takvim yaprakları 25 Eylül 2012'yi gösteriyor. Yer İzmir. Neşet Ertaş 74 yaşında hayata veda ediyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Bedeni toprağa karıştı ama türküleri yaşamaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Neşet
1: evet.
0: Ertaş gönlümüzde yaşamaya devam ediyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Son olarak neler eklemek istersiniz Abdullah Hoca?
1: Son olarak ben de kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Onun yaptıkları, çaldığı eserler hep yaşayacaktır. Neşet Ertaş belki cismen bizim aramızda değil ama onun eserlerini o bizlerle yaşıyor. Azerbaycan halkının kalbinde.
0: Evet.
1: Ve Türk milletinin, Azerbaycan'da da onu çok seviyorlar. Ben şimdi onun eserlerini birçok sanatçımız yeni şeye almışlar, kayda almışlar. Yani Allah'tan rahmet diliyorum kendisine.
0: Sazınızla, sözünüzle programımıza katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Bugün Bozkır'ın tezenesi Büyük Usta Neşet Ertaş.

0: Taşı konuştuk. Tekrar rahmetle anıyoruz. Programı şöyle Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Abdullah Alper Kurbani, Sakine Kurbani, Rafik Askerzade, Eldeniz Musa Beyli kıymetli sanatçılarımız bizimle birlikteydi. Katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Türk elinden, Tart elinden.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün sahnelerin ve beyaz perdenin köşe taşı isimlerinden biri olan Zeki Alasya'yı anacağız. 1943 yılında dünyaya gelen sanatçının tiyatro kariyeri 1960'lı yılların başında Milli Türk Talebe Birliği Tiyatrosu bünyesinde amatör ruhla başlar. Burada sergilediği yetenekle dikkatleri üzerine çeken Zeki Alasya kısa sürede profesyonel sahnelere adım atar. Arena Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları gibi dönemin en prestijli topluluklarında roller üstlenerek oyunculuk tekniğini geliştirir ve sahne disiplinini pekiştirir. Bu erken dönem çalışmalarında canlandırdığı karakterlerle seyircinin beğenisini kazanırken tiyatronun toplumsal işlevini ve eleştirel gücünü de derinden kavrar Zeki Alasya. Sanatçının kariyerindeki en büyük dönüm noktası 1967 yılında Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan'la birlikte Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurmasıyla gerçekleşir. Türk tiyatro tarihine damga vuran bu topluluk, toplumsal ve siyasal eleştiriyi mizahla harmanlayan epik kabare türünün ilk ve en önemli temsilcisi olur. Zeki Alasya, Deve Kuşu Kabare sahnelerinde sadece büyük bir oyuncu olarak devleşmekle kalmaz, aynı zamanda birçok oyunun yazım sürecine de katkıda bulunur ve yönetmenlik koltuğuna da oturur. Toplumsal aksaklıkları, bürokratik yozlaşmayı ve kişinin sistem karşısındaki çaresizliğini, çelişkilerini sahneye taşıyan bu oyunlar salonları yıllarca hınca hınç doldurur. Metin Akpınar'la oluşturduğu ikilinin sahne üzerindeki kusursuz zamanlaması, birbirini tamamlayan oyunculuk üslupları ve yarattıkları zıt kutupların mizahi uyumu onları tiyatronun ardından da sinemada da zirveye taşıyacaktır. Zeki Alasya ömrünün son dönemlerine kadar film ve dizi setlerinden kopmaz. 2015 yılında da hayata veda eder. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Buradan gidilir acılar kentine. Buradan gidilir bitmek bilmeyen acıya. Buradan gidilir yitmiş insanlar arasına. Adalet yol gösterdi ulu Rabbime. Kutsal güç, yüce bilgelik, ilk sevgi yarattı beni. Benden önce her şey sonsuzdu. Sonsuza dek süreceğim ben de. İçeri girenler, dışarıda bırakın her yer umudu. Dante'nin İlahi Komedya isimli eserinin Cehennem bölümünde kimler yoktu ki? Şairler Homeros, Ovidius ve Horatius. Kahramanlar Hector, Jules Caesar, Latinus ve kızı, Selahaddin Eyyubi. Filozoflar Aristo, Seneca, Sokrates, Platon ve Diyojen. İbn Sina da buradadır, Kleopatra da. Truvalı Helen'le Akilius da cehennem azabına layık görülür. İmparatoruna ihanet eden Brutus de. Fakat nedense bir tek kütüphane yakan isim yoktur. Gerçi Plutarkos ve Seneca gibi tarihçiler İskenderiye kütüphanesi

Uzun süre kabul görse de modern araştırmalar bunu yalanlıyor. Tarihin yazıldığı büyük kütüphaneler, insanlığın medeniyet yolunda zirveye çıktığı mekanlardır. İskenderiye Kütüphanesi de bunlardan birisidir. İskenderiye Kütüphanesi, M.Ö. 3. yüzyılın başlarında Mısır'ın İskenderiye kentinde Yunan-Helenistik Kralı 1. Ptolemyos Soter tarafından kurulmuş olan antik kütüphanedir. İnsanlık tarihinde meydana getirilmiş önemli eserlerden biri olan kütüphanede yüz binlerce cilt el yazması eserin toplandığı bilinmektedir. Heyhat! Bu kütüphane yakılmasaydı dünyamız bugün çok başka olabilirdi. Öklit, Arşimet, Batlamyus gibi zirve şahsiyetlerin yetiştiği kütüphane, antik çağın en büyük derleme arşivi olma özelliğini de taşıyor. İskenderiye Kütüphanesi'nin yıkılışına dair genel kanı, bu kütüphanenin çıkan çeşitli fanatik görüşler nedeniyle antik pagan tapınakları ve yapıların imhası sırasında Hristiyanlar tarafından yakıldığı yönündedir. Bu görüşe göre 391 yılında Doğu Roma'nın Mısır valisi Teofilios, İskenderiye'de Mısır'ın eski din mensuplarına ait Osiris tapınağında olan bir arsayı kilise inşa edilmesi için Hristiyanlara verir. Burada yapılacak kilisenin temel kazıları sırasında üzerinde eski dine ait yazılar olan bir taş bulunur. Hristiyanlar bunu bir alay konusu yapar. Bu olay, şehirde oldukça kalabalık halde bulunan pagan inancına mensup olanları kızdırır ve sonunda İskenderiye'de dini bir ayaklanma çıkar. İki taraf çarpışır. İnsanlar kitleler halinde kılıçtan geçirilir. İskenderiye Kütüphanesi'nin olduğu bölge de yerle bir edilir. İmparator 1. Theodosius, valiye başka büyük şehirlere göre eski dinin İskenderiye'de hala neden bu kadar canlı olarak devam ettiğini sorunca, vali buna sebep olarak İskenderiye Kütüphanesi'nin eski putperestlik kültürünü devam ettiren kitaplarını ileri sürer. İmparator bunun üzerine hepsinin yok edilmesini emreder. İskenderiye Kütüphanesi'ndeki tüm eserler şehrin hamamlarına dağıtılarak yaktırılır ve böylece insanlık tarihinin bu bilim ve kültür hazinesi yok olur. Bu büyük yıkımla ilgili sonraki tarihlerde başka bir iddia ortaya atılır. Kütüphanenin Müslümanlar tarafından yakıldığı iddiası, Batılı araştırmacılar tarafından desteklenir. Ancak Bernard Lewis konu hakkında bir makale yazar. Kütüphanenin Müslümanlar tarafından yok edilmediğini, bunu Alfred J. Butler, Victor Chauvin, Paul Casanova ve Eugenio Griffin gibi Batılı ilim adamlarının da reddettiğini söyler. İskenderiye, Afrika'nın ve Akdeniz'in önemli liman şehirlerinden biridir. Nil Deltası'nın batı kenarında yer alan şehir, Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan yolların kesiştiği noktada önemli bir ticaret ve ulaşım merkezidir. Makedonyalı büyük komutan İskender'in insanlığa hediyesi olan şehir, İslamiyet'ten sonra Müslümanların yönetimine geçer. Hazreti Ömer'in hilafeti sırasında Amr bin As tarafından 642'de fethedildiğinde yapılan antlaşmayla halkın din hürriyeti teminat altına alınır ve isteyenlerin şehri terk etmelerine izin verilir. Bu sırada rivayetlere göre şehirde oturanların sayısı çocuk ve kadınlar hariç 200 bin kişidir ve bunun 40 bini veya 70 bini Yahudilerden oluşmaktadır. Milattan önce 3. yüzyılda inşa edilen ve 14. yüzyıla kadar ayakta kalan 130 metre yüksekliğindeki dünyanın 7. harikası İskenderiye Feneri, Yunan ve Roma dönemlerinde olduğu gibi İslami dönemde de şehrin en önemli eseridir. Arap kaynaklarında adı Menar, Menare
veya fener şeklinde

Işıltısıyla gözleri alan bir zümrüt. Baştan aşağıya süslenmiş bir genç kız. İskenderiye'yi bu sözlerle övüyor büyük gezgin İbni Batuta. 5 Nisan 1326 tarihinde İskenderiye'ye varan gezgin, şehrin dört kapısından ve İskenderiye fenerinden bahseder. Günümüzde dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen ve o dönemlerde henüz bir kısmı harap olmuş olan İskenderiye fenerini ayrıntılı bir şekilde inceleyen Batuta, bu yapının oldukça ihtişamlı olduğunu belirtmektedir. 1349'daki ikinci Mısır ziyaretinde ise fenerin tamamen yıkılmış olduğunu bildirmektedir. İskenderiye'nin bilgin şahsiyetlerine değinen İbni Batuta, dilbilim üstadlarından, bir mihrabı dolduracak denli büyük bir sarık saran İmadüddin Kindi'den, kerametleriyle ve adaletiyle ünlenmiş İskenderiye kadısı Fahrettin Rigi'den, namazda verdiği selamına görünmeyen varlıklar tarafından selamla karşılık verildiği dilden dile dolaşan Şeyh Abdullah Fasi'den, yine kerametleriyle ünlü Şeyh Halife'den, İbni Batuta

Nın seyahat aşkını gördüğü bir rüyayla körükleyen Şeyh Burhanettin Araç'tan ve Şazeliye tarikatının kurucusu Şeyh Ebul Hasan Şazeli'nin müritlerinden Şeyh Yakut Habeşi'den bahseder. Sırasıyla Abbasiler, Tolunoğulları, Fatımiler, Eyyubiler, Memlüklüler ve Osmanlıların hakimiyeti altında bulunan İskenderiye, Mısır'ın bir liman şehri olarak hayatına devam etmektedir. Roma gibi, Paris gibi, İstanbul ya da Kudüs gibi bazı şehirleri gezerken attığınız her adımda tarihten sesler duyarsınız. İskenderiye de bu şehirlerden biridir. Tüm yenilgilerine rağmen mağrur duruşuyla Akdeniz'e bakan yüzünde hala tarihe mal olmanın asaleti yatar. Kavafis'ten çok etkilenen Britanyalı romancı Lawrence Durrell, dört kitaptan oluşan İskenderiye dörtlüsünde İskenderiye'yi romanının baş kişisi yapmış, romanda anlatmak istediklerine göre şehri yeniden kurgulamıştır. Bakın, dörtlemenin ilk kitabı Justin de İskenderiye'yi nasıl tarif eder? İskenderiye büyük bir aşk cenderesidir. Cenderenin öte ucundan çıkanlar ya hasta, ya yalnız insanlar ya da peygamberler. Bizi kendine bitki örtüsü yapmış, ruhumuza kendimizin sandığımız çatışmalarını ekmiş olan kent, sevgili İskenderiye. Bedelini ödemek biz çocuklarına düşse de yargılanması gereken bu kentin kendisidir. Yazlık başkentin sokaklarında bir kez daha yürürken, ilk yaz güneşinde yarı uykulu, yarı uyanık, hafif çarpıntılı, bulutsuz mavi bir denizin yanı sıra yeniden yürürken, kendimi Orta Çağ söylencelerindeki Adem gibi duyumsadım. Eti toprak, kemikleri taş, kanı su, saçları ot, gözleri güneş ışığı, soluğu yel, düşünceleri bulut olan dünyanın karışımı bir adam. Durrell İskenderiye'yi ne kadar yargılamak istese, Kavafis o denli vazgeçemez bu şehirden. Çünkü İskenderiye vazgeçilmez bir şehirdir. Hala eski İskenderiye. Biraz yürü hipodroma giden düz yol boyunca, şaşar kalırsın gördüğün saraylar, anıtlar karşısında. Onca savaş ve yıkım ve küçülmüş haliyle kent yine de güzel. Sonra gezintiler, kitaplar ve nice uğraş. Nasıl da geçiyor zaman. Akşamları beşimiz, tabii takma adlarla ve kentte kalmış birkaç Rum deniz kıyısında buluşuyoruz. Hiçbir şey uzun sürmüyor, diyor yazar Necip Mahfuz. Ne keder, ne sevinç. Yaşamaya devam etmeliyiz. Talihsizlik bizi çıkmaz bir sokağa sürüklüyorsa, dönüp yenisini aramamız gerekiyor. Nobel ödüllü Mısırlı yazar Necip Mahfuz'un en bilinen ve sevilen romanlarından Miramar, konusu İskenderiye'de geçen eserlerden biridir. Farklı ekonomik ve politik görüşlere sahip bir grup insanın yaşamları ve ilişkileri üzerinden 1960'lı yılların Mısır'ını çarpıcı bir şekilde anlatır. Her biri farklı sebepler yüzünden sürgün hayatına mahkum 6 karakter, İskenderiye'de eski görkemini yitirmiş Miramar pansiyonda bir araya gelirler. Hikayenin ana kahramanı köyünden kaçıp pansiyona sığınan ve okuma yazma öğrenip kendisini özgürleştirmeye kararlı bir genç kadın olan Zühre'dir. Pansiyon sakinlerinin onunla kurdukları ilişki dönemin sosyal ve siyasi gerçeklerini yansıtır. Miramar, çeşitlilikle çatışmanın iç içe geçtiği büyük bir ev, bir ülke metaforu olarak akıllarda yer edecek güçlü bir romandır. Romanın ana kahramanı Zühre,
İskenderiye

Zühre'nin kaderini yaşıyor gibidir. Zühre'nin solgun yüzüne, yanaklarında kurumuş gözyaşlarına, mahzun görünüşüne baktım. Sanki aynaya bakıyordum. Daha doğrusu tüm acımasız ilkelliğiyle karşıma dikilen, safi olasılığa dair imaları, dikenli boyun eğmezliği ve ayartıcı beyhude umutlarıyla hayata. Ebedi ruhunun kudretinde tezahür eden bu vasıflarına, hırslıların olduğu kadar çaresizlerin de daima kapıldıkları, her birine uygun gıdasını veren hayat. İşte hem iffetinden hem de gururundan olan Zühre. Evet, bir aynaya bakıyordum. Romanı 1967'de yazan Necip Mahfuz, o tarihlerde sanki bugünleri görmüşçesine şunları yazar. Birileri yalnız insanlarla sohbet edecek bir makine icat etmeli. Tavla oynarken bize eşlik edebilecek bir robot. Ya da yeryüzünün, bitkilerin, gökyüzünün renklerini seyredebileceğimiz yeni marka bir çift göz verilmeli bize. İskenderiye hakkındaki eserine göz atmak isteyebileceğiniz bir diğer isim, Kanadalı gazeteci yazar Nicholas Woodsworth. Financial Times'ın hafta sonu eki için 13 yıl gezi yazarlığı yapan Woodsworth, Akdeniz gezilerini Mayi Kıta üçlemesinde birleştirir. Üçlemenin birinci cildi İskenderiye'yi anlatıyor. Bir şehre ilk kez gittiğimizde görülecekler az çok bellidir, diyor yazar. Tarihin simgesi olarak seçilmiş bir yapı, saray, kilise ya da cami, bilet için kuyruğa girilecek bir müze, önünde fotoğraf çektirilecek bir heykel ya da para atmadan geçilmeyecek bir çeşme. Şehrin gerçek kimliğine yaklaşmaktan çok bizi ondan uzaklaştıran, onu sadece bir faaliyet parkından ibaret kılan bir dizi yapmamız gerekenler listesi. Woodsworth'un Akdeniz üçlemesi ise farklı bir şehir rehberi vaat ediyor. Şehrin geçmişini, gündelik hayatın akıp giden temposunda arayan bir seyyahın gezi notları, bakıp geçenden ziyade durup içine çeken bir anlatım. Kıyıda köşede saklı kalmış bir esnaf lokantası. Lokantanın gide gele ahbap olunan garsonu. Kalabalık bir kahvede otururken gözünüze takılan manzaralar. Bir zamanlar şehrin en ünlü yazarının yaşadığı, oysa şimdilerde yıkılmaya terk edilmiş evin içler acısı hali. Bütün eski şehirlerde böyle değil midir zaten? Eşyanın masumiyeti, insan ruhundan izler taşıyan mekanlar, bir zamanlar görkemli ama şimdi harabeye benzeyen tarihi yapılar. Zaman herkesi ve her şeyi değiştiriyor. Geriye anılar ve tarihten izler bırakıyor. Silik bir duvar yazısı, eğri büğrü hale gelmiş taş merdivenler, pörsümüş bir mektup kağıdı, yıpranmış eski bir çocukluk hediyesi, dolapta asılı duran ve uzun süredir giyilmemiş bir doğum günü elbisesi ve Proust'un da bahsettiği gibi bir çikolatalı kekin kojunda canlanan hatıralar. Hayatı değerli yapan da işte bu yaşanmışlıklar değil midir? İskenderiye'nin bıraktığı izlere biraz da beyaz perdeden bakmaya ne dersiniz? Filozof Hipatya'nın hayat hikayesini konu alan 2009 yapımı Agora, İskenderiye denince akla ilk gelen film olsa gerek. Çünkü konu tam da ve yalnızca İskenderiye'de geçiyor. Bir diğer film The Rome dizisi. Altın Küre ve Emmy ödüllü dizi, Dante'nin cehenneme gönderdiği Romalı İmparator Jules Caesar dönemini konu alıyor. İmparatorluğun Galya ve Mısır'da verdiği mücadelelerin içinde İskenderiye tarihine ışık tutan bölümler de var.

İskenderiye şehrinin kurucusu Makedonyalı İskender'in hayatını konu alan 2004 yapımı Büyük İskender filminin yönetmeni Oliver Stone. Colin Farrell, Anthony Hopkins, Angelina Jolie ve Val Kilmer gibi usta oyuncuları bir araya getiren filmi mutlaka bir yerlere not etmek lazım. İskenderiye tarihinde çok önemli bir yeri olan Ptolemyo Soter rolünde Antonio Hopkins'i izleyeceksiniz çünkü. Bu bile filmi izlemek için yeterli bir neden değil midir? Yalnız İskenderiye tarihinde değil, dünya tarihinde de önemli bir figür olan Kleopatra'nın hikayesi sinemaya birçok kez ilham kaynağı olmuştur. Joseph Mankiewicz'in yönettiği ve Elizabeth Taylor'la Richard Burton'ın başrollerini paylaştığı 1963 yapımı Kleopatra, bu filmler arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Hazır Kleopatra ile ilgili filmi izlemişken, yanına bir de Shakespeare'in Antonius ve Kleopatra eserini de eklersek ne harika olur değil mi? Yorgos Lanthimos'un Oscar ödüllü filmi Poor Things, Lisbon ve Paris'in yanı sıra İskenderiye'de çekimleri yapılmış, günümüz sinemasından iyi bir örnek. Bu filmleri izlediğimizde İskenderiye'nin dünü ve bugününe dair az da olsa fikir sahibi olmak mümkün. Necip Mahfuz, silah geçmişini halletmek içindir, kitapsa geleceğini. Bu yüzden kendini eğitmeli, kitap okumalısın diyor. İskenderiye'nin tarihinde de öyle değil midir? Silahlar konuştuğunda geçmişin kaosu siner şehrin üstüne. Kitaplar konuşulduğundaysa geleceğin aydınlık yüzü vurur insanlığın yüzüne.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızası programında bugün spor kime göredir sorusunun yanıtını arıyoruz. Spor elbette sadece profesyonel arenaların ya da olimpiyat kürsülerinin tekelinde değildir. Spor aslında ilk adımı attığımız andan son nefesimize kadar bedenimize verdiğimiz bir söz, ruhumuza sunduğumuz hediyedir. Ancak unutulmaması gereken altın bir kural var. Her yaşın nabzı ve her bedenin ritmi farklıdır. Erken yaşta jimnastik, yüzme ya da takım sporları çocukların kemik yapısını güçlendirirken onlara birlikte başarma duygusunu da aşılar. Bu yaş grubunda amaç profesyonel atletler yaratmak değil, hayat boyu sürecek hareket alışkanlığının tohumlarını ekmektir. Gençlik ve yetişkinlik döneminde ise hikaye performans ve koruma dengesine doğru kayar. Burada önemli olan vücudun limitlerini zorlarken sakatlıklara davetiye çıkarmayacak bilinçli bir tempo oluşturmaktır. Peki ya yaş ilerlediğinde birçok insan yaşlandıkça sporun kendisinden geçtiğini sanır. Oysa vücudun spora ihtiyaç duyduğu asıl dönem yaşlanmaya başladığımız süreçtir. İleri yaş grubunda sporun adı bu kez fonksiyonel hareketliliktir. Yürüyüş, hafif yoga ya da pilates kas kütlesini korumak ve dengeyi sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak için kritik bir öneme sahiptir. Kısacası 7 yaşındaki bir çocuğun topla buluşmasıyla 70 yaşındaki birinin sabah yürüyüşü aynı amaca hizmet eder. Ayrıca spor yapmak için ideal zaman yoktur. Sadece şu an, şimdi vardır. Unutmayalım ki bedenimiz bizim evimizdir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yayınımız.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bankacılık Kanunu kapsamında da 3 yatırım bankası ile 2 faktöring şirketinin yönetimleri TMSF'ye devredildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Alanya ve Konyaaltı Belediye Başkanlarını tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklamayı CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Sarı, hiçbir belediye başkanı CHP'nin üstünde değildir dedi. İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde görev yapan 6 üye CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Ataşehir Belediye Meclisi üyeleri Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldığı bildirildi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO topraklarına yönelik yakın vadeli bir tehdidin söz konusu olmadığını söyledi. Ancak ittifakın olası bir tehditle baş etmeye hazır olduğunu belirtti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'da iletişim merkezi enerji tesisi.